Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

istedi. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır, tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

Sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

diyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi?

edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin.

edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabredeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.

0: Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor. Asr suresi de öyle inmedi mi dostlar? Sabır tavsiye edenlere. Hem sabır edeceksin hem tavsiye edeceksin. Mevlana Hazretleri sabrın imandaki yerini ve önemini şöyle belirtiyor.
1: Delirmiş bu rezil yavru, resmen delirmiş. Hem karıyı öldür, hem de tesbih çekerek karının adını sayıkla.
2: Buyur Ömer abi, yeni demlemiştim, sıcak bir çay içsene.
3: Sağ ol Niyazi. Eline sağlık Niyazi kardeş. Pek güzel demlemişsin çayı.
2: Afiyet olsun Ömer kardeş. İstersen bir bardak daha vereyim hiç ha.
3: Sağ ol. Sağ ol.
2: Ah, ah, bu zulüm daha ne kadar sürer dersin Ömer kardeş?
3: Zulüm mü? Hangi zulüm Niyazi?
2: Hangi zulüm olacak abi? İşte bu idam zulmü. Her gün, her gece ha asıldık ha asılacağız korkusuyla yaşamak zulüm değil de nedir ha?
3: Baştan sona haber yok diye bir deyim vardır Niyazi kardeş. Neye el atsak elimizde kalıyor işte.
2: Ya.
3: İnsanın nihayette tutunacak dalı adalettir ama bizdeki adaletin hali de bu.
2: Ya.
3: Cahil bırakır katil yaparlar, idam fermanı çıkartıp ha öldün ha öleceksin diye zulmederler. Ne diyelim?
2: Ver elini öpeyim Ömer kardeş. İçime su serptin gari. Yeter! Yeter artık! Bitirsinler bu işkenceyi, öldüreceklerse öldürsünler ya!
3: Tam 6 ay oldu hakim idam cezası vereli. Ama bir tesellimiz var. O ki yüzümüzü hakka döndürdük. İşin hakikatine kavuştuk. Bu da bir kazançtır Niyazi kardeş.
2: Ben senin gibi olamıyorum Ömer kardeş. Hep böyle hakaretler ediyorum içeri karada. Sebeplere de karar verene de bekletene de.
3: Kendine de et Niyazi kardeş. Kendine de.
2: Kendime de. Kendime de. Kendime de ediyorum. Kendime de ediyorum.
3: Saat gecenin yarısını geçti sevgili Nazan. İçimden bir ses yolun sonuna geldiğini fısıldıyor bana. Mektubun başında sana bir kitaptan bahsetmiştim hani. İnanılır gibi değil ama o kitabı hiç tanımadığım biri hediye etti bana. Anlatayım. İdam kararımın geldiği ilk günlerdeydi. Şaşırmış, ne yapacağımı bilmez halde bunalıma düşmüştüm. İçten içe inliyor, Rabbime dua ediyordum. Ya Rabbi, hata ettim, isyan ettim. Benimle hiçbir münasebeti alıp vereceği olmayan insanları sebepsiz yere öldürdüm. Affet beni ve yardım et bana diye. Evet Nazan, böyle samimi yaptığım duadan sonra inanır mısın rahatladığımı hissettim. O gecenin sabahıydı, gardiyan beni çağırdı. Korka korka yanına yaklaştığımda elinde bir paket olduğunu gördüm. Paketin içinden bir ilmihal kitabı çıkmıştı. İşte o gün hayatımın dönüm noktası oldu. Okuduğum her bir kelime Ağustos sıcağında bunalmış birinin içine esen meltem rüzgarı gibi serinlik ve huzur veriyordu bana. Bu kitap olmasaydı belki deliren, intihar eden arkadaşlarımın başını ben çekmiş olacaktım. Şimdi sana ve yavrularıma tek mirasım bu kitap olsun sevgili Nazan. Göreceksin. Darda kaldığın günlerde teselli kaynağın, sıkıntılı anlarda ferahlatan meltem olacak bu kitap. İşte. İşte Nazan. Gardiyanın bu gelişi bana.
1: Ömer!
3: İşte. İşte sevgili Nazan. İçime doğan gerçek oldu. Gardiyan beni çağırıyor.
1: Ömer! Ömer dedim, duymadın mı?
3: Duydum, duydum gardiyan efendi.
1: Duydun da neden cevap vermezsin?
3: Mektup yazıyordum da.
1: Sonra yazarsın, şimdi gel. Müdür bey seni çağırıyor.
3: Müdür mü? Gecenin bu saatinde mi?
1: Mahpusun gecesi gündüzü olur mu hiç?
3: Tabii. Yalnız biraz izin rica ediyorum gardiyan efendi.
1: Olur ama fazla oyalanma.
3: Tamam. İşte sevgili Nazan, yolun sonu göründü. Zevkler, eğlenceler, idealler, ihtiraslar hepsi geride kaldı. Ama kötü iyi yaptıklarım benimle beraber etrafımı kuşatmış olarak geliyorlar. Bilmiyorum ahirette görüşme imkanımız olur mu? Bilmiyorum yaptıklarımın hesabını verip aydınlığa kavuşmam olur mu? Benim için dua et. Seni ve evlatlarımı her şeyin sığınağı ve her şeyin sahibi olan Allah'a ısmarlıyorum. O en iyi vekil, en iyi sahip.

0: demektir. Elveda, elveda, elveda. Hey, gardiyan! Gardiyan!
1: Seni bekliyorum.
0: Ben hazırım artık. Gidebiliriz. Elveda arkadaşlar. Hakkınızı helal edin.
2: Helal olsun.
3: Sen de helal et.
2: Sen de helal et Ömer.
0: Ben de herkese helal ettim.
4: İdamlık Mahkumlar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
7: Şimdi reklamlar.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
9: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
10: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
9: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
11: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
12: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
13: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
14: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
15: Zorunlu yayın.
16: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
15: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
0: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri,

0: farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Asay-ı Musa mecmuasını işlemeye devam ediyoruz. Ayet-el Kübra Risalesine başlamıştık, birinci Hüccet-i İmaniye. Orada bir dünya seyyahının, Rabbini arayan bir dünya seyyahının kainatın unsurlarıyla konuşması ve kainatın unsurlarının ona kendi lisanlarıyla ve gördükleri vazifelerle Allah Teala'nın varlığını ve birliğini ispat etmelerini, Cenab-ı Hakk'a ona anlatmalarını onunla birlikte tefekkür ederek öğrenmeye çalışıyoruz. Evet, geçen haftaki kısmında programımızın o dünya gezgini, Rabbini arayan o dünya gezgini gökyüzünden, bulutlardan, fezadan, hava boşluğundan, gök gürültüsünden, yağmurdan, buluttan, şimşekten Allah-u Teala'yı sorup öğrenmişti. Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delillerini onların lisanıyla tefekkür etmişti. Biz de onunla birlikte etmiştik. Malumunuz bir saat tefekkür, bir saat o imani tefekkür, 1000 sene nafile ibadetten hayırlıdır hususuna. Bu haftada inşallah tefekkürlerimizi o dünya gezgini olan, o dünya seyyahı olan, Rabbini arayan kişi nazarıyla ve onunla birlikte biz de tefekkür ederek aklen ve kalben ona mazhar olmaya çalışacağız.

konuşacağız. İşin özünde kainattaki her bir mahlukun ve her bir mevcudun Cenab-ı Hakk'ı ilan ve ispat etmesi, Allah Teala'nın vahdetine delil olması, vazifeleriyle, yaratılışıyla, hikmetleriyle bunları anlatıyor burası. Bu eser son derece zevkli ve kıymetli bir yer, doğrudan tevhidi anlatan. Her bir mevcuttan, bir yapraktan, bir çiçekten, yıldırımdan, gök gürültüsünden, denizden, dünyadan, her bir şeyden Allah Teala'ya deliller sunan, kainatta kainat kadar Cenab-ı Hakk'ın delilleri olduğunu, hatta aklımızın almadığı şeylerde bile yine muhakkak var, deliller bulunduğunu buradan anlıyoruz. Bu hafta dünya, yani küre-i arz dediğimiz unsur, o dünya seyyahına Allah-u Teala'yı tanıtacak. Sonra sırasıyla diğer unsurlar. Küre-i arzla devam ediyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttagin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefzihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati ala rasulina salavat. Sonra seyahati fikriyeye alışan o mütefekkir misafire, fikren seyahat eden, unsurlarda gezen, oradan Allah-u Teala'yı tanıyan o mütefekkir misafire, küre-i arz lisan-ı haliyle diyor ki, yani dünya hal diliyle ona diyor ki, gökte, fezada, havada ne geziyorsun? Gel, bana gel. Sana aradığını tanıttıracağım. Gördüğüm vazifelerime bak ve sahifelerimi oku diyor. Ben de Allah'ı ispat ederim. Semada gezdin, havada, bulutta, şimdi bana gel. Benim gördüğüm vazifelere bak ve benim sahifelerimi oku. Aradığını, yani Rabbini sana ben tanıttıracağım diyor. O da bakar görür ki, dünyanın vazifelerine bakıyor şimdi. Allah Teala'nın vahdetine delillerini oradan okuyacak, oradan görecek. Biz de onunla birlikte bu fikri seyahati yapıyoruz değerli dinleyenler. Evet, bakıyoruz arza, görüyoruz ki arz meczup bir mevlevi gibi, cezbeye gelmiş bir mevlevi dervişi misali, iki hareketiyle, yani kendi etrafında ve güneşin etrafındaki hareketiyle, günlerin, senelerin, mevsimlerin hasıl olmasına medar olan bir daireyi Haşr-ı Azam'ın meydanı etrafında çiziyor. Evet, günler vücuda geliyor, mevsimler, seneler vücuda geliyor. Bununla birlikte o dünyanın gezdiği daire Haşr-ı Azam'ın da sınırlarını gösteriyor. Haşr-ı Azam'ın olacağı meydanı işaret ediyor. Ve zihayat dediğimiz hayat sahiplerinin 100.000 çeşitlerini, envanı, bütün erzak ve levazımatlarıyla, yani rızıkları ve ihtiyaçlarıyla, ona lazım olan şeylerle hepsini dünya içine alıp o gezdiği daire itibariyle feza denizinde, yani gökyüzünü bir denize benzetiyor semayı, orada kemal-i muvazene ve nizamla tam bir ölçü ve intizam, düzgünlük içerisinde gezdiren ve güneş etrafında seyahat ettiren muhteşem ve musahhar, son derece muhteşem ve Allah'ın emrine itaat eden Rabbani bir sefine, yani sefine-i Rabbaniye Allah'ın bir gemisidir diyor dünya. Sonra sahifelerine bakar görür ki, evet, vazifeleri itibariyle dünyaya baktı, şimdi sahifelerini okuyacak. Sahifelerine bakar görür ki bablarında her bir sahifesi, yani her bir kısmı, sahifelerden oluşan her bir kısmı ve o kısımlardaki sahifeler binler ayatıyla, binler delillerle, binler ayetlerle arzın Rabbini tanıttırıyor. Dünyadaki her bir sayfaya baktığınız zaman, mesela bir kış sayfasına, bir bahar sayfasına, bir güz ya da yaz sayfasına ve onun içinde olanlara, bir gece ya da gündüz sayfasına baktığınızda, onun içinde yazılanları, yani içindekileri okuduğunuzda, her birisi son derece muhteşem bir şekilde, açık bir şekilde, binler delillerle arzın Rabbini, Allah-u Teala'yı tanıttırıyor. Onu görüyor sayfelerinde. Umumunu okumak için vakit bulamadığından, o kadar çok sayfası var ki dünyanın, gece gündüz sayfasından saat dakika sayfasına, yıllar mevsimler sayfasından diğer unsurlarla olan hadiseleri sayfasına kadar pek çok vazifesi

içinde deliller, ayetler bulunan sayfeleri var. Çok geniş olduğu için hepsini okumaya o dünya seyyahının da vakti olmadığından yalnız bir tek sayfa olan bir sayfasına bakacak. Oradan Allah-u Teala'yı bilip bulacak. Bir tek sayfası olan zihayatın bahar faslında icat ve idaresine bakar ve müşahede eder ki bahar sayfasında, o bahar faslında hayat sahipleri nasıl yaratılıyor ve nasıl idare ediliyor. Ona bakar, görür ki orada 100.000 envaın hadsiz efradlarının suretleri, 100.000 çeşit var, 100.000 çeşidin de hadsiz, hesapsız fertleri var. Mesela bir karınca envaını düşünün, karınca çeşidi, ne kadar çok karınca ferdi var, milyarlarca belki. Yahut bir ağaç çeşitleri, bitki, çiçek çeşitleri, kelebek çeşitleri, insan çeşitleri, meyve çeşitleri, aklınıza ne geliyorsa. Her birinin 100.000 çeşidin hadsiz fertlerinin suretleri, onlara bir suret veriliyor. Basit bir topraktan, kuru kemik gibi köklerden Allah-u Teala 100.000'ler çeşit, milyonlarca, milyarlarca canlıyı bahar faslında yaratıyor. İşte onlardan 100.000 envaın hadsiz efratlarının suretleri basit bir maddeden gayet mükemmel ve muhteşem bir şekilde açılıyor. Her bir canlıya Allah-u Teala bir suret veriyor. Ve gayet rahimane, şefkatlice onları terbiye ediyor. Ve gayet mucizane, mucizeli bir şekilde bir kısmının tohumlarına kanatçıklar veriyor. Bazı tohumlar uçarlar biliyorsunuz. Öylece hayatiyetlerini ve nesillerini devam ettirirler. İşte onlara kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriyor. Ve gayet mucizane, mucize olarak bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip neşrettiği gibi gayet müdebbirane tedbir ederek, terbiye ederek onları idare ediyor. Ve gayet müşfikane iaşe ve idam ediliyor. Bütün o canlılar insandan hayvana kadar, bitkiden cinlere kadar tamamı muhteşem bir şekilde şefkatlice yedirilip içiliyor, içiriliyor, yani rızık veriliyor onlara. Ve gayet rahimane, merhametlice, şefkat ederek, acıyarak onlara ve razıkane rızıklarını vererek hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli ve farkları pek az kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su damlacıklarından, katrelerinden yetiştiriliyor. Her bahar bir vagon gibi adeta hazine-i gayb'tan, Rabbimizin gayb hazinesinden 100.000 nevi et'ime ve levazımat, yani lazımlı, hayatlarına lazım olan şeyler ve yiyeceklerle kemal-i intizam ile yükleniyor, zihayata gönderiliyor. Bu kadar yiyecek, içecek, gıdalar, meyveler, çeşit çeşit tatlı, ekşi, acı ve hakeza nereden geliyor değerli dinleyenler? Bir bahar mevsiminde sanki Rabbimiz o hazine-i gayb'tan vagonları doldurup göndermiş gibi tüm canlıların rızıklarını gönderiyor. Ve özellikle bilhassa o erzak paketleri, o gelen erzak paketi gibi düşünürsek onları, onların içinde yavrulara gönderilen süt konserveleri var. Validelerinin şefkatli sinelerinde asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o yavrulara o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedaha bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Sadece o yavrulara gönderilen süt tulumbacıklarına baksanız Allah'ın o büyük şefkatini, rahmetini, o yaratmaklardaki hikmetini ispat ettiğini, bu sayfenin sadece tek başına Allah'ın varlık ve birliğine hadsiz lisanlarla, delillerle, ayetlerle ispat yönünde delil olduğunu, Allah'ın ihsanı olduğunu, rahmetinin cilvesi olduğunu gözlerimize, akıllarımıza gösterir, kalplerimize yerleştirir değerli dinleyenler. Demek ki dünya, dünyanın vazifeleri ve içindeki sayfaları, hususen bahar sayfası ve onun içinde hususen canlıların suretlendirilmesi, şekillendirilmesi, rızıklandırılması, hayatlarına lazım olan levazımatın onlara verilmesi, onlarda bunların yapılmasına görülen sonsuz şefkat ve merhamet,
Bütün bunların bir sahibi

olduğunu, onun son derece hikmetle iş gördüğünü, her şeye gücünün yettiğini, ilminin her şeyi kuşattığını, son derecede Rahman, Rahim, merhamet sahibi, şefkat sahibi olduğunu bizlere gösteriyor değerli dinleyenler. Elhasıl bu sayfenin Hayatiye-i Bahariye, bu sayfeyi Hayatiye-i Bahariye, yani hayatın bu bahar sayfası, Haşr-ı Azam'ın, yani öldükten sonra büyük dirilmek hadisesinin 100.000 numunelerini ve misallerini göstermekle. Nasıl baharda 100.000 çeşit canlı yeniden diriltiliyor, yeniden rızıklandırılıyor ve kışın nasıl öldürülüyorsa, aynı zamanda bu hadise Haşr-ı Azam'a da bir delildir. Çünkü insanlar bu dünyada ölüp ahiret baharında yeniden diriltileceklerdir. Bunu gösteriyor. İşte Haşr-ı Azam'ın 100.000 numunelerini ve misallerini göstermekle Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. İnne zalike lemuhil mevta ve huve ala kül şeyin kadir. Sadakallahu lazim. Ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi bahar mevsimi, bu ayeti maddeten gayet güzel bir şekilde, parlak bir surette anlattığı gibi, bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder. Ayet-i kerimede şöyle deniliyor değerli dinleyenler. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. O bahar mevsimindeki eserlere bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Kışın ölmüştü ya her şey. Baharda nasıl canlandı o bitkiler, ağaçlar, çiçekler, hayvanlar? Yeniden nasıl iade edildi? Nasıl icat edildi? Nasıl diriltiyor? İşte Allah'ın rahmet eseridir bunlar. Bakınız. Şüphesiz ki o ölüleri elbet dirilticidir. Hiç şüphe yok. Allah ölüleri dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Her şeye hakkıyla gücü yettiği için ölen koskoca bir arzı bahar suretinde yeniden diriltiyor içindekileriyle birlikte. İşte insanları da öldükten sonra böylece diriltecektir. Bahardaki 100.000 çeşit çokluktan kinaye, milyarlarca aslında delil, insanın da öldükten sonra yeniden diriltilmesine öylece delildir. Ve mucizane bir surette ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ve arz, dünya bütün sahifeleriyle arzın büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde La ilahe illa hu dediğini anladı o mütefekkir yolcu. Yani Allah'tan başka, ondan başka ilah yoktur dediğini anladı. İşte küre-i arzın, yani dünyanın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sahifenin, 20 vecihinden bir tek vecihinin, o bahar kısmının muhtasar şehadeti olan, özet kısa bir şehadeti olan, o yolcunun sair vecihler ve sayfelerdeki gördükleri müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade etmek için birinci makamın üçüncü mertebesinde böyle denilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudüllezi delle ala vücubu vücudihi fi vahdetihil ardu bi cemii ma fiha ve ma aleyha bi şehadeti azameti ihatati hakikati teshiri والتدبير والتربية والفتاحية والتوزيع البذور والمحافظة والإدارة والإعاشة لجميع ذوي الحياة والرحمانية والرحيمية العامة الشاملة المكملة بالمشاهدة denilmiş. Yani mealini veriyorum değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut ki güzel görülen umumi ve şumulli ve mükemmel kolaylık, tedbir, terbiye, açılış, tohumların dağıtımı, muhafaza, idare ve bütün canlıların iaşesi ve rahmaniyet ve rahimiyet hakikatlerinin azametli kuşatmasının şahitliğiyle yer, bütün içindekiler ve üzerindekilerle onun, yani Allah'ın birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder denilmiş. Sonra o mütefekkir yolcu her sayfayı okudukça saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenip
ve manevi terakkiyatın miftahı yani anahtarı olan marifeti ziyadeleşip ve bütün kemalatın esası ve madeni olan imanı billah hakikati bir derece daha inkişaf edip manevi çok zevkler ve lezzetleri verdikçe onun merakını şiddetle tahrik ettiğinden sema, cev ve arzın mükemmel ve kat'i derslerini dinlediği halde hel min mezit deyip dururken daha yok mu diyor, daha yok mu o yolcu? Kimdi o yolcu? Kainat unsurlarından Rabbini arıyordu tefekkürle. Semadan o delilleri elde etti. Havadan, bulutlardan, en son dünyadan, dünyanın sahifelerinden, bahardan Allah'ın varlık ve birliğini elde etti. Bunları aldıkça marifeti ziyadeleşti ki marifet Allah'ı işleriyle bilmektir. Orada, semada, dünyada Allah'ın işlerine baktı, marifeti arttı. Marifet de manevi terakkiyatın yükselmenin anahtarıdır. Ve yine saadet anahtarı olan imanı kuvvetlendi. Evet, dünyanın da ahiretin de saadeti Allah'a iman etmekten geçer. Allah'a imanı da ziyadeleşti. Bütün kemalatların, iyiliklerin esası ve madeni de Allah'a imandır. Allah'a imanı da inkişaf etti. Böylece manevi çok lezzetleri ve zevkleri elde ettiği için merakı şiddetle tahrik oldu. Diğer unsurlar da ne diyor acaba? Allah'ın icat ettiği, yarattığı diğer mevcudat, mahlukat Cenab-ı Hakk'a nasıl şahitlik ediyor diyerek o manevi zevki elde etmek için, o tefekkürî imanla marifetini artırmak için hel min mezit, daha yok mu deyip dururken denizlerin ve büyük nehirlerin cezbekerane cuşu huruşla zikirlerini ve hazin ve leziz seslerini işitir. Daha yok mu diyordu, arıyordu. Daha imanını kuvvetlendirecek, marifette ilerleyecek bunları arıyor. Bir baktı ki başka bir şey daha Allah'a şehadet ediyor. Denizler ve büyük nehirler cezbeye gelmiş gibi adeta cuşu huruşla, yani coşmuşlar, taşmışlar, dalgalanıyorlar. O halleriyle zikir içindeler. O hazin şırıltıları, o leziz sesleri, o zikirler onun kulağına geldi. Şunu duydu oradan: lisan hal ve lisan-ı kal ile. Onlar o hal lisanlarıyla ve dilleriyle, o çıkarmış oldukları seslerle bize de bak, bizi de oku derler. O da bakar, görür ki bakalım denizlerden, nehirlerden nasıl deliller elde edecek Cenab-ı Hakk'a karşı. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini öğrenmek için hangi delilleri bulacak? Evet, hayattarane mütemadiyen çalkanan ve dağılmak ve dökülmek ve istila etmek fıtratında olan denizler. Hangi durumdaymış denizler ve büyük nehirler değerli dinleyenler? Hayatlı bir kere, Allah-u Teala öyle yaratmış. Ve mütemadiyen çalkanalanıyor ve dağılmak ve dökülmek ya da istila etmek yaratılışında arzı kuşadıp, yani dünyanın etrafını çevreleyip arz ile, dünya ile beraber gayet süratli bir surette bir senede 25 bin senelik bir dairede koşturulduğu halde dünya ile birlikte son derece süratli bir şekilde dönüyor denizler ve büyük nehirler. Ve üstelik fıtratları, bunların yaratılışları akmaya, dağılmaya, bir yerleri istila etmeye müsait. Böyle olduğu halde ne dağılırlar ne de dökülürler ve ne de komşuları olan toprağa tecavüz ederler. Halbuki dünyanın her tarafını kuşatmışlar. Biliyorsunuz dünyanın dörtte üçü su. Okyanuslar, büyük denizler, büyük nehirlerle kuşatılmış dünya. Ve dünya ile birlikte bunlar dolaşıyor, son derece süratli bir şekilde dönüyor. Ama Cenab-ı Hak izin vermediği sürece hiçbir yeri istila etmiyorlar. İzin verdiğinde işte tsunamiler oluşuyor ve insanoğlu aciz kalıyor. O gururlu insanoğlunun o yüksek binaları, mükemmel araçları, arabaları adeta kağıttan oyuncaklar gibi oluyor o suların önünde. İşte Allah'ın rahmetine bakınız ki dünyanın dörtte üçü su olduğu halde ve dünya ile birlikte o muhteşem süratli seyahati yaptığı halde ne dağılır ne de dökülürler ve ne de komşular olan toprağı istila ederler, tecavüz ederler. Demek ki gayet kudretli ve azametli bir zatın emriyle, her şeye gücü yeten, dünyaya da denize de, havaya da, geceye gündüze de gücü yeten, her şeyin üstünde gücü bulunan, her şeye gücüyle hükmeten birinin, azametli birinin, ulu birinin, bir zatın emriyle ve kuvvetiyle dururlar orada. Yoksa niye dursun? Yaratılışı bir kere suyun akmak, dökülmek, taşmak. Yaratılışı öyle. Ama Allah-u Teala dur dediği için duruyor.

Yarıl dediği zaman o denize Musa'ya yol veriyor. İkiye ayrılıyor. Dalgalan dediği zaman tsunamiler oluşturup insanları evleriyle birlikte yutuyor. Karaları denizlere, denizleri karalara kalbediyor. Demek denizlerin oldukları yerde durmaları, her şeye gücü yeten azametli bir zatın emriyle orada duruyorlar. Ve orada dünyayla birlikte gezip hallerini muhafaza ediyorlar. Evet, mütefekkir yolcu, o seyyah bunları gördü. Sonra denizlerin işlerine bakar, görür ki. Bir de içine baktı, ne var ne yok. Birlikte bakalım şimdi denizlerin içinde neler var. Gayet güzel ve ziynetli, son derece güzel, süslü ve muntazam cevherlerinden başka. Mercanlar, inciler çıkıyor oradan. Gayet güzel. Bunlardan başka binler çeşit hayvanatın iaşe ve idareleri. Aklınıza gelmeyecek kadar çok sayıda ve çeşitte deniz canlıları var. Bütün bunların iaşe edilmesi ve idare edilmesi, hayatlarını muhafaza edecekler. Her birinin kendine mahsus gözü, kulağı, ciğeri, solungacı ne gerekiyorsa ona mahsus bulunacak. Nesillerini devam ettirecek, rızkını temin edecek. Bütün bunlar son derece intizamlı ve son derece merhametli bir şekilde onların iaşe ve idareleri suretinde gerçekleştiriliyor. Yine bununla birlikte tevellüdat ve vefiyatları, yani doğumları, ölümleri o kadar muntazamdır ki ve basit bir kum ve acı bir sudan verilen erzakları, deniz kumu ve deniz suyu, basit bir kum ve acı bir sudan milyarlarca o deniz canlısının rızıkları veriliyor. Ve tayinatları ne kadar belirlenmişse o kadar. Bu durum o kadar mükemmeldir ki bilbedahe açıklıkla gösterir ki bir Kadir-i Zülcelal'in, celal sahibi bir kudretlinin, Allah'ın, bir Rahim-i Zülcemal'in, cemal sahibi, merhamet eden bir zatın idare ve iaşesiyle olduğunu ispat eder. Evet, sonra o misafir nehirlere bakar, görür ki denizlerden sonra nazarını nehirlere çevirdi. Oradan da Allah Teala'nın varlık ve birlik delillerini toplayıp marifet zevklerine ulaşacak. Değerli dinleyenler, o dünya seyahının nehirlere olan nazarına gelmiştik. Oradan Allahu Teala'nın varlık ve birlik delillerini iman zevkiyle zevk etmesine. Biz de onunla birlikte nehirlerin içine dalalım şimdi. Evet, nehirlere bakar görür ki menfaatları ve vazifeleri ve varidat ve sarfiyatları, yani faydası, görevleri, gelirleri ve giderleri o nehirlerin o kadar hakimane ve rahimanedir. Hem hikmetli hem merhametlice yaptırılır. Bu da açıkça bilbedaha ispat eder ki bütün ırmaklar, bütün pınarlar, bütün çaylar, bütün nehirler bir Rahman-ı Zülcelal vel İkram'ın, celal sahibi, ikram sahibi bir Rahman'ın, bir merhamet edicinin, Allahu Teala'nın hazine-i rahmetinden çıkıyorlar ve akıyorlar. Rahmet hazinesinden gönderiyor Rabbimiz bize o nehirleri, ırmakları, dereleri, çayları. Nereden biliyoruz? Nasıl anlıyoruz bunu? İşte onun nasıl oluştuğuna, gelirlerine, giderlerine bakarsak, gördükleri vazifelere, menfaatlarına bakarsak bunu anlarız. Hepsinin bizim için olduğunu, son derece hikmetli olduğunu, rahmetli olduğunu görürüz. Hatta o kadar fevkalade iddihar ve sarf ediliyor ki, yani öyle olağanüstü bir şekilde depolanıyor, biriktiriliyor ve sarf ediliyor ki bunlar, dört nehir cennetten geliyorlar diye rivayet edilmiş. Dört nehir. İşte bu dört nehir cennetten geliyor diye rivayet, değerli dinleyenler, Müslüm Kütübül Cennet'te cilt 3 sayfa 2183'te geçiyor hadisi şerif. Rivayette bunların işte dört nehir için çeşitli yorumlar yapılıyor. Nil için mesela, Dicle, Fırat için, bunun gibi nehirler için yapılıyor ama aslen ne diyor Üstad Hazretleri? Bütün nehirler Allah'ın rahmet hazinesinden geliyor, gayb hazinesinden geliyor. Vazifeleri, hikmetleri bunu gösteriyor. Ama dört nehir için hadis-i şerifte de geçmiş cennetten geliyorlar diye. Evet, rivayet edilmiş. Yani zahiri esbabın pek fevkinde. Sebeplere bakıyorsunuz, maddi sebeplere. Bunların çok çok üzerinde bunların oluşması ve asırlardır akması ve gördükleri vazifeler. İşte bu zahiri sebeplerin çok çok üzerinde olduklarından, manevi bir cennet hazinesinden ve yalnız gaybi, tükenmez bir kaynağın, menbaın feyzinden akıyorlar demektir bu. Mesela Mısır'ın kumistanını bir hazineye çeviren Nil-i Mübarek, işte o dört nehirden birisi. Mısır dediğiniz yer bir kumistan, çöl. Orayı cennete çevirmiş. Cenub tarafından, yani güneyden, Cebel-i Kamer denilen bir dağdan, Kamer Dağı'ndan mütemadiyen küçük bir deniz gibi tükenmeden akıyor. Asırlardır o Kamer Dağı'ndan
sürekli akıyor adeta küçük bir deniz.

gibi. 6 aydaki sarfiyatı dağ şeklinde toplansa ve buzlansa o dağdan büyük olur. Ya bu dağın neresinden çıkıyor bu su? 6 aydaki Nil'in sarfiyatını toplasanız da dondursanız o dağdan büyük olacak. Halbuki o dağdan ona ayrılan yer ve mahzen, o dağdaki yeri ne bu ırmağın? 6 kısmının 6'da 1'i kadar bile değil. Peki geliri ne? Varidatı ise o mıntıkayı harrede pek az gelen, orası sıcak bir yer, sıcak bir bölge. O harre, yani sıcak olan mıntıkadan gelen ve susamış toprak çabuk yuttuğu için mahzene az giden yağmur. Ne kadar yağmur var? Hani yağmur yağıyor, oradan geliyor denilir ya. Zaten çöl, kum, yağan yağmur anında topraktan buharlaşıyor, kayboluyor. Çok az bir varidatı var ama asırlardır Allah Teala rahmetinden, adeta cennetten gönderir gibi gayb hazinesinden gönderiyor onu. Dağın altıda biri kadar ama dağdan büyük oluyor sarfiyatı toplandığında. İşte bu gösterir ki elbette o muvazene-i vasıayı, o geniş muvazeneyi, o dengeyi muhafaza edemediğinden o Nil-i Mübarek adeta adeti arziye fevkinde, dünyanın adeti fevkinde bir gaybi cennetten çıkıyor diye rivayeti gayet manidar ve güzel bir hakikati ifade ediyor. Dünyevi şartlar altında baktığınızda, fiziki şartlar altında, coğrafi hadiseler ışığında yağmur gitmiyor. Varidatı yok, çıktığı yer çok az, dağın altında biri kadar. Ama asırlardır bir küçük deniz gibi akıp duruyor. O çölü cennete çeviriyor. İşte cennetten geliyor denilen, Allah'ın rahmetinden geliyor, gayb hazinesinden gönderiliyor manasında gayet güzel bir şekilde hadis-i şerifte ifade edilmiş. İşte denizlerin ve nehirlerin, denizler gibi hakikatlerinin ve şehadetlerinin binden birisini gördü o yolcu. Ve umumu bil icma, hepsi birlikte denizlerin büyüklüğü nispetinde bir kuvvetle la ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur der. Bütün denizler, bütün nehirler içindekileriyle birlikte, vazifeleri, hikmetleriyle birlikte, her biri kendi başına ve toplu olarak Allah'tan başka ilah yoktur diye söyler ve ispat ederler. Ve bu şehadete denizler mahlukatı, denizin içindeki o canlılar adedince şahitler gösterir diye anladı. Ve denizlerin ve nehirlerin umum şehadetlerini irade ederek ifade etmek manasında birinci makamın dördüncü mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle ala vücubu vücudihi fi vahdetihi cemil bihari vel uyuni vel enhari bi cemii ma fiha bi şehadeti azameti ihatati hakikati tezhiri vel muhafazati vel iddihari vel idareti vasiatil muntazamati bil müşahede denilmiş. Bu hakikati ifade etmek için denizlerin, nehirlerin Allah-u Teala'ya olan zikirlerini, delillerini ifade manasında bu anlattığımız kısmı Arapça kısmında birinci makamın dördüncü kısmında şöyle denilmiş değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut ki gözle görülen geniş ve muntazam kolaylık, muhafaza, biriktirme ve idare hakikatlerinin azametli kuşatmasının şahitliğiyle denizler, pınarlar ve nehirler bütün içindekileriyle beraber onun, yani Allah'ın birliğindeki vücudunun zaruriliğine, yani Allah'ın mutlaka var ve bir olması gerektiğine ve böyle olduğuna delalet eder. Yani delil olurlar. Böyle denilmiş bu kısımda. Evet, devam ediyoruz o yolcunun seyahatine onunla birlikte değerli dinleyenler. Sonra dağlar ve sahralar. Evet, denizlerden sonra, nehirlerden sonra dağlar ve o geniş alanlar, çöller, büyük meydanlar. Seyahati fikriyede bulunan, fikren seyahat eden o yolcuyu çağırıyorlar, bizleri çağırıyorlar dağlar, sahralar. Davetlerine icabet edip onlara da bakalım. Diyorlar ki bize, sahifelerimizi de oku. Bizim sahifelerimizi de oku. Biz de Allah'ı anlatıyoruz. Biz de Allah'ı zikrediyoruz diyorlar. O da bakar görür ki biz de o yolcuyla birlikte dağlara ve sahralara bakalım. Onun sahifelerini okuyalım ve onların Allah'a olan zikirlerini ve ayetlerini görelim değerli dinleyenler. Dağların külli vazifeleri ve umumi hizmetleri akılları hayretler içerisinde bırakır. Dağlara baktığınız zaman o kadar büyük vazifeleri ve hikmetleri olduğunu görürsünüz ki gerçekten hayret içinde kalır insanlar. Su deposundan maden kaynağı olmasına,
Denizlerin taşmasına engel olması için dünyanın dengesi için birer direk olmalarına kadar, içinde yaşayan canlılara kadar, üzerinde biten ağaçlara, ormanlara, otlara kadar öyle hikmetleri var ki insan aklı hayrette kalıyor. Akılları hayretler içerisinde bırakır. Mesela bir bakalım. Dağların zeminden emir-i Rabbani ile çıkmaları. Nasıl çıkıyor dağlar? Yerden Rabbani bir emirle dağ oluşuyor. Ve zeminin içinde inkılabat-ı dahiliyeden neşet eden, yer altında olan o iç dengelerde, işte fay kırılıyor, çökmeler oluyor, mağma tabakaları akıyor, nehirler çıkıyor vesaire. Oradaki o değişikliklerden doğan heyecanını, volkanlar patlıyor mesela ve gadabını ve hiddetini, adeta yeryüzünün hiddetini gösteriyor. Yerden ateşler fışkırtıyor dağlar. Onları çıkmalarıyla teskin ederek yerden dağlar çıkıyor, bütün bunları da içinde topluyor. Yerin o hiddetini sakinleştiriyor adeta. Zemin, yani yer, o dağların fışkırmalarıyla ve menfezleriyle teneffüs edip o volkan ağızlarından yerler nefes alıyor zemin. Zararlı olan sarsıntılardan ve zelzeleyi muzralardan kurtulup içindeki öfkeyi, o lavları, ateşleri dağların ağzıyla havaya püskürtüp hem oradan nefes alıp hem dünyayı zelzeleden kurtarıyor. Vazife-i devriyesinde, devreden senelik vazifesinde sekenesinin istirahatleriyle istirahatlerini de bozmuyor. Üzerinde yaşayan sakinlerin, bitkilerin, ağaçların, insanların rahatını da bozmuyor. Demek nasıl ki sefineleri sarsıntılardan vikaye, gemileri sarsıntılardan, denizin dalgaların sarsıntısından kurtarmak için, korumak için, takviye etmek için ne yapılır? Direkler yapılır değerli dinleyenler. Dünya da sema denizinde geziyor. Dünyanın da direkleri olması gerekiyor. Onlar da dağlardır. Vel cibale evtada buyruluyor onun için. İşte gemileri, sefineleri sarsıntılardan vikaye, yani korumak ve muvazenelerini muhafaza için. Bir de dengesi var. Dengede durması gerekiyor o gemilerin de, dünya gemisinin de. İşte muvazenelerini de muhafaza etmek için onların direkleri üstünde kurulmuş gemiler. Aynen öyle de dağlar. Zemin sefinesine, yeryüzü bir gemi gibi ise dağlar onun direkleri gibidir. Zemin sefinesine bu manada, yani hem denge unsuru hem sarsıntılardan korumak için birer kazık yahut direk hükmündedir. Hazineli direkler hükmündedir ama. Böyle olduklarını Kur'an-ı Mucizel Beyan ifade ediyor. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Vel cibale evtada vel gayna fiha revasi vel cibale ersaha gibi çok ayetlerle ferman ediyor. Ayet-i kerimelerin mealleri şöyle değerli dinleyenler. Dağları da birer kazık yapmadık mı? Oraya sabit dağlar yerleştirdik ve dağlar ki onları yerleştirdi manasında Naziat suresi, Hicr suresi ve Nebe suresinden ayetlerdi değerli dinleyenler okuduğumuz. Yani direklerin dünyaya yerleştirildiğini, dağların direk suretinde yerleştirildiğini, dünyaya birer kazık yapıldığını anlatıyor. Hem mesela dağların içinde zihayata lazım olan her nevi menbaalar, dağlar aynı zamanda hayat sahiplerine lazım olan her türlü kaynağı barındırıyor. Suları, madenleri, maddeleri, ilaçları o kadar hakimane ve müdebbirane, hikmetli ve tedbir edecek, idare edecek bir şekilde ve keremli bir usulle ve ihtiyatkarane onları iddihar ve ihsar, hem depolanmış hem hazır edilmiş ve istif edilmiş ki bilbedahe kudreti nihayetsiz bir kadirin, gücü sonsuz bir gücü yetenin Allah'ın yani ve hikmeti nihayetsiz bir hakimin hazineleri olduğunu, ambarları ve hizmetkarı olduklarını ispat ederler diye anlar o yolcu. Ve sahra ve dağların, yani o çöllerin ve dağların dağ kadar vazife ve hikmetlerinden bu iki cevhere sairlerini kıyas edip dağların ve sahraların umum hikmetleriyle hususen ihtiyati iddiharlar cihetiyle getirdikleri şehadeti ve söyledikleri La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur, Allah'tan başka ilah yoktur tevhidini dağlar kuvvetinde ve dağlar sebatında ve sahralar genişliğinde ve büyüklüğünde görür. Ve der ki amentü billah, Allah'a iman ettim. Dağlara ve sahralara bakan, onun vazifelerini gören, onlarda konulan menfaatları anlayan sadece buna baksa amentü billah der. La ilahe illahu der. İşte bu manayı ifade için birinci makamın beşinci mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim
La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubu vücud.

biriktirme, idare, tohumların neşri, muhafaza ve Rabbani olan ihtiyatlı tedbir hakikatlerinin azametli kuşatmasının şehadetiyle bütün dağlar ve çöller, bütün içindekiler ve üzerindekilerle beraber onun vücudunun, yani Allah'ın varlığının zaruriliğine delil olur, delalet eder. Sonra o yolcu dağlar ve sahralarda fikriyle gezerken eşcar ve nebatat aleminin, yani bitkiler ve ağaçlar aleminin kapısı fikrine açıldı. Baktı ki kainatta bir de ağaçlar ve bitkiler var. Fikren oraya girmeye çalıştı. Onu içeriye çağırdı o ağaçlar ve bitkiler. Gel dediler, gel dairemizde de gez. Bizde de dolaş. Allah'ın delillerini bizden de bak. Yazılarımızı da oku dediler. O da girdi, gördü ki bakalım ağaçlar ve bitkiler aleminde hangi güzellikleri ve onların Allah'a olan delillerini gördü. Onu görelim şimdi. Gayet muhteşem ve müzeyyen bir meclisi tehlil ve tevhid ve bir halkayı zikir ve şükür teşkil etmişler. O ağaçlar ve bitkiler adeta mükemmel ve muhteşem ve süslü bir zikir meclisi, bir la ilahe illallah meclisi, bir tevhid meclisi, bir halkayı zikir meclisi kurmuşlar. Allah'tan başka ilah yoktur diye zikrediyorlar. Bütün eşcar ve nebatatın, yani ağaçların ve bütün bitkilerin çeşitleri bilicma hepsi birlikte beraberce la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur diyorlar gibi lisan hallerinden anladı. Çünkü bütün meyvedar ağaçlar ve nebatlar mizanlı ve fesahatli yapraklarının dilleriyle ve süslü ve cezaletli çiçeklerinin sözleriyle ve intizamlı ve belagatli meyvelerinin kelimeleriyle beraber müsebbihane, yani tesbih ederek şehadet getirdiklerine ve la ilahe illa hu, ondan başka ilah yok dediklerine delalet ve şehadet eden üç büyük külli hakikati gördü. O ağaçlara baktı, onlardan, onların la ilahe illallah zikrinden üç büyük külli hakikati gördü. Ağaçların meyvelerine baktı, onların yapraklarına baktı. Adeta düzgün söylenen bir söz gibi, heybetli söylenen zikirler gibi, çok açık ve düzgün hatasız sözlerle onların la ilahe illallah dediklerini gördü. Ve oradan üç büyük ve külli hakikatin bulunduğunu gördü ki bunlardan birincisi şudur: pek zahiri bir surette, çok açık bir tarzda kasti bir inan ve ikram görülüyor orada. Bir ağaç, bir odun parçası gelin gibi süsleniyor çiçeklerle, yapraklar açıyor, meyveler veriyor, son derece tatlı, leziz, şifalı. Basit kuru bir topraktan bu mucizeyi halk eden Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan şefkat ve rahmeti görülüyor orada. Ve bütün ağaçlar ve bitkileri bir araya geldiğinde bu mana itibariyle her birinin o muhteşem, süslü, müzeyyen halleriyle la ilahe illallah dediğini o yolcu oradan anlıyor. İşte baktığı zaman görüyor ki o külli hakikatlere her birinde ve tamamında muhteşem ve açık bir surette bir kasti ikram ve inam olduğunu, birisi ikram etmek için veriyor onu, inam etmek için Allah-u Teala canlılara onları ikram ediyor. Buyurun nimetlerimi yiyiniz ve bana şükrediniz, beni tanıyınız, beni seviniz diyerek bir rahmet eseri, kasti bir rahmet ve ikram eseri görünüyor. Ve ihtiyari bir ihsan, bilerek, isteyerek birisinin bunları yaptığı anlaşılıyor. İhsan ve imtinan manası ve hakikati her birisinde hissedildiği gibi mecmuunda, yani tamamında ise güneşin zuhurundaki ziyası gibi görünüyor. Her bir nebattan, her bir ağaçtan bize ikram edilenler o ağaçla birlikte bir kastı, bir iradeyi gösteriyor. Adeta güneşin ışığı gibi, ondan daha parlak bir surette. Evet, Rahman ve Rahim, Kerim bir zat var ki bunu sizlere veriyor kendini tanıttırmak ve sevdirmek için manasını oradan anlıyor. Birinci büyük külli mana bu. Ve ikincisi, tesadüfe havale hiçbir cihet imkanı olmayan, hiçbir şekilde bunlar tesadüfen kendi kendiliğine bir şeylerin bir araya gelmesiyle olabilecek şey değil. Akıl bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla tesadüfe havalesi hiçbir cihette imkanı olmayan kasti bir kasıt var. Kasten veriyor birisi, bilerek, isteyerek ve hikmetli bir şekilde veriyor. Hakimane bir temyiz ve tefrik, her birini birbirinden hikmetli bir şekilde karıştırmadan ayırıyor ve ihtiyari, yani bilerek, tercih ederek,
isteyerek ve rahimane merhametinden dolayı, sevdiğinden, şefkatinden dolayı bir tezyin ve tahsir süsleyerek

veriyor üstelik. Suretlendirerek veriyor. Bu manası ve hakikati o hadsiz envada, yani ne kadar bitki ve ağaç çeşidi varsa hepsinde ve onların sonsuz had hesaba gelmez fertlerinde gündüz gibi aşikare görünüyor. Ve bir sani-i hakimin, hikmetli bir sanatkarın eserleri ve nakışları olduklarını gösteriyor. Değerli dinleyenler, evet, o yolcu bitkiler ve ağaçlardan üç büyük ve külli manayı daha görmüştü. Onların Allah'a olan şehadetleriyle birlikte. Birincisi, bütün bu ikramların, izzetlerin, bütün bu meyvelerin, nimetlerin bir kasıt ve bir irade ile gönderildiği, Allah'ın bir inamı ve ikramı olduğu ve bunun güneş gibi açık olduğunun görülmesiydi. İkincisi, bütün bu verilen nimetlerin, ağaç ve bitkilerin tamamının hiçbir cihette Allah'tan başka bir şeye ve tesadüfe hamledilemeyeceği, hiçbir şeye verilemeyeceği, çünkü bunların sonsuz bir rahmet ve merhametle, hikmetli bir şekilde kasten bir temyiz ve tefrikle verildiği, süslenerek gönderildiği, tasvir edildiği ve bunların hiçbir şekilde tesadüfe verilemeyeceği, ancak hikmetli bir sanatkarın eserleri ve nakışları olduklarını gösteriyordu. Üçüncü büyük külli mana ise o hadsiz masnuatın, bütün o bitkilerin, ağaçların ve onların meyvelerinin, çiçeklerinin, yani mecmunun tamamının ve her birinin 100.000 çeşit ve ayrı ayrı tarz ve şekilde ayrı suretleri. 100.000'lerce çeşit ağaç var, bitki var, meyve var, çiçek var, yaprak var. Bütün bunların suretleri gayet muntazam ve mizanlı. Aynı zamanda ölçülü, dengeli, aynı zamanda süslü olarak mahdut ve mağdut, yani hem sınırlı hem sayıları, sayı itibariyle ve birbirinin misli ve basit ve camit ve birbirinin aynı veya az farklı karışık olan çekirdeklerden. Çekirdeklerine bakıyorsunuz, basit ya da aynı, birbirine benziyor ama son derece süslü, çeşit çeşit bitkiler, ağaçlar, meyveler, çekirdeklerden, tohumlardan yapılıyor. Az farklı karışık olan çekirdeklerden yahut tohumcuklardan o iki 100.000 nevlerin farikalı, yani birbirinden fark edilen intizamlı, yani düzgün, düzenli, ayrı ayrı muvazeneli, dengeli hayat, hem de hayatı var yani. Bakınız, hayatlar hikmetli, yanlışsız, hatasız bir vaziyette. Umum fertlerinin, efradının, suretlerinin verilmesi, açılması, fethi ve açılışı ise öyle bir hakikattir ki, ne kadar bitki ve ağaç çeşidi varsa o birbirine benzeyen basit tohum ve çekirdeklerden fethedilip açılıyor, veriliyor onlara. Ne muhteşem bir hadise. Karıştırılmadan, vakti vaktine, sayısına göre, hatasız, yanlışsız, seyifsiz, noksansız, mükemmel bir vaziyette, harika bir surette açılması, verilmesi öyle bir hakikattir ki, güneşten daha parlaktır. Ve baharı, çiçekleri ve meyveleri ve yaprakları ve mevcudatı sayısınca o hakikati ispat eden şahitler var olduğunu bildi. O yolcu bunu bilince de şöyle dedi: Elhamdülillahi ala nimetil iman. İman nimetinden dolayı Allah'a hamdolsun. Bütün bunları iman nazarıyla, iman gözüyle böyle görebiliyor. İşte bu mezkur hakikatleri ve şehadetleri, bu anlattığımız, zikrettiğimiz hakikatleri ve onların Allah'a olan şahitliklerini ifade etmek manasıyla birinci makamın altıncı mertebesinde Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahul vacibul vücudillezî delle alâ vücubu vücudihi fî vahdetihi icma'u cemî'i envâil eşcar ve nebâtâtil müsebbihâti ve müsebbihâtin nâtikati bi kelimâti evrâkıhâ El-mevzunatil fasihati ve ezharihal müzeyyenatil cezilati ve esmarihal müntezamatil beliqati bi şehadeti azameti ihatati hakikatil inami vel ikram vel ihsani bi kastin ve rahmetin ve hakikati temyizi ve tezyini ve tasviri bi iradeti ve hikmeti ma kat'iyyeti delaleti hakikati feti cemi suvariha المفزونات المزينات المتباينة المتنوعة غير المحدودة من نويات وحبات متماثلة متشابهة محصورة معدودة denilmiş. Manasını da sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O varlığı zaruri olan vacibül vücut ki, yani mutlaka var.

olması gereken Allah ki o birbirinin misli ve birbirinin benzeri, sınırlı ve sayılı çekirdek ve taneciklerden ölçülü, süslü, birbirinden farklı çeşitli ve sınırsız suretlerinin hepsinin açılışındaki hakikatin kat'i delaletiyle beraber bir kasıt ve bir rahmet ile olan nimet verme, ikram ve ihsan hakikatinin ve bir irade ve bir hikmetle olan ayırt etme, süsleme ve suret verme hakikatinin kuşatmasındaki azametin şehadetiyle, ölçülü yapraklarının fesahatli süslü çiçeklerinin cezaletli intizamlı meyvelerinin belagatlı kelimeleriyle tesbih eden, konuşan, bütün ağaç ve bitki çeşitlerinin icmağı, onun birliğindeki vücudunun zaruriliğine delalet eder. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini ve mutlaka bunun böyle olması gerektiğini ispat eder. Evet kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızın da burada sonuna geldik. Ayet-ül Kübra'yı, birinci hücceti imaniyeyi, imanın birinci delilini, kainattan bir yolcunun seyahatiyle ve onun nazarıyla ve ona Allah'ın varlığını ve birliğini anlatan, ispat eden, güneş gibi parlak bir surette gösteren unsurların şehadetleriyle görmeye, anlamaya, işitmeye, zevk etmeye devam edeceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta inşallah değerli dinleyenler. Önümüzdeki hafta inşallah yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Efendim, sevdiğimiz göz bebeğimiz, korkuyoruz bir gün ansız gelirsin diye. Kapıyı çalsan, kapıyı açacak kadar yüreğimiz var mı acaba? Ne yapardık o an? Seni görmeyi göze alabilir miydi gözlerimiz? Ya evimizin hali? Bilmiyorum ki, acaba seni buyur edebilir miyiz? Neye yanmalıyız? Evdeki dergilere mi? Yoksa duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'e mi? Efendim, olur da bir gün gelirsen, Allah'tan tek dileğim ya kör olayım ya da o an orada öleyim.

kimsem yok halim bilen. Medet ya Resul, medet. Yolların ardındayım, garipler yurdundayım. Ben senin derdindeyim. Medet ya Resul, medet.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Ya Latif, lütfunla tebessüm eder günler. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına pek lütufkarsın. Ya Latif.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Zeyd bin Erkam radıyallahu anh. Hazreti Zeyd küçük yaşta babasını kaybetmiş ve yetim kalmıştı. Abdullah bin Revaha'nın şefkat eli bu küçük yetime ulaştı. Uzun müddet onun yanında kaldı. Abdullah bin Revaha İslamiyet'i kabul edince o da küçük yaşta Müslüman oldu. Hazreti Zeyd Bedir ve Uhud savaşlarına yaşının küçük olması sebebiyle katılamamıştı. Fakat bundan sonraki bütün savaşlara iştirak etti ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın da katıldığı Beni Mustalik gazası esnasında meşhur münafıklardan Abdullah bin Übey, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve Müslümanlar hakkında ileri geri konuşmaya başladı. Bir önceki konuda yer verdiğimiz sözleri sarf etti. Hazreti Zeyd de oradaydı. Bu fitne dolu sözleri duyunca çıkışmaktan kendisini alamadı. Vallahi kavminin içinde zelil, zayıf ve nefret edilen birisi varsa o da sensin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Rahman olan Allah tarafından aziz kılınmıştır dedi. Bu söze çok içerleyen Abdullah bin Übey, vallahi bundan sonra seni hiç sevmeyeceğim şeklinde karşılık verdi. Hazreti Zeyd duyduklarını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildireceğini söyleyince de alttan aldı. Ey kardeşimin oğlu, ne olur sus. Ben sadece şaka olsun diye konuştum dedi. Fakat Hazreti Zeyd oralı olmadı ve onu dinlemedi. Müslümanlar arasında fitne çıkarmaya çalışan bu münafığı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirmeyi kendisi için mühim bir vazife olarak gördü. Hemen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gitti. Duyduklarını da nakletti. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd'e inanıyordu. Fakat meseleyi iyice tahkik etmek için ona kızmış olmayasın diye sordular. Hazreti Zeyd, hayır, vallahi bunları aynen ondan işittim cevabını verdi. Peygamberimiz yine yanlış anlamış olmayasın diye sorunca Hazreti Zeyd radıyallahu anh, hayır ya Resulallah, gerçek söylüyorum, yanlışım yok dedi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorularına devam etti. Onun hakkında başkası sana bunları söylemiş olmasın buyurdu. Hazreti Zeyd yine hayır, vallahi bunları ondan işittim cevabını verdi. O sırada Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birçok sahabi bulunuyordu. Münafık Abdullah bin Übey'in sözlerine çok kızdılar. Hatta boynunun vurulmasını teklif edenler dahi oldu. Fakat iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu tasvip etmediler. Meseleyi bir de Abdullah bin Übey'den dinlemek için yanına çağırttılar. Bu arada bazıları bunu niçin haber verdin diyerek Hazreti Zeyd'e çıkıştılar. Hazreti Zeyd ise vallahi bu sözleri babamdan da işitmiş olsaydım yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verirdim diye konuştu. Biraz sonra çağrılan Abdullah bin Übey geldi ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ona yönelerek bunları sen mi

söyledin dedi. Abdullah bin Übey itirafa yanaşmadı ve söylediklerini inkar etti. Hayır, sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki ben bunların hiçbirini söylemedim. Zeyd size yalan

Hazreti Zeyd'i mahcup etmişti. Utancından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bile yaklaşamıyordu. Bu vesileyle ilgili konuşmak isteyenlere Yüce Allah'ın bu hususta vahiy indirip benim mi yoksa başkasının mı yalancı olduğunu bildireceğini umuyorum diyordu. Bu arada Allah'ım Resulüne sözlerimi doğrulayacak vahyini indir diye de dua etmekten geri durmuyordu. Yorucu bir yolculuktan sonra mücahitler Medine'ye geldiklerinde Cenab-ı Hak Münafıkun suresinin 1-8 ayetlerini vahyetti. Bu ayetler Hazreti Zeyd'i doğruluyordu. Bu vahyin son ayetleri şu mealdeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar öyle kimselerdir ki Resulullah'ın yanında bulunanlara bir şey vermeyin de dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin bütün hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar anlamazlar. Bir de eğer Medine'ye dönersek şerefli ve kuvvetli olan hakir ve zayıf olanı oradan muhakkak çıkaracaktır diyorlar. Halbuki şeref, kuvvet ve galibiyet Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bilmezler. Sadakallahül azim. Bu ayetler nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd radıyallahu anh'ın kulağından tuttu ve işte Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getiren genç budur. Ey Zeyd, Allah seni tasdik etti buyurdular.

Bundan sonra artık hiç kimse Abdullah bin Übey'e inanmadı. Böyle bir şey olduğunda onu azarladılar ve kınadılar. İki cihan güneşi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun öldürülmesini isteyenlere eğer öldürseydim muhakkak onun yüzünden yer yerinden oynardı buyurdu. Çünkü o kavminin büyüğüydü, sevilip sayılıyordu. Peygamberimiz Medine'ye hicret etmeseydi Medine'nin hükümdarı o olacaktı. Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nifakta inat eden herkesi olduğu gibi onu da nifanda serbest bıraktı. Çünkü kalpler Allahu Teala'nın elindeydi. O dilemediği müddetçe hiç kimsenin hidayeti mümkün olmazdı. O dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil ederdi. Ona güvenen ve onun yolundan samimiyetle yürüyenler ancak kurtuluşa erecek olanlardı. Çünkü hak güneşi doğmuş, batıl karanlığa mahkum edilmişti. Hazreti Zeyd radıyallahu an hastalandığında Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu genç sahabisini ziyaret eder, halini ve hatırını sorardı. Bir defasında Hazreti Zeyd'in gözü rahatsızlanmıştı. Peygamberimiz ziyaretine gitmiş ve ona duada bulunmuştu. Bir müddet sonra gözü iyileştiğinde Zeyd gözlerin öyle kalsaydı ne yapardın diye sordu. Hazreti Zeyd büyük bir teslimiyet içerisinde sabreder, sıkıntısına katlanırdım ya Resulallah cevabını verdi. Onun bu teslimiyeti İki cihan güneşi, fahru kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi çok memnun etti. Sabrederek o hal üzere vefat etmiş olsaydın, muhakkak cennete girerdin buyurdular. Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hayli istifade etmişti.

hayatta bulunduğu müddetçe Müslümanların mercii oldu. Onların sorularını cevaplandırdı ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulundu. 90 kadar hadis rivayet eden Hazreti Zeyd bin Erkam, hicretin 68. senesinde Küfe'de vefat etti. Onun rivayet ettiği hadislerden birisinin meali şöyledir: size biri diğerinden daha kıymetli iki şey bırakıyorum ki, onlara sarıldığınız müddetçe benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz. Gökten yeryüzüne uzanmış olan nurani bir ip olan Allah'ın kitabı ve neslim Ehl-i Beytim'dir. Bu ikisine yapışanlar ta Kevser havuzunun başında bana gelinceye kadar asla doğru yoldan ayrılmayacaklardır. Sakın sakın size bıraktığım bu iki şey hususunda bana nasıl olur da sırt çevirirsiniz? Yüce Allah, sadakati bizzat vahiy ile desteklenen ve samimiyetiyle kendini Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sevdirmesini bilen Hazreti Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'tan razı olsun, ona ve dostlarına rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Sizin sesiniz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırım.

0: yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
0: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, tabiat kanunu, Arşimet kanunu, Newton kanunu. Kültür emperyalizminin hedefi olan insanımız bunun tesiriyle öz değerlerinden bir bir kopuyor. Mesela cemiyetimizde okulundan sokağına kadar her yerde tabiat kanunu, Arşimet kanunu, Newton kanunu vesaire gibi ifadeler çok kullanılıyor. İlkokuldan üniversite sonuna kadar okullarda öğretilen Newton kanunu, Arşimet kanunu gibi vesaire şeyler. Bunlar kim oluyor da kanun yapıyorlar? Onun bulduğu kendi kanunu değil, ilahi kanundur. Allahu Teala'nın düzene koyduğu o kanunu o keşfetmiş. Yaratan Allahu Teala'dır. Allah'ın düzeni içinde onun kanunu gereği yaşanan bir olayı keşfetmek insanı Allah'a, onun dinini yaşamaya götürmüyorsa o kafiri ilahlaştırmak ilahlaştıranların imansızlığının ifadesidir. Tabiat, Newton, Arşimet, bilmem kim kanunu yok. Allah'ın kanunu vardır. Kainat ve içinde cereyan eden her şey onun kanunudur. Onun bilgisinin dışında hiçbir şey yoktur. Doğan ve batan güneş, birbirini takip eden gece ve gündüz, mevsimler, doğum ve ölüm, ay ve yıldızlar, yer çekimi hep Allah'ın kanunlarıdır. Başkaları da kim oluyor ki kanun sahibi tanınıyorlar? Kanun sahibi iseler güneşi batıdan doğursunlar görelim. Böyle bir şeye güçleri yetecek mi? Yetmeyecektir. O halde ne diye daha körpe çağda çocuklarımıza Allah'ın kanununu ters yüz ederek bilmem ne kanunu diye yalan yanlış öğretirler. Bu davranışı reddediyoruz. Biz kainatta Allah-u Teala'nın kanunlarından başka bir kanun tanımıyoruz. Ondan başka kanun koyucu da tanımıyoruz. Zira her şey Allah'ın kanunudur.

tabiat kanunu, Newton kanunu, Arşimet kanunu gibi yakıştırmalar mesnetsiz, hiçbir dayanağı olmayan kültür emperyalizminin uydurduğu kuduz köpeğin salyaları misali tehlikeli laflardır. İslam inancına aykırı bu uydurmalara hiçbir Müslüman ne inanmalı ne de söylemelidir. Zira bunlar imanı zedeleyici ifadelerdir. Müminin görevlerinin başında imanını korumak gelir. Vazifemiz de budur. Bazıları diyorlar ki, Kur'an'ı öğrenmek, okumak çok zordur. Okul kitaplarımızdan kitle haberleşme araçlarına varıncaya kadar, Kur'an-ı Kerim'in kendi harfleriyle öğrenmenin çok güç olduğu propagandası, harf inkılabının yapılışından beri devam ede gelmektedir. Bu propagandayı yapanların bazıları da Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılıp okunmasını savunmaktadırlar. Bununla herkesin okuduğunu anlayabileceğini koro halinde söylemektedirler. Bu işte uğraşanlar İslam'la alakası olmayanlardır. Bunların sayısı da bir elin parmağı kadar azalmıştır. Kur'an'ı öğrenmenin zor olduğu propagandası niçin yapılmaktadır? İslam'ı ve onun kaynağı Kur'an'ı bilmeyenler de bilerek veya bilmeyerek şeriatın kaynağına karşı düşmanlık yapıyorlar. Hatta abdestinde, namazında bir kısım Müslümanların bile bu düşmanlara maşalık yaptığına çoğu zaman şahit olmuşuzdur. Bir lisede din ahlak dersi öğretmenliği yaptığım yıllarda son sınıf öğrencileri arasında yaptığım araştırmada onlara "Sizce Kur'an okumak zor mudur? Kolay mıdır?" sorusunu sordum. Aldığım cevapların %65'i Kur'an okumanın zorların ötesinde zor olduğu şeklindeydi. Bu fikrin kendilerinde başkalarından duyduklarıyla oluştuğunu ifade ediyorlardı. Biz o zaman gönüllü öğrencilerle yaptığımız çalışmayla gençlerin kafasındaki bu batıl düşünceyi yıktık. Her gün bu işin ehliyle yapılacak 15-20 dakikalık bir çalışmayla 15 günde Kur'an'ın öğrenilebileceğini gözlemlerine dayandırarak ispat etmiştik. Bunu şunun için naklettik. Her muttaki mümin, insaftan nasibi olmayanların ileri sürdüğü, Kur'an'ı okumak çok zordur, batıl yaygarasını mutlaka yıkmalıdır. Bu yolda gayret göstermelidir. İslam'a hizmetin önemli yollarından biri de bu olsa gerek. Kur'an'da buyruluyor ki, şüphe yok ki bu Kur'an en doğru yola götürür. İsra Suresi 9. Ayet Meali. Kur'an, en doğru yolu bulabilmek için en doğru yola götüren vasıtanın bilinmesine ihtiyaç vardır. O halde Kitabullah öğrenilecek ve öğretilecektir. Kur'an, Allah-u Teala'nın insanlara verdiği bir belgedir. Hesaplaşma Kur'an'a göre yapılacaktır. Bununla irtibatı sağlam olanlar kurtuluşa erecek, diğerleri helak olacaktır. Bütün menfi çalışmalara rağmen şeriatın kaynağının tahrif edilemeyişi, onu Allah-u Teala'nın korumasında olduğu içindir. Allah-u Teala onu ve ona sahip olanları korumuştur ve koruyacaktır. Kur'an'a saygı Allah'a saygıdır. Kur'an'a saygısızlık Allah'a saygısızlıktır. Herkes ona saygısı oranında yükselir. Osman Gazi Hazretleri Kur'an'a olan saygıyla yükselmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda bir hayli emir ve müjdeleri vardır. Buyurur ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an'ı öğreniniz. Şüphesiz ki onu okumakla her harfine bedel 10 sevapla mükafatlandırılırsınız. Evlerinizde Kur'an'ı çok okuyunuz. Çünkü Kur'an okunmayan evde hayır az, şer çok olur. Ve o ev halkı daima sıkıntı içindedir, huzursuzdur. İki şey daima gıpta edilmeye değer. Biri, Allah'ın kendisine vermiş olduğu Kur'an'ı gece gündüz okuyan kimsedir. Diğeri de Allah'ın kendisine vermiş olduğu malı gece gündüz infak eden adamdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i nasıl okumalıyız sorusunun cevabını bulalım. Şüphesiz ki Kur'an-ı

0: Erimi yaşamak ve yaşatmak için okumalıyız. Bu da bilgi temeline dayanır. Hislenilerek okunulan Kur'an yaşanılmayınca elbette insanı bir yere götürmez. Kur'an'ın sıkıntısı anında başvurulan rahatlama vasıtası olarak görmek, Kur'an'a ihanettir. Kur'an'ı yaşama ilkelerinin bütünü olarak görmek her müminin görevidir. Onun için Kur'an'ı öğretirken netice vermesi için iki husus birlikte yürütülecektir. 1. Kur'an'ın metni öğretilecek. 2. Kur'an'ın ruhu ve manası zihinlere yerleştirilecektir. Çocuğumuza Kur'an'ı öğretir de onun ne dediğini anlatmaz, emrettiği yaşantıyı göstermezsek, o zaman çocuk Kur'an'ın ancak kabirlerin başında Yasin okumak ve cuma akşamları geçmişlerimizin ruhuna bir aşır okumak için gerekli olduğunu zanneder. Son 50-60 yıllık zaman zarfında Kur'an'ın okunuş gayesi bu durumun ötesine geçmemiştir. Bununla netice alınması mümkün de değildir. Hasılı, Kur'an'ı mutlaka okumalıyız. Hem de yaşamak ve yaşatmak için okumalıyız.
1: Bazıları diyorlar ki, Latin harfleriyle yazılı Kur'an aldım, gerekli olduğu zaman onu okuyorum. Yukarıdaki ifadeleri Kur'an'la doğrudan gıdalanma şerefine ermeyenlerin ağızlarından sık sık duyarız. Okuduk dedikleri şey, ölüleri için cuma geceleri hatırlama vesilesi yaptıkları, baştan sonra yanlışlıklar yaptıkları Yasin suresidir. Bunlara göre Kur'an'ı asli harfleriyle öğrenmek mümkün görülmez. Okuduk dedikleri Kur'an'ın başında bile bu yalanı tekrar eder dururlar. Böylelerinin tarifini yapmak çok zordur. Kafir desen değil, mümin desen mümin böyle olmaz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an'ı Arapça olarak vahyetmiştir. Her mümin Kur'an-ı Kerim'i asli harflerinden öğrenmek suretiyle müminlik görevini yerine getirecektir. Bu şart dini bir vecibedir. Latin harfleriyle Kur'an'ı yazanlar, neşredenler, dağıtımını yapanlar, okuyanlar Kur'an'a karşı en büyük ihaneti yapıyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka yazılarla yazılmaya veya okumaya kalkıldığı zaman harflerin mahreçlerine ve tecvid kaidelerine tam olarak riayet mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Latin harfleriyle yazılması caiz değildir. Ömer Nasuhi Bilmen, Tefsir Tarihi, sayfa 34. Kur'an-ı Kerim'i her milletin kendisine mahsus alfabesiyle yazmaya kalkışması caiz olmadığı gibi, Kur'an-ı Kerim'i asıl hattının dışında harflerle yazmak da mümkün değildir. Mesela T, V, T, H ve H, Dal ve Dat, V ve Z, F, Sin ve Sad, Kaf ve Kef gibi harfler mahreç ve telaffuz bakımından birbirinden farklı bulunmaktadır. Bu hususiyet sadece lafızla kalmaz, manalarda da değişiklik meydana gelir. Şu örnekleri verebiliriz. H harfiyle yazılan hallak kelimesi yaratıcı manasına geldiği halde H harfiyle yazılınca veya okununca beraber manasını ifade eder. Vel harfiyle yazılan zekat lafzı hayvan boğazlamak manasına gelirken Z harfiyle yazılacak olursa zengin Müslümanların verdiği mali bir ibadet olan zekat manasına gelir. S harfiyle yazılan isim kelimesi günah manasına gelirken Sin harfiyle yazılması halinde ad manasına gelir. T harfiyle yazılan tabe lafzı tevbe etti manasına geldiği halde T harfiyle yazılacak olursa hoş oldu manasına gelir. Misaller daha da çoğaltılabilir. Misal olarak verdiğimiz birkaç örnekten sonra daha iyi anlaşılmaktadır ki Kur'an-ı Kerim'i kendisine mahsus harflerle okumak zarureti vardır. Abdülaziz Eddebba, Kur'an-ı Kerim'in nazmı gibi yazılış tarzı da mucizedir. Zira o, Allah-u Teala'nın kitab-ı ilahiyeye tahsis buyurduğu bir sırdır demiştir. Bir misal de burada verelim. Peygamber isimlerinden olup Kur'an-ı Kerim'de zikredilen İshak, İsmail ve Harun lafızları uzatılarak okunduğu halde elifsiz yazılır. Bunlara elif ilave etmek caiz değildir. İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh hazretlerine sormuşlar. İnsanlar tarafından meydana getirilen bir yazıyla Kur'an-ı Kerim yazılabilir mi?
2: bu zat

caiz olmaz. Ancak ilk yazılış tarzıyla yazılabilir. Ümmetin alimlerinden buna muhalefet eden bir kimse yoktur cevabını vermiştir. Hasılı, Kur'an-ı Kerim ilk yazılış tarzı haricinde başka bir yazıyla kesinlikle yazılamaz ve okunamaz. Bu yola başvuranlar bilerek veya bilmeyerek Kur'an'a karşı bir ihanet içindedirler. Çünkü Allah'ın kitabı üzerinde tasarrufa kalkışmak, mukaddes kitabımızın tahrifine yol açar. Kur'an'ı tahrife yönelenler de ancak kâfirlerdir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hayber'den sonra. Hayber'in fethinden sonra biri Ali radıyallahu anh, diğeri Ebu Bekir radıyallahu anh yönetimindeki nispeten küçük iki ordu Yemen'e giden yolu kapatan iki düşman Havazin kabilesi üzerine yürüdü. Hayber'den sonra düzenlenmiş küçük çapta toplam 6 seferden ikisi bunlardı. Diğer ikisi doğuda ve kuzeydeki Gatafan kabileleri, geri kalan iki sefer de şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olan Fedek ovasına yakın bir yerde yerleşik olan Beni Mürre üzerine yapıldı. Fedek Yahudileri Medine'den tam tahmin edilemediği için 30 kişilik bir grup gönderildi. Fakat düşman umulandan fazlaydı ve 30 kişinin hemen hemen hepsi öldürüldü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecikmeksizin 200 kişilik bir ordu gönderdi. Düşman çok adam kaybederek kaçmak zorunda kaldı. Develerin ve koyunların yanı sıra birkaç da esir ele geçirildi. 17 yaşında olan Üsame radıyallahu anh da bu sefere katılmıştı. Hendek'te de orduyla birlikteydi fakat bu onun tam anlamıyla ilk seferi oluyordu. Çarpışma sırasında Mürreli bir adam onun çok genç oluşuyla alay etti. Ona haddini bildirmeye kararlı olan Üsame radıyallahu anh daha önceden hep birlikte savaş yerinde kalma emri verilmiş olmasına rağmen adamı çölün içlerine kadar izledi. Sonunda onu yakalayıp yaraladı. Bunun üzerine Mürreli "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" diye bağırdı. Fakat adam şehadet getirmesine rağmen Üsame onu öldürdü. Seferin lideri Galip İbni Abdullah radıyallahu anh idi. Çarpışma bittikten sonra liderin ilk sorusu Üsame nerede oldu? O ve bütün ordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'in oğlunu ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Bu nedenle zafere rağmen ordu çok üzüntülüydü. Üsame radıyallahu anh hava karardıktan bir saat sonra geldi. Galip ona sert bir şekilde çıkıştı.

Benimle alay eden bir adamı kovalıyordum dedi genç. Tam onu yakalayıp yaraladığımda da La ilahe illallah dedi. Galip radıyallahu anh, sen de bunun üzerine kılıcını kınına koydun değil mi dedi. Hayır dedi Üsame, ancak ona ölüm şerbetini içirdikten sonra koydum. Bunun üzerine bütün kamptakiler onu kötüleyen laflar söylediler. Üsame radıyallahu anh utanç içinde başını elleri arasına aldı. Eve dönerken hiçbir şey yiyecek gücü de kendisinde bulamadı. Mümin bir adamın kafiri tam öldüreceği sırada Müslüman olduğunu açıklaması ile ilgili meydana gelen birkaç olay nedeniyle nazil olan ayetleri yaşlılar iyi biliyorlardı. Bu olaylardan birinde silahları ve zırhı ganimet olarak almak isteyen mümin sen bir mümin değilsin deyip karşısındakini öldürmüştü. Üsame radıyallahu anh'ın durumunda dürtü ganimet değil şeref idi fakat prensip aynıydı. Bu konuda inen vahiy şöyle diyordu. Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman iyice açıklık kazandırın ve size selam verene dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimetler Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Medine'ye varır varmaz Üsame radıyallahu anh doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Onu sevinçle kucakladıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana seferi anlat dedi. Bunun üzerine Üsame yola çıkışlarından başlayıp o adamı öldürdüğü zamana kadar tüm olanları anlattı. Tam o olayı anlattığı sırada Peygamber aleyhissalatu vesselam, ''Ey Üsame, o la ilahe illallah dediği halde öldürdün mü?'' diye sordu. Üsame, ''Ey Allah'ın Resulü, o sadece öldürülmekten kurtulmak için böyle söyledi.'' diye cevap verdi. ''Sen de'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yalan mı, doğru mu söylediğini anlamak için kalbini açtın. Üsame, la ilahe illallah diyen bir kimseyi daha öldürmeyeceğim dedi. Daha sonraları o gün İslam'a girmiş olmayı isterdim derdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dine girildiği anda tüm eski günahların affolunacağını söylemişti. Hayber'den döndükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 ay boyunca Medine'de kaldı. Güneye ve kuzeye yapılan küçük seferlere rağmen bu aylar barış ve zenginlik dolu aylardı. Fakat Hicaz'ın bostanından elde edilen bu zenginlik birçok sorunları da beraberinde getirmişti. Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi ve yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bağırılmayacak kadar yüksek sesle bağıran kadın sesleri duydu. Bunun yanı sıra kadınlar bir de Kureyşliydi yani muhacirlerdendi. Bu da Ömer'in onları Mekkeli kadınlara nazaran daha serbest ve kendine güvenen Medineli kadınlardan kötü şeyler öğrendikleri konusundaki görüşünü doğruluyordu. Hepsinin de bildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ricayı geri çevirmekten nefret ederdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den savaşta kendisine beşte bir olarak düşen çeşitli giysileri kendilerine vermesini istiyorlardı. Odanın bir köşesini örten bir perde vardı. Ömer radıyallahu anh'ın içeri girme izni isteyen sesi duyulur duyulmaz ses tamamen kesildi ve kadınlar o kadar hızla perdenin arkasına saklandılar ki Ömer içeri girdiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah tüm hayatını gülmeyle doldursun.'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Biraz önce benimle birlikte olan kadınlar senin sesini duyunca nasıl da şaşılacak derecede hızla perdenin arkasına gizlendiler.'' dedi. ''Bu benim değil, senin hakkın, benden değil, senden korkup saygı duymalılar.'' dedi Ömer radıyallahu anh. Daha sonra kadınlara hitap ederek, ''Ey kendilerine düşman olanlar, benden korkuyorsunuz da Allah'ın Resulünden korkmuyor musunuz?'' dedi. ''Evet öyle'' dediler. ''Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sert ve kabasın.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu doğru ey Hattab'ın oğlu'' dedi ve sonra şunları ekledi.
Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun.

olsun ki eğer şeytan senin belirli bir yoldan gittiğini fark etse mutlaka o yoldan başka bir yol seçer. Yeni kazanılan servet ve durumun çok rahatlaması Ümmü Eymen radıyallahu anhayı bile bir istekte bulunmaya teşvik etti. Uzun süreden beri kendinin olduğunu söyleyebileceği bir deveye ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip bir binek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ciddi ciddi baktı ve "Seni bir devenin yavrusuna bindireceğim." dedi. Onun yavru deveyi kastettiğini sanarak "Ey Allah'ın Resulü, bu bana uygun değil, ben bunu istemem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Seni bir devenin yavrusundan başka bir şeye bindirmem." dedi. Bu konuşma Ümmü Eymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki gülümsemeden onun her devenin mutlaka başka bir devenin yavrusu olduğunu demek istediğini ve şaka yaptığını anlayana dek sürdü. Başka bir gün Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elini yanağına koymuş bir şekilde üzüntülü dururken gördü. "Ey Ömer," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. "Benden sahip olmadığım şeyleri istiyorlar. Hayber'e giderken bu seferin zaferle sonuçlanacağını ve Medine'ye zenginlikler getireceğini vaat ederek bu sizin için iyi olmayacak demişti. Bu söylediği diğerleri kadar kendi ev halkı için de geçerliydi. O zamana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Ayşe radıyallahu anha Hayber'den önce hiçbir zaman doyuncaya kadar hurma yediğini hatırlamadığını söylerdi. Bakmakla yükümlü oldukları fakir muhacirlerin sayısındaki sürekli artış, Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarının sadece ihtiyaçları olan şeyleri istemelerine, bazen onu bile istememelerine neden oluyordu. Verilebilecek olan şeyler dağıtılıyor, verilmeyecek olanlar da satılıp parasıyla bir takım ihtiyaçlar karşılanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hanımlarına hediyeler verebiliyordu. Bu da birçok problem doğuruyor ve onların daha fazla istemesine neden oluyordu. Çünkü eşitlik birine verilen şeyin diğerine verilmesini gerektiriyordu. Aynı zamanda diğer yönlerden de onun hoşgörüsünü kötüye kullanıyorlardı. Bir gün Ömer radıyallahu anh bir sebep yüzünden karısını azarladı. O da karşı cevap verdi. Ömer radıyallahu anh onu uyardığında ise karısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bile kocalarına karşı cevap verdiklerine göre kendisinin neden vermeyeceğini sordu. Kızlarını kastederek de onlardan biri var ki o sabahtan akşama kadar utanmaksızın tüm kafasındakileri söylüyor diye ekledi. Buna çok üzülen Ömer radıyallahu anh doğruca Hafsa'ya gitti. Hafsa annesinin doğru olduğunu belirtti. Ömer radıyallahu anh kızının kendine olan güvenini sarsmak için "Sende ne Ayşe'nin zerafeti ne de Zeynep'in güzelliği var." dedi. Bunun da bir etki uyandırmadığını görünce "Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırdığınızda Allah'ın sizi kendi gazabından helak etmeyeceğinden bu kadar emin misiniz?" sözlerine ekledi. Daha sonra kuzeni Ümmü Seleme'ye gitti ve "Tüm düşüncelerinizi Allah'ın Resulüne söylediğiniz ve ona saygısızca cevap verdiğiniz doğru mu?" diye sordu. Ümmü Seleme, "Allah aşkına sen Allah'ın Resulü ile hanımları arasına nasıl girersin?" "Evet, Allah'a andolsun biz ona düşüncelerimizi söylüyoruz. Eğer bizim bu söylediklerimizi çekiyorsa bu kendi bileceği bir şeydir. Eğer bize böyle yapmayı yasaklarsa biz ona sana itaatimizden daha fazla itaat ederiz." dedi. Ömer radıyallahu anh çok ileri gittiğini ve Ümmü Seleme'nin sitem etmekte haklı olduğunu anladı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir şeylerin iyi gitmediğinde şüphe yoktu. Son günlerdeki bu zenginlik beklenmedik bir olayla daha da arttı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mukavkıs'a gönderdiği İslam'a çağrı mektubuna Mukavkıs kaçamak bir cevap yazmıştı. Fakat cevapla birlikte Mısır kralı 100 ölçek altın, 20 tane iyi kumaştan elbise, katır, dişi at ve 2 Koptik Hristiyan cariye ile birlikte bir de yaşlı harem ağasından oluşan zengin bir hediye göndermişti.
Adları Mariye ve Sirin olan kızlar kardeştiler ve ikisi de güzeldi. Fakat Mariye daha da güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun güzelliğine hayran oldu. Sirin'i Hassan İbni Sabit'e verip Mariye'yi mescide bitişik odası yapılmadan önce Safiye'nin oturduğu eve yerleştirdi. Gece ve gündüz onu ziyaret ediyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri o kadar kıskançlık gösterdiler ki cariye çok mutsuz oldu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yukarı Medine'de bir eve yerleştirdi. Ayşe radıyallahu anha ve diğer eşler ilk bakışta memnun olmuşlardı. Fakat bir süre sonra hiçbir şeyin değişmediğini fark ettiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'ye yaptığı ziyaretleri azaltmamıştı. Hatta yolun uzaklığı nedeniyle diğer eşlerinden daha uzun süreler ayrı kalıyordu. Onların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı olan şeyleri İbrahim'den ve daha öncesinden beri kabul edilen hakları yaptığını biliyorlardı. Safiye hariç hepsi İbrahim ile cariyesi Hacer'in birleşmesinden meydana gelen soya mensup değiller miydi? Musa'ya indirilen namus da bu hakkı destekliyordu. Kur'an ise açıkça bir efendinin kölesini eğer isterse cariye olarak alabileceğini açıkça bildiriyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri onun çok duyarlı olduğunu da biliyorlardı. Şimdi ise onun tüm ev yaşantısı eşlerinin gizlenmemiş reaksiyonlarıyla sürekli bölünüyordu. Özellikle Hafsa o denli ileri gitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bir daha Mariye'yi görmeyeceğine yemin etti. Bu kez Ayşe radıyallahu anha da Hafsa'nın suç ortağıydı. Yeni nazil olan surenin adı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye'yi kendisine haram kıldığını belirterek başladığı için Tahrim suresiydi. Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Bu şekilde başlayan sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminini çözdükten sonra isimlerini anmayarak Ayşe ve Hafsa'dan bahsediyordu. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız artık Allah onun Mevlasıdır. Cibril de ve müminlerin salih olanları da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Diğer bir ayet tüm eşlerine hitap ediyordu. Belki onu Rabbi, eğer o sizi boşayacak olursa, ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Sure, tarihteki iki iyi, iki de kötü kadını anlatarak son buluyordu. Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı da onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeye yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Allah iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar. İmran'ın kızı Meryem'i de ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de onu kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi eşlerine okuduktan sonra üzerinde düşünmeleri için onları yalnız bıraktı ve onların odalarından başka sahip olduğu tek oda olan üstü kapalı bir sundurmaya çekildi. Tüm Medine'ye onun eşlerini boşadığı haberleri yayıldı. Bu haber önce Ömer radıyallahu anh'ın kulağına da gitti. Şafakta her zaman olduğu gibi mescide gitti. Fakat namazdan sonra Ömer tam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleneceği sırada o köşesine çekildi. Ömer Hafsa'ya gitti ve onu gözyaşları içinde buldu. Ona
niçin ağlıyorsun dedi ve

0: cevap vermesine fırsat bırakmadan sana bunun böyle olacağını söylememiş miydim? Allah'ın Resulü sizi boşadı mı diye sordu. Bilmiyorum dedi Hafsa radıyallahu anha. Fakat o orada sundurmada duruyor. Sundurmanın girişi mescidin içindeydi. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Minberin etrafında bir grup adam toplanmış oturuyordu. Bazıları ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Bir süre onlarla birlikte oturdu. Fakat duyguları artık dayanamayacak hale gelince kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyah kölesinin bulunduğu sundurmaya gitti. Çocuğa Ömer için içeri girme izni istedi. Çocuk içeri girdi ve bir dakika sonra çıkıp ona seni söyledik fakat o hiçbir şey söylemedi dedi. Ömer radıyallahu anh oturduğu yere geri döndü. Sonra tekrar gitti ve içeri girme izni istedi. Fakat çocuk yine aynı cevabı verdi. Üçüncü kez de aynı şey oldu. Fakat Ömer radıyallahu anh tam gitmek için geri dönmüştü ki çocuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona izin verdiğini söyledi. Ömer radıyallahu anh içeri girdi ve onu bir hasırın üstünde yatar buldu. Arkasına uzandığı hasırın izleri çıkmıştı. Hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yastığa dayanıyordu. Önüne bakıyordu. Ömer radıyallahu anh içeri girdiğinde ona bakmadı. Ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer, eşlerini boşadın mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırdı ve Ömer'in gözlerine bakarak hayır boşamadım dedi. Ömer radıyallahu anh tüm yakın evlerden duyulabilecek şekilde Allahu Ekber diye bağırdı. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraları şöyle anlatıyor. Sürekli ağlıyordum. Birisi bana gelip Allah'ın Resulü sizi boşadı mı diye sorduğunda vallahi bilmiyorum diyordum. Bu durum Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidinceye kadar devam etti. Hepimiz odalarımızdayken onun tekbirini duyduk ve Allah'ın Resulü'nün Ömer'in sorusuna hayır cevabını verdiğini anladık. Gerçekte herkesin kafasında aynı soru vardı. Fakat Ömer radıyallahu anh kızı Resulullah'la evli olduğu için bu durumla daha yakından ilgilenmişti. Orada ayakta durdum ve Resulullah'ın ne durumda olduğunu anlamaya çalıştım dedi Ömer. Daha sonra biz Kureyşliler eskiden eşlerimiz üzerinde hakimdik. Fakat Medine'ye geldiğimizde hanımların kocalarına hakim olduğu bir toplulukla karşılaştık dedim. Ömer bu sözlerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceden Hafsa'ya uyarı amacıyla söylediği şeyleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gülümsedi. Bundan cesaret alan Ömer radıyallahu anh yere oturdu. Odanın çıplaklığına bir kez daha şaşırdı. Yerde bir hasır, 3 tane de deri yastık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bu nedenle Peygamber aleyhissalatü vesselama biraz daha lüks yaşamasını önererek Yunanlıları ve İranlıları örnek gösterdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek "Ey Hattab'ın oğlu, şüphe mi duyuyorsun? İyi şeyler onlara bu dünya için verilmiştir." dedi. Henüz yeni bir aya girmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ay geçene kadar hanımlarından hiçbirini görmek istemediğini ilan etti. O ay geçince ilk önce Ayşe radıyallahu anh'ın odasına gitti. Onu görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe tam 29 çekiyordu dedi. Ayşe radıyallahu anh'a ay takvimine göre bir ayın bazen 30 yerine sadece 29 çektiğini unutmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ona kendisine gelen yeni vahiyden ve ona önereceği 2 seçenekten bahsetti. Ona bu meselede danışmak için babasını çağırmak isteyip istemediğini sordu. Hayır dedi Ayşe radıyallahu anha. Sana karşı bana kimse yardım edemez. Ey Allah'ın Resulü, ne olduğunu çabuk söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin önüne 2 seçenek koydu dedi ve şu ayeti okudu. Ey peygamber, eşlerine söyle. Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız gelin sizi yararlandırayım. size boşanma bedelini vereyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık hiç şüphe yok Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir, mükafat hazırlamıştır. Ayşe radıyallahu anha, şüphesiz ben Allah'ın Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri de aynı şeyleri söylediler ve onu seçtiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle bir inşa başlar. İyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 16. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.

0: Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecmain. Aziz dostlar, bir Ehl-i Beyt Mektebi dersinde Rabbim yeniden buluşturdu bizleri. Buluşturana hamdolsun. Allah yolundan ayırmasın. Rabbim hayır üzere bizleri yürütsün. Hayatımızdaki hayırları çoğalsın. Hayırlara bereket ihsan etsin. Ve inşallah hayırlarımızın çoğalmasıyla da en güzel hayır yurdu olan cennette bizleri birleştirsin. Nasıl burada topladıysa orada da toplasın. Nasıl burada bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, onun güzide ashabı olan güzide arkadaşlarının sevgisiyle topladıysa, inşallah ahirette, cennette bizi onlara komşu eylesin. Konumuz Ehl-i Beyt olduğu için size Hazreti Ali'den bir örnek vererek derse başlamak istiyorum. Ancak bu örneğin üzerinden çok yorum yapmayacağım. Eğer sadece bu örneğin üzerinden biraz kendimizi yoklasaydık, çok şey konuşurduk, çok şey konuşmamız gerekirdi. Biz öyle yapmayacağız. Ben sadece bir rivayet aktaracağım size, bir tablo aktaracağım ve sizin zihin dünyalarınıza havale edeceğim inşallah. Sizler buradan neyi benim sizlere vermek istediğimi, en başta kendi nefsime neyi vermek istediğimi inşallah anlayacaksınızdır. Allah sizden ebeden razı olsun. Ben sizden razıyım. Şundan razıyım ki az sözle de çok şey anlıyorsunuz. Bazen ben üstü kapalı söylediğim şeyler bile bakıyorum, sonradan geliyor bana yankıları. Elhamdülillah anlaşılıyor. Demek ki boşuna konuşmuyoruz. Demek ki her şeyi de açıkça konuşmaya da gerek yok. Bazen biraz daha kapalı konuşup herkesin zihin dünyasına alacağını bırakmak lazım. Bu Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de bir sünnetiydi, biliyor musunuz? Hazreti Ebubekir anlıyordu mesela, bazen kapalı olan birçok şeyi Efendimiz söylediği zaman hemen anında o anlardı. Ashabtan bazıları da anlardı ama bazıları anlamazdı. Bu anlayış meselesiydi. Ama biz Efendimiz'den şunu öğrendik. Demek ki hatipler her şeyi ap açık konuşmak durumunda değillerdir. Olmamalı da. Bazen açık konuşmak göz çıkarabilir, gönül yaralayabilir, sıkıntılara sebebiyet verebilir. Onun için bazen üstü kapalı konuşmakta fayda var. Ortaya verelim meseleyi, herkes kendi dünyasını alsın oradan alacağını. Hazreti Ali'nin hilafet günleri, zor günler o günler. Nehveran Savaşı olmuş, hariciler Hazreti Ali'yi küfürle itham ettikleri için onun karşısına çıkmışlar. Böyle sıkıntılı günlerde Hazreti Ali'nin yanında onu seven, ona yürekten bağlı olanların sayısı neredeyse bir elin parmakları. Bu kadar az olduğu bir anda onu sevenler, eleştiri okları ona yönelik olarak çoğaldığı bir zeminde biri giriyor Kufe'nin mescidine, Emir el Müminin olan Hazreti Ali'nin karşısında duruyor ve diyor ki, yeryüzünde senden daha hayırlı bir insan yok. Ne demiştir sizce Hazreti Ali bu söze? Bakın, zeminin fotoğrafını verdim size. Sevenleri inanın ki bir avuç, sevmeyen ve eleştirenler daha fazla. Böyle bir zeminde böyle bir söz duyuyor ve onlarcası bu söze şahit oluyor. Hazreti Ali şöyle bir doğruluyor. Kılıcına elini götürüyor. Sen diyor Allah Resulü'nü gördün mü? O adam hayır diyor. Sen Ebu Bekir'le Ömer'i gördün mü? Hayır diyor. Eğer onları görseydin, bu sözü söyleseydin, şimdi kılıcı başında yerdin. Dua et ki görmeden bu sözü söyledin. Artık ondan dolayı sana bir şey demiyorum. Ama hiç bu sözden memnun olmadı Hazreti Ali. Hiç. Ne alkış, ne taltif, ne bir beklenti. Bambaşka bir şey bu. Allah onların yolunda etsin inşallah. Dedim ya girmeyeceğim. Sadece söyledim size. Emaneti verdim. Artık nasıl bilirseniz öyle davranın. Aziz kardeşlerim, ayetler ışığında Ehl-i Beyt diyeceğiz. Aslında bu konuya bir giriş yapmıştık bir önceki dersimizde. Kur'an'ın ışığında Ehl-i Beyt dediğimiz zaman o derste 4 ayeti Ehl-i Beyt ile alakalı olarak anlamaya çalışacağımızı söylemiştik. O 4 ayeti bir tekrar edeyim. Tathir ayeti diye bilinen Ahzab suresinin 33. ayeti. Meveddet ayeti olarak bilinen Şura suresinin 23. ayeti. Salavat ayeti diye bilinen Ahzab suresinin 56. ayeti. Mübahale ya da lanetleşme ayeti diye bilinen Ali İmran suresinin 61. ayeti. Doğrudan dolaylı bir biçimde Ehl-i Beyt ile bir şekilde alakadar olan bu ayetler, Ehl-i Beyt meselesinin anlaşılmasına Kur'an'ın çerçevesinde, Kur'an'ın aydınlığında bize mesajlar verecek inşallah. Biz bu 4 ayetten bir tanesini, Tathir ayetini işledik. Bir önceki dersimizde o ayet Ehl-i Beyt kavramının Kur'an'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesi olan Ehl-i Beyt'e doğrudan kullanıldığı için o ayetin üzerinde biraz yoğun durmuştuk. Ama bugün eğer ben becerebilirsem bu 3 ayeti bitirmeyi hedefliyorum. Çünkü 3 ayetin çerçevesinde biz inşallah ayetler ışığında Ehl-i Beyt mesajını anlayacağız. Bir Tathir ayetini tekrardan hatırlayalım. Ne demişti Rabbimiz orada? İnneme yuridullahu liyuzhibe ankumur risse ehlel beyt ve yutahhirukum tathira. Ey Ehl-i Beyt, Allah sizden her türlü kiri, o ricz kelimesinin ne olduğunu söyledik. Maddi ve manevi her türlü kir. Bu kirlerden hepsinden sizi arındırmak istiyor ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Biz bu ayet bağlamında Ehl-i Beyt'in kimlerden oluştuğunu anladık. Tekrara girmeyeceğim çünkü bugünkü dersimiz biraz yoğun. Nasıl bir değer ve konumu var Ehl-i Beyt'in, bunu anladık. Çünkü ayet çok önemli bir mesaj veriyordu bize. Müslümanın hayatında Ehl-i Beyt nerede durmalı, buna ait mesajları verdi. Bir ayetten biz bunların hepsini çıkardık. Bugün Meveddet ayetinden itibaren 3 ayetin gölgesinde de Ehl-i Beyt kavramını, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ve azize ailesini, ki onların nasıl bir fonksiyonu olduğunu anlamaya çalışıyoruz zaten. Şimdiye kadar birçok derste onlara vurgu yaptık. Bu dönem sonuna kadar da bunu anlamaya çalışacağız. Siz zaten yürüdükçe bu meselenin ne kadar mühim olduğunu daha iyi anlayacaksınız. İnşallah beraber anlayacağız.

Reddet ayeti Şura 23. ayet. O ayette Allah kul diyerek, de ki diyerek Efendimiz'e 300 küsür kez aynı üslupla söylettiği bir cümleyi söylettirecek. De ki deyip aleme onun lisanı ile o hakikati duyuracak. Ne diyecek Rabbimiz? Kul la es'elukum aleyhi ecren illel meveddete fil kurba. De ki ben sizden risaletin hizmeti karşılığında herhangi bir ücret istemiyorum. İllel meveddete fil kurba. Ama bir şey istiyorum. Nedir o? Yakınlarıma bir sevgi istiyorum. Meveddetel fi kurba, yakınlarıma sevgi olarak anlaşılan bu ifade birçok müfessirimizin ortak kanaatine göre, ki bu konuda sahabenin de bize vermiş olduğu mesajlar var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yakınları, akrabaları özelde de ehli beytidir. Peki burada şöyle bir sıkıntı zihinlerimizde çağrışıyor değil mi? Hem hiçbir şey istemiyorum diyor, hem de arkasından bir şey istiyor, yakınlarına sevgi istiyor. Kaldı ki biz Kur'an'ın bütünlüğünün içerisinde bu ayeti okuduğumuz zaman şunu görürüz. Aslında Allah Nuh aleyhisselamın diliyle, Hud aleyhisselamın diliyle, Salih aleyhisselamın diliyle, Şuayb aleyhisselamın diliyle benim ecrim sadece Allah'adır demiştir. Bütün peygamberler ecirlerini, mükafatlarını, karşılıklarını dünyada hiçbir şekilde istememişlerdir. Ne maddi anlamda ne de maddinin dışında, mesela bir itibar olarak, mesela alkış olarak. Hazreti Ali'ye buradan bir gönderme yapayım işin en başında. Mesela farklı bir beklentiye girerek bir şeyler beklememişlerdir. Neden? Çünkü bütün peygamberlerin ortak davası risaletin davasıydı. Her davanın kendine özgü ahlakı vardı, ilkeleri vardı. Risalet davasının da çok önemli ilkeleri vardı, esasları vardı. O ilkelerden bir tanesi de buydu: asla karşılık beklememekti. Şimdi hatırlayacaksınız, bu ilkelere ara ara biz vurgu yapıyoruz. Ancak yine yeniden vurgu yapmamızda fayda var. Bazen tekrar gerçekten mühimdir. İmam Hatipliler şimdi bu cümleyi hatırlayacaklar. Et tekraru ahsen velev kâne 180 derler. Gerçekten bazen tekrar mesaj itibariyle, hatırlattığı hakikat itibariyle çok mühimdir. Kur'an da onun için tekrar eder. Risaletin davasının 5 temel ahlakı var. Biz bunu aleyhissalatü vesselamın hayatından, mesajlarından, Kur'an'ın bu ahlakın ilkelerine dair söylemiş olduğu hakikatlerinden anlıyoruz. Nedir bunlar? Birincisi şu: rüya göreceksin. Ne demek rüya görmek? Hedef belirleyeceksin. Bir hedefin olacak. Ben ne yapabilirim ki diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Abdullah mısın? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedin mi? Bu ailenin bir ferdisin. Ağırlığın ne kadarsa, mizacın neyi kaldırırsa, kabiliyetin neyi getirirse, neyi kaldırabilir, taşıyabilirse, sen kulluk yolunda bir hedef belirleyeceksin. Bunu ille de yastıkta rüya görerek değil, hakikat olarak da hayatın içerisinde de belirleyebilirsin. Dolayısıyla rüya göreceksin dediğimiz zaman hemen aklımıza yastıklar gelmesin. Yaşarken hayatın içerisinde de rüya görmek mümkündür. Hedefin olacak, varmak istediğin bir hedefin. Eğer hedef belirlemezsen kulluk yolunda yürüyemezsin. Bir hedefin olacak. Mesela Selahaddin Eyyubi gibi 10 yaşında Halepli marangozun yaptığı minberi Mescid-i Aksa'ya koyacak komutan ben olmalıyım gibi bir hedefin olacak. 10 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında, neyse. Eğer bu davanın bir ferdi olmak istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Bu birincisi. İkincisi, hedef belirledin. Yatmak var mı? Hayır.
3 damlayı akıtacaksın.

serden de vazgeçeceksin. Bu davanın en temel ahlakı budur. Üçüncüsü, arkana bakmayacaksın. Yani şunu demeyeceksin: ben çıktım bir yola, kaç kişiyiz? Yok böyle bir soru. Bu acizlerin sorusu. Sordu mu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir soruyu? Asla. Sordu mu herhangi bir sahabi? Sormadı. Sorsaydı Nuh Aleyhisselam sorardı. 1000-50, 950 değil, Kur'an öyle diyor. 1000-50 yıl mücadele et, ter dök, birçok şeye katlan, bir gemiyi zor doldur. Biz kaç kişiyiz deseydi eğer Nuh Aleyhisselam yürüyebilir miydi? Dolayısıyla bu davada, risalet davasıysa eğer dava, bu davada arkaya bakmak yok. Dördüncüsü, neticeyi Allah'a bırakacaksın. Asla netice hesabı yok. Ben yaptım, ben ettim. Zaten ben dediğin zaman iş bitti. Yapan biz değiliz, eden biz değiliz. Bizi kullanmışsa Allah eğer, bizim elimizle bir şey yapmışsa eğer, yapan da odur, eden de odur. Hal böyleyse eğer, ne yaparsan yap, netice hesabına girmeyeceksin. Uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, uğraşıyoruz, olmuyor. Nereden biliyorsun olmadığını? Eğer netice hesabına girseydi sahabe, bakın Anadolu'nun dört bir tarafında sahabe izlerinin arkasına düşmüşsünüz sizler. Ben sizin sözcünüzüm, ben sizin hissiyatınızı tercüman ediyorum. Aslında siz düşmüşsünüz. Eğer sahabe netice hesabı yapsaydı, ne işi vardı Safvan İbni Muattal'ın Samsat'ta, Adıyaman'da? Ne işi vardı Amr İbni Madi Kerb'in Çorum'da? Ne işi vardı bakın arkamızdaki bir dağ olan Ebu Eyyub El Ensari'nin burada? Onlar bir şey almadılar ama ektiler tohumu toprağa, arkalarına da bakmadan çekip gittiler. Allah için ekildiği için Allah zayi etmedi. 500 yıl geçti, 1000 yıl geçti ama bir şekilde o tohum meyve verdi. Allah için ekildiği için Allah o tohumu kurda kuşa yem etmedi. Buna inanın, iman edin buna. Bu hakikate iman edin. Allah için yapılan hiçbir şeyi Allah zayi etmez. Dolayısıyla bu davanın dördüncü ilkesi budur. Asla neticeye bakmayacaksın. Netice hesabı yapmayacaksın. Beşincisi, karşılık beklemeyeceksin. En temel ilken şu olacak: hizmet dünyada, ücret ahirette. Eğer sen ücreti burada istersen işi kaybettin dostum. Yok böyle bir şey. Ya ücret gelirse, sen beklemedin ama ücret geldi. Mesela sen Allah için bir şeyler yaptın, insanlar bir şeyler yaptığını zannettiler, seni sevdiler. Sevinme, üzül. Üzül ve de ki ben acaba ecrimi burada mı alıyorum Allah'ım? Ne oluyor? Bu insanlar niye bana teveccüh gösteriyor? Niye alkışlıyor? Niye seviyor? Vallahi üzül. Üzül. Ahirete bir şey kalmamasının endişesinin altında inle. Bu çok mühim bir şey. Çünkü sen eğer burada alırsan, Allah korusun, biz ahiret için yola çıkmıştık de. Niye de? Kendine bağlama hiçbir şeyi. Kardeşlerine bağla. Hizmete bağla. İhlasla yapılan işe bağla. Ama asla kendine bağlama. Eğer sen karşılık beklersen, işi baştan bitirmişsindir. Hiçbir peygamber karşılık beklemedi. Hiçbir risalet davasının mensubu karşılık beklemedi. Hiçbiri beklemedi, beklemedi, beklemedi. Biz bu hakikatleri okuyoruz bakın Kur'an'da, işte Nuh Aleyhisselam'ın diliyle, Hud'un diliyle, Süleyman'ın diliyle, Şuayb'ın diliyle hepsine selam olsun. Bu hakikatleri söylüyoruz. Peki bunları onlar söylediler de Aleyhissalatü vesselam Efendimiz karşılık mı bekledi? O istedi mi böyle bir şey? Haşa. Peki bu ayet neyin nesi? Bu ayeti anladığımız zaman aslında daha iyi anlayacağız ehli beyti, sahabeyi,

0: Efendimiz'i sevmeyi, bu sevginin ne demek olduğunu. Bu ayet aslında bize bu manada böyle bir hakikati söyleyecek. Peki nedir mesele? Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisinin sevilmesini istedi mi? İstedi. Geçip insanların karşısına dedi mi beni sevin annenizden, babanızdan, ehlinizden, evladınızdan, nefsinizden, canınızdan, malınızdan, servetinizden, beni sevmedikçe gerçek manada iman etmiş olamazsınız dedi mi? Dedi. Ehli beytimi sevin dedi mi? Dedi. Onlarca hadis okudum size, halen okumaya devam edeceğim. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gerek nefsi gerekse ehli beyti için istediği sevgi kendisi için bir sevgi midir? Hayır. Bunu anladığımız zaman ayeti anlarız. Şimdi Mekke'de Müslümanlar bir avuçken, hani derler ya yer demir gök bakır, o günler bir avuç iman insanının olduğu o günler, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın erkek çocukları öldüğü için alaya alındığı o günler, Mekke'nin kara yüzlü adamları Muhammed ismini aleyhissalatü vesselam müzemmem diye telaffuz ediyorlar. Muhammed nedir? Övülmüş demek. Müzemmem nedir? Zem edilmiş demek. Sahabe kabarıyor. Canlarını koymuşlar aleyhissalatü vesselamın yoluna. Bir avuç bile olsalar hepsi ölmeye razı. İstiyorlar ki müzemmem diyen o dili koparsınlar. Ama ne diyor Efendimiz? Hayır. Bırakın onlar istedikleri kadar desinler. Ben semada Muhammed'im. Arzda Muhammed'im. Allah övmüş beni. Allah beni övmüş. Onlar övmese ne yazar? Onlar demese ne yazar? Semada Ahmet, arzda Muhammed o aleyhissalatü vesselam. Onun ihtiyacı yok. Bütün alem şu anda ona düşman olsa, haşa biz dostuz, onun yolundayız. Ama farz edelim öyle olsa, onun değerinden bir şey düşürür mü, düşer mi? Hiçbir şey düşmez. Bütün alem onu sevse, 6 milyar insanlık ailesi şimdi hep sizin gibi onun adını andıkları zaman yürekleri kıpır kıpır olsa, aleyhissalatü vesselam dese, sallallahu aleyhi ve sellem dese, en büyük ihtiram cümlelerini ona söylese, onun var olan değerine bir değer katar mı? Yok. Allah onu sevmiş. O öyle bir makamda ki sevdiklerinin sayısının artmasından ya da azalmasından dolayı onun değerinde artma ya da azalma olmaz. Çünkü onu seven Allah'tır. Allah sevdikten sonra bütün alem sevmese ne olur, sevse ne olur? Dolayısıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bizatihi kendisi için istediği o sevgi, sevilen olarak kendisi için istenilmiş bir sevgi değil, seven için istenilmiş bir sevgidir. Anlatabildim mi bu cümlemi? Bizatihi seven için istenilmiş bir sevgidir. Çünkü onu seven değer kazanır. Seven sevdiğinin yolunda olur. Allah bize onu usvetün hasene diye takdim etti. En güzel örnek. Sevmezsek eğer o güzel örneğin arkasından yürüyebilir miyiz? Bakın kimi seviyorsak onun arkasındayız. Yürekten. Ta yüreğin derinliklerinden kimi seviyorsak hayatlarımız onun memnun olduğu hayattır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i yürekten derinlemesine seven bir müminin hayatının onun sevmeyeceği bir hayat olması mümkün müdür? Dolayısıyla Allah onun diliyle bize niçin onu sevmemizi istiyor? Severseniz kurtulursunuz da onun için. Peki böyleyse eğer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın istediği o sevgi kendisi için istediği bir şey olarak kalır mı? Hayır, kendisi için değildir. Ehli beyt için aynı şey. Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Size sarıldığınız müddetçe dalalete sapmayacağınız iki ağır yük sakaleyn. İki ağır sorumluluk bırakıyorum. Nedir ya Resulallah? Allah'ın kitabı ve ehli beyt.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
13: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
11: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
14: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinde

0: Bazen gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya kayyum. Kayyum musun sen? Kayyum musun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin kayyumiydin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Bazı hadisler sünnettir. Ben Ehl-i Beyt'i söylüyorum. Şu anda konumuz bu olduğu için. Zaten sünnetle Ehl-i Beyt de aynı şeydir. En iyi sünneti, yani aleyhissalatü vesselamın hayat tarzını evin halkı bilir de, onun için bir hadiste sünnet, bir hadiste Ehl-i Beyt'tir. Peki bunu Efendimiz söyledi. Sonra kalktı Ehl-i Beyt'i sevmemizi söyledi. O sevgi bizi Ehl-i Beyt'in yolunda yürütecek. Siz Ehl-i Beyt'in yolunda yürümek istiyorsanız işin bidayetine neyi koymanız lazım? Sevgiyi koymanız lazım. Hal böyleyse eğer meveddete fil kurba ifadesi burada ben ecrimi Allah'tan beklerim. Genel Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde haşa çelişkili bir cümle değil, bizatihi o hakikatleri tamamlayan bir mesajdır. Dolayısıyla meveddet ayetindeki o ifadeyi öyle anlamamız lazım. Burada bir şeye daha dikkatinizi çekmem lazım. Biz biliyoruz ki sevginin Arapçası hub'dur. Hub. Ve bunu Kur'an kullanır birkaç yerde. Neden burada hub değil de meveddet kullanıldı? Bunun sebebini anladığımız zaman istenilen sevginin düzeyiyle alakalı da bir mesajın varlığı bizim zihin dünyamıza hemen düşecek. Arap dilinin en büyük üstadlarından biri Rağıp el-İsfahani, onun ölümsüz eserlerinden birisi El-Müfredat. Orada Kur'an'ın kelimelerinin Arap dilindeki asli manalarını verir bize o büyük insan. Meveddet için verdiği anlam şudur. Hubbu kesir. Çok sevgi. Yani meveddet sevginin üstünde bir sevgidir. Sıradan bir sevgi değil. Şimdi söyleyeceğim ama yanlış anlaşılacak. Ama doğrusunu anlayacaksınız siz. Hani halkın dediği kara sevda var ya, kara sevda değil, ak sevda bu. Tam da sevda dedikleri şey bu. Ama öyle ki delice bir sevda. Delice. Artık bunun sınırı neyse bilmiyorum, onu siz aklınızda tahayyül edin. Şimdi böyle bir ifadeyi kullandığımız zaman modern insanlar olarak bazı şeyleri algılamakta zorlandığımız gibi bunu da zorlanıyoruz. Bazı yanlış telkinler de bizim zihnimizde bu konuda baskı unsuru oluşturuyor. Yani diyorlar ki bize Peygamber aleyhissalatü vesselam olsun, Allah olsun, onun kelamı Kur'an olsun, sahabe olsun, kalp ile değil akıl ile seveceksiniz. Yok dostum böyle bir şey. Kim dedi size akılla adam sevileceğini? Sen eşini, evladını, malını, servetini aklınla mı seviyorsun? Kur'an

Allah'ın buzağı sevgisi onlara içirildi dediği o sevginin aynısı senin dünyaya olan sevginle eşdeğer şu anda. Kalkmış mesele Kur'an olunca, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olunca, sahabe olunca akılla sevmekten bahsediyorsun. El insaf denir, başka bir şey değil. Her şeyi yüreğinle sev, kalbinle sev. Mesela Efendimiz olunca, sahabe olunca işe kalbi değil aklı karıştır. Akılla sevmeyi de sevginin usulü için, uslubu için en temel etken olarak say. Bu doğru değil. Akıl sevginin merkezi değildir. Kalptir sevginin merkezi. Eğer akılla sevseydi sahabe, sahabe diye bir şey yoktu şimdi. Sahabenin varlığı, sahabe gibi bir neslin ortaya çıkması delice sevmeleriydi. Hesap yok. Ne olur, ne biter, yaparız, arkasından ne gelir, biz böyle davranırsak ne kazanırız, ne kaybederiz. Böyle bir hesaba sahabe girseydi biz bugün sahabe nesli diye bir nesilden bahsedemeyecektik. Düşünün. Nübüvvetin 5. yılı, iktidar falan yok ortada. 5. yıl, Müslüman sayısı neredeyse 100'ü ancak aşmış. Bir sene sonra Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla sayı bereketlenecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor Müslümanlara? Hadi diyor Habeşistan'a gidin. Orada adil bir kral vardır, size yardımcı olacak. Kalp ile değil de akılla davransak. Ne deriz? Ben sizin adınıza söyleyeyim. Ya Resulallah, bizi gönderiyorsun ta deniz aşırı bir ülkeye. Ne olduğunu bilmiyorsun, orayı görmedin, kralı bilmiyorsun, sadece duymuşsun. Kim bilir başımıza neler gelecek? Hayır. Git dedi mi gidilecek. Akıl yok, kalp var orada, yürek var. Orada akıl olsaydı eğer 40 tane hesap olurdu bizim gibi. Yok böyle bir şey. Musab, sen Yesrib'e gideceksin. Lebbeyk ya Resulallah. Ali, sen yatağıma yatacaksın. Lebbeyk ya Resulallah. Hamza, sen Bedir'in meydanına yürüyeceksin. Lebbeyk ya Resulallah. Bir tane itiraz yok. Hatırlıyorsunuz değil mi Sad bin Muaz'ın sözünü Bedir'in öncesinde? Ya Resulallah, vallahi bize desen ki şu Kızıl Deniz'e dalın. Bedir Kızıl Deniz'e 30 kilometre uzaktadır. Onun için Kızıl Deniz orada gösterilmiştir. Bize desen ki Kızıl Deniz'e dalın, bir tanemiz geride kalmadan o denizin içerisine dalar. Akılla söylenecek bir söz mü bu? Bu kalp işidir, yürek işidir. Yürekle sevilir, yürekle. Zaten sevginin merkezi oradadır. Sen başladın mı hesap yapmaya, işin bereketi de kaçar. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor biliyor musunuz? Benim getirdiklerime hevalarını teslim etmeyen gerçek manada iman etmiş olamaz. Anlaşıldı mı hadis? Benim getirdiklerime hevalarını teslim etmeyen biri gerçek manada iman etmiş olamaz. İşte bu. Ve istenen sevgi de bu. Sadece sözde kalan bir sevgi değil. Sadece ilahilerde söylenen cümle değil. Sadece belli törenlerde, günlerde, gecelerde, kürsülerde söylenecek bir şey değil. Meveddete fil kurba, o meveddet şiddetli sevgi, delice sevgi, sınırsız bir biçimde, hesapsız bir biçimde Allah Resulüne, yakınlarına, ashabına duyulacak sevgi insanın kurtuluşunun vesilesi olacak. Ve istenen sevgi de bu. Şimdi bizden istenen bu olduğu için meveddet ayetinde nazara verilen bu oluyor. Ayetin devamı mühim. Ve men yakterif haseneten nezid lehu fihi husna. İnnallaha gafurun şekur. Kim bir iyilik işlerse, dikkat edin, Allah onun iyiliklerini arttırır.

Kim bir iyilik işlerse Allah onun iyiliklerini arttırır. Çünkü Allah gafurdur, yani bağışlayandır, şekürdür. Şekür nedir? Takdir edendir. Yani Allah yapılan bir iyiliği, yapılan bir güzelliği takdir edendir. Allah o iyiliği görmezden gelmez, haşa. Şekürün birçok anlamı var, bir anlamı da budur, ben onu verdim. Şimdi ayetin önceki cümlesiyle beraber okuyalım. Ne dedi Rabbimiz? Ehli beyti, yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin yakınlarını sevmemizi istedi. Sonra dedi ki kim bir iyilik yaparsa Allah onun iyiliklerini arttırır. Mesaj nedir? Her kim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yakınlarını, yani ehli beyti severse Allah onu yapılmış bir iyilik olarak kabul eder. Ve yapılmış o iyilikten dolayı da hayatındaki iyilikleri arttırır. Ya bu sevgi meselesi neymiş böyle Allah aşkına? Anlıyorsunuz değil mi derdi? Niçin ısrarla bu meselenin üzerinde duruyoruz bu kadar, anlaşılıyor değil mi? Bakın, sevdik, neler kazandık. Sevdik ya, Allah onu bir iyilik kabul etti ve hayatımızdaki iyilikleri arttırdı. Neden seven insanların hayatında bereket var? Siz buradan anlayın. Sevdikleri için Allah hayatlarına nasıl bereket veriyor? Siz buradan anlayın. O sevgilerinin hatırına Allah öyle bir bereket ihsan ediyor ki hayatlarına, 10 kişinin, 100 kişinin yapamayacağı bir işi bir insana yaptırıyor. Bilgisayarın, internetin şuyun buyun olmadığı bir zaman diliminde bineklerin sırtında tefsirler yazdırıyor alimlere. Nedir o? İşte bu berekettir. Bir şeyi kafalarına koymuş, yüreklerine koymuş, hayatlarına koymuş, sevmişler. Allah da o sevgilerinin hatırına hayatlarına bir bereket ihsan etmiş. Ve aklın alamayacağı şekilde bir miras bırakıp gitmişler. İşte biz buradan anlıyoruz meselenin ehemmiyetini. Şimdi meveddet ayeti konusunda çok şey söylenir ama bu kadarla sınırlandırayım ben. Gelelim bugünkü dersimizin ikinci ayetine. O ne? Salavat ayeti. Ayeti beraberce okuyalım. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Lebbeyk Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de salat edin ve ona tam bir teslimiyet ile. Bakın, o teslima kelimesini öyle anlayacağız. Tam bir teslimiyet ile teslim olun, selam verin. Ayet nazil oluyor, sahabe endişeleniyor. Peki burada endişelenecek ne var? Ne olduğunu anlayacağız şimdi. Ama biraz sizi işin bidayetine götürmem lazım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ve geçmiş peygamberleri Kur'an birçok ayette anlatır. Mesela biz bugün peygamberlerin sıfatlarını, özelliklerini, değerini, konumunu, yetkilerini, sınırlarını hepsini Kur'an'daki ayetlerden çıkarırız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de görevlerini Kur'an bize anlatır. O görevlerini anlatırken 5 tane temel alanı bizim zihin dünyamıza adeta çakmak ister böyle. Çünkü bunlar bugün anlaşılmadığı için zihinlerde doğru bir peygamber anlayışı yok. O 5 temel alan: 1 tebyin, 2 tebliğ, 3 davet. Tebliğ ile davet aynı şeyler değil. 4 ta'lim, 5 teskiye. Bu 5 tane temel alanı Kur'an bize anlatır. Onlardan bir tanesi tebyin. Tebyin nedir? Beyan etmektir, açıklamaktır, vuzuha kavuşturmaktır. Peki burada hemen bir sorun varmış gibi görünüyor. Çünkü bizim zihinlerimiz biraz o sorunları görmeye alışık. Akıllarımıza hemen şu geliyor:
Allah kitabı

mübin bir kitap olarak söyledi. Kur'an mübin, apaçık. Apaçık bir kitabın neyini tebyin edecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Bunu tam anlamıyla anlayamadıkları için ne diyorlar biliyor musunuz? Tebyin tebliğ demektir. Kur'an'daki litubeyyin ifadeleri aslında tebliğ demektir. Aleyhissalatü vesselam aldı vahyi, insanlara ulaştırdı. Ulaştırırken de o günün dünyasındaki bütün vesileleri kullandı. O vesilelerin kullanımıyla alakalıdır tebliğ ve davet. Ama böyle değil ki dostlar. Böyle değil. Doğru, Kur'an mübin bir kitaptır. Bugün yazılış maksadı ne olursa olsun, mesela adamın maksadı başka bir şey, neyse o maksadı biz onları bilmiyoruz. Yazılış maksadı ne olursa olsun, ne kadar Türkçe'ye hakimiyeti az olursa olsun, Arapça'ya hakimiyetini demiyorum çünkü o tamamen manayı etkileyecek. Türkçe'ye hakimiyeti ne kadar az olursa olsun, yazılmış bir meali elimize aldığımız zaman mealin üzerinden bazı teknik ayetler dışında %90, %80 artık kapasitemize göre Allah'ın ne dediğini anlarız. Hemfikir miyiz bu konuda? Hemfikiriz. Şimdi Allah diyor ki namaz kılın. Anlamayan var mı? Eğer işimiz farklı bir mana şeyimiz yoksa, amacımız yoksa, bektaşilik yapmayacaksak anlarız. Allah namaz kılın dedi, namaz kılınacak. Oruç tutun dedi, oruç tutulacak. Zekat verin dedi, zekat verilecek. Hacca gidin dedi, hacca gidilecek. Hırsızın elini kesin dedi, eli kesilecek. Dedi. Emirler, yasaklar, nehiler hepsi ortada ve bunu bir mealin üzerinden okuyan biri kapasitesinin oranında anlar. Ancak mesele sadece anlama meselesi değil. Nasıl olacak sorusunu sorduğunuzda bir rehbere ihtiyaç duyarsınız. Allah namaz kılın dedi. Eyvallah. Nasıl? Aleyhissalatü vesselam gibi. Çünkü namaz onun öğrettiği şekliyle kılınıyor şu anda. Kur'an kıraatten bahsetti mi? Bahsetti. Rükudan bahsetti mi? Bahsetti. Secdeden bahsetti mi? Bahsetti. Ama bunların sıralamasına, rekat sayılarına, nasıl yapılacağına dair hiçbir şey söylemedi bize. İftitah tekbiriyle başlayacaksın, elleri bağlayacaksın, Subhaneke duasını okuyacaksın, Şafii sen inni ve cehdi duasını okuyacaksın, Besmele'yi cehri söyleyeceksin ya da sırrı söyleyeceksin, Fatiha'yı okuyacaksın, Amin'i söyleyeceksin ya da söylemeyeceksin, arkasından Zamm-ı Sure'yi okuyacaksın, sonra Rukiye varacaksın, 3 kez o belirlenen cümleyi söyleyeceksin, sonra yere yakınsın ama ona rağmen aşağıya gitmeyecek, yukarıya, yani tam doğrulacaksın, hem de vücudun itmimam haline gelecek, sonra secdeye gideceksin. Rükuyu bir defa yapacaksın, secdeyi iki defa yapacaksın. Kim söyledi size öyle olduğunu? Hangi ayetten öğrendiniz öyle olduğunu? Yok. Bunlar rehbersiz olmaz. Mübin kitap, namaz kılın dedi. Tebyin görevi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz nasıl kılınacağını bize gösterdi. Hırsızın elini kesin diyor Maide suresinde. Anlaşılıyor değil mi bu emir? Hırsızın elini kesin. Nasıl keseceğiz? Onu bilmiyoruz. Rehber lazım bize, rehber. El bu el. Buradan mı keseceğiz? Parmaktan mı? Avucun üstünden mi keseceğiz? Bilekten mi keseceğiz? Dirsekten mi keseceğiz? Koldan mı keseceğiz? Simit çalanın neresini keseceğiz? Banka soyanın neresini keseceğiz? Hadi diyelim simit çaldı, elini kestik. Bankayı soydu diye kolunu mu koparacağız? Kur'an bunu demedi. Net bir şey söyledi. Ötekini tebyin görevi olan aleyhissalatü vesselama bıraktı. Bazen söylediğimiz sözü herhalde kulağımız duymuyor. Kendi ayağına kurşun sıkmak budur. Sen peygamber aleyhissalatü vesselamı devreden haşa çıkarttığın zaman nasıl Kur'an'ı anlayacaksın? Nasıl kulluk yolunda yürüyeceksin? Nasıl bu kulluk yolunda
Allah'ın senden

istediği emirleri, yasakları, nehileri ortaya koyacaksın. Dolayısıyla hangi ayeti işlersek işleyelim, hangi ayeti anlamaya çalışırsak çalışalım, hangi ayetin üzerinde yoğunlaşırsak yoğunlaşalım, bir Müslüman olarak iki şeye dikkat etmemiz lazım. Bakın, temel bir usul söylüyorum şimdi size. İki şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayeti nasıl anladı, nasıl anlattı, nasıl uyguladı? Bunu soracaksın. Bunu sormazsan eğer, Allah korusun, nefsinden, hevandan, hevesinden konuşmuşsundur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir ayeti nasıl anladı, nasıl anlattı, nasıl uyguladı? Bu soruyu soracaksın. İki, son vahyin ilk muhatapları kim onlar? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecmain. Onlar vahyin muhataplarıydılar. İlk muhatap onlar olduğu için onların anlayışı en sahih, en doğru anlayıştır. Eğer sahabe bir Kur'an'ın anlamı konusunda, bir Kur'an'ın algılanması konusunda, bir Kur'an ayetinin yaşanması konusunda bir örneklik ortaya koymuşlar, bir şeyler söylemişlerse orada durmak lazım. O bir sınırdır ve bize çok önemli şeyler söyler. Bu iki temel ilkeyi siz dikkate almazsanız Allah korusun Kur'an'ı anlayamazsınız. Kur'an'ın o güzelim mesajlarını kendi nefsinize, hevanınıza göre, hevesinize göre yorumlarsınız. Allah korusun, saparsınız, saptırırsınız. Allah hepimizi muhafaza etsin. Şimdi dostlar, bu ayetin üzerine gelelim. Asıl konumuz bu ya. Salavat ayeti, bu açıklamalar, ön açıklamalar olsun bu ayetin anlaşılması için ve bundan sonraki ayetler için. Asıl biz bu ayeti nasıl anlayalım konusuna gelelim. Ayet indi. Sahabe anladı mı Allah'ın ne demek istediğini? Anladı. Ayet üç şey söylüyor. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. İki, ey müminler siz de salat edin. Üç, ona tam bir teslimiyet ile selam verin. Üç tane mesajı var bir ayetin. Sahabe bunu çok iyi anlamış. Size yerini de söylüyorum, müracaat edin ki daha da siz de bu konuda biraz detaylı bilginiz olsun. Buhari'nin tefsirül Kur'an bahsine, Müslim'in salat bahsine bakın. Bu ayetin tefsiri sadedinde bir rivayet göreceksiniz. Ashab geliyor ayet nazil olduktan sonra. Ya Resulallah diyorlar. Allah bu ayette şöyle şöyle dedi. Bizden salat ve selam istiyor. Biz sana nasıl selam verileceğini biliyoruz. Çünkü onu öğrettin bize. Nasıl diyoruz? Geliyoruz senin karşında. Esselamu aleykum ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah diyoruz. Bazen tekil, bazen çoğul kullanılıyor. Ama çoğu zaman tekil kullanılıyor. Esselamu aleyke diyor. Sana selam veriyoruz. Sen de selamlarımıza karşılık veriyorsun. Ama biz sana nasıl salat getirileceğini bilmiyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bu sorulunca cevap geliyor. Siz bana şöyle deyin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Salli ve barik duaları diyoruz ya. Bakın, ilk çıkış yerine ait bilgiyi yakaladık buradan. Duanın, salli dua diye bildiğimiz o duanın aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından söylendiği ilk yer burası. Ne dedik? Allah'ım sen Muhammed'e ve Muhammed'in aline, al kim? Ehli beyti ya da o al üzerinde biraz tartışılır. Geniş anlamda da ehli beyt olarak anlaşılır. Bazı müfessirlerimiz sizi de işin içerisine katarlar. Ben de sizin içinizdeyim elhamdülillah. Onun bütün ümmeti,
Oradaki al ehli beytten başlar, dalga dalga dalga dalga genişler, bütün ümmete teşmil olur. Bütün ümmete salat eyle. O salat ney? Rahmet eyle. Nasıl bir rahmet? Aynen İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine yaptığın gibi. Bu hadisi Efendimiz söyleyince ashab o günden sonra bu ifadeleri dillerinden düşürmez. Ve daha sonra bu cümle barik duası diye bilinen o diğer duayla beraber teşehhütlere girer. Şimdi biz teşehhütte salli ve barik dualarını okuyoruz değil mi? Umumumuz Hanefiyiz. Hanefi'ye göre okumak sünnet ama Şafii de var içimizde. Şafilerin bir kısmına göre vaciptir. Hanbelilere göre de vaciptir. Ama Şafilerin de bir kısmına göre yine sünnettir. Ne oldu Ehl-i Beyt'e sevgi? İmam Şafii'nin sözünü söylüyorum şimdi size bir cümle. Ehl-i Beyt'e sevgi namazlarımızın bir parçasıdır. İmam Şafii'nin sözü. Allah sizi sevmemizi farz kıldı bize. Hatta sizin sevginiz namazlarımızın bir parçası oldu. Öyle ki bakın namazlara dahi girerek bu cümle yakınlaşma adına bir bağ olsun. Unutmayalım, her an aklımızda olsun. Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin hep aklımızda olsun. Ya da geniş anlamda Akil'in çocukları, Cafer'in çocukları, Abbas'ın çocukları hep aklımızda olsun. Ezvacı Tahirat dediğimiz analarımız, Hatice validemizden Reyhane validemize, hepsinden Allah ebeden razı olsun. Onlar bizim analarımız, hep aklınızda olsun ki salihleri aklınızdan çıkarmayarak rahmet üzerinizde daim olsun. Bu anlatılan, bu söylenen bu. Ancak burada yine bir ancak diyelim. Nedir o? Salavat ya da salat asla bir mana verilerek işin içinden çıkılacak bir kavram değildir. Bu ayet bağlamında konuşalım. Salat ne sadece fiili destektir, ne sadece duadır, ne sadece rahmet yani ihtiram cümleleridir. Ya nedir salat? Bunların hepsidir. Çünkü sahabe fiili anlamda neleri varsa, ne yapmaları gerekiyorsa hepsini ortaya koydular. Ortaya koyduktan sonra da gelip salatın nasıl olacağını öğrenerek böyle bir cevap aldılar. O halde biz Kur'an'daki salavatı bu ayet bağlamı üzerinden konuşursak sadece dile indirgeyemeyiz, sadece fiiliyata da indirgeyemeyiz. Ya nedir? Salavat dediğiniz şey dil, kalp, akıl, beden, aile, toplum. Altı basamakta bütün hayata yayılmalıdır. Bir daha söyleyeyim mi? Dil, kalp, akıl, beden, aile ve toplum. Altı basamakta bütün hayata yayılmalıdır. Dilin salavatı nedir? Onun adını duyduğunda bir titremendir. Kendine gel dostum. Kimden bahsediyorsun sen? Sıradan bir insandan değil ki. Ne olur, ne olur yani, ağzına mı yapışır? Bildiğin en güzel kelimeleri onun isminin arkasına söylesen. Söyle sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Aleyhissalatü vesselam söyle. Ne biliyorsan söyle. Söyle ki yüreğinden yüreğine bir bağ oluşsun. Bakın bazı alimler bütün peygamberlerin adı anıldığında aleyhisselam söylenmesini, Efendimizin adının adı anıldığında sadece aleyhisselam söylenmesini uygun görmezler. Bu ayetten dolayı. Aleyhisselam demek bile yetmez. Neden? Çünkü Allah bizden hem salat hem selam istedi. O zaman ne diyeceğiz? Aleyhisselatu vesselam diyeceğiz.
Diğerlerine de selam vereceğiz. Onlar da bizim peygamberlerimiz. Ama Efendimizin aleyhissalatü vesselam biraz farkı olsun.

olsun, bize çok şey bıraktı gitti. Bizden istediği tek şey de buydu. Niye biz bunu yerine getirmekte cimri davranalım? Dolayısıyla dilin salavatında bildiğimiz en güzel cümleleri, en kamil cümleleri onun adının arkasına söyleyeceğiz. Dilimizde salavatı çoğaltacağız. Salavata dilimizi alıştıracağız. Efendimiz der demez aleyhissalatü vesselam arkasından gelecek. İnanın bunu yapın ve bunu sadece dilde de bırakmayın. Biraz sonrakileri de söylediğimde yapın. Sizin evinizden ve hanenizden peygamber düşmanı çocuk yetişmeyecek. Rahmetten bahsediyoruz. O kadar salavatın olduğu yerde Allah onu yapar mı? İstisnalar olur, o ayrı mesele. İstisnalarda kaideyi bozmaz. Dolayısıyla dilin salavatı bu. Aklın salavatı ne? Aklın salavatı o ki Efendimiz'den bir şey duyar duymaz aklına yatmasa bile sözü aklına değil, aklını söze uyduracaksın. Acaba bu ne? Acaba bu söz, bu hadis zayıf mı, mevzu mu, uydurma mı? Bunu deme deme. Bunu bilen bilir zaten. Bunu sonra diyebilirsin ama ilk duyar duymaz. Şöyle bir çarptı ya o söz sana. O çarptığı anda şöyle bir yokla kendini. Aklın ne kadar risalet mesajlarına teslim olmuş onu bir yerine getir. Size bir gün bir hadis aktarmıştım, hatırlıyor musunuz? Bukhari'de geçen bir hadisi. Efendimiz anlatıyor, adamın biri sığırına çok haksızlık yaptı, dövdü onu. Sığır konuştu, dedi ki ben dayak yemek için yaratılmadım. Sonra da yaratılış gayesini anlattı. Sahabe şöyle bir baktı Efendimiz'e. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki ne oldu? Yoksa sığırın konuştuğuna inanmadınız mı? Ben inandım. Ebu Bekir ve Ömer de inandı. Ravi diyor ki o mecliste Ebu Bekir ve Ömer yoktu. Budur. Yani Efendimiz bir şeyler söylüyor bize. İnanın bugünün dünyasında kaybettiğimiz şeyler bunlar. Ben şunu demek istemiyorum. Zaten dedim ya, siz benim ne demek istediğimi anladığınız için ben rahat davranıyorum. Yani ne bulursak alalım. Hayır, bu değil o. Onu yapan yaptı zaten. Biz de yapıyoruz ağırlığımızca. Yapan onlarca alimlerimiz var. Hepsinin Allah cehdlerini, gayretlerini arttırsın. Ama biz sıradan müminleriz. Sıradan basit müminleriz. Duyar duymaz alimler gibi konuşmamaya gayret etmeliyiz. En azından haddimizi bilerek bazı şeyleri söylemeliyiz. Bu sözler bize bunları söylemeli. Dolayısıyla aklın salavatı bu. Akıl devreye girmeyecek o anda. Ali gibi davranacaksın. Diyordu ya Ali ki çok akıllı birisidir aklına kurban olduğumuz. Ben diyor eğer dinin akıldan müteşekkil olduğunu bilseydim ve aklımla hükmetseydim, mes ederken ayakların üstünü mes ederdim. Çünkü biz ayakların altıyla yürüyoruz. Affedersiniz, altını mes ederdim. Çünkü biz ayaklar meslerin altıyla yürüyoruz. Ama ben Efendimiz'den gördüm. Efendimiz üstünü mes etti. Ben de üstünü mes ederim. Niye ya Resulallah üstünü mes ettin? Sormam. O üstünü mes etti. Ben de üstünü mes ederim. Aklın salavatı bu. Aklın. Ya bedenin, kalbin salavatı, yüreğinde en ufak tereddüt duymamak. Bedenin salavatı, sünnete ittiba ederek yaşamak. Ailenin salavatı, hakem olarak onu tayin etmek. Sorun mu var evde? Hakem o. O söyleyecek. Ağrına dahi gitse, nefsini dahi zorlasa, Allah ve Resulü bir hüküm ferman ettikleri zaman o ayeti hatırlayacaksın. Yüreğin zorlana zorlana kendi menfaatine dokunsa dahi gereğini yapacaksın. Böyle olsa ailelerimiz, toplumun salavatı nasıl olacak? O zaman işte Allahümme salli ala seyyidina Muhammed tam anlamıyla tezahür edecek. Allah böyle salavat hepimize nasip etsin inşallah. Eğer biz böyle salavat edersek inanın birçok şey kendiliğinden düzelecek. Rabbim o günleri bizlere nasip etsin. Mübahale ayeti.

Ali İmran suresinin 61. ayeti ya da diğer ifadeyle lanetleşme ayeti. Ne diyor ayet? Önce ayeti okuyalım, sonra meselenin bağlamına dikkat çekelim. Diyor ki sana bu ilim, bu ilimden kasıt ne? Risalet ve nübüvvet geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki ta'alev ned'u ebnâene ve ebnâekum. Gelin çağıralım çocuklarımızı ve çocuklarınızı. Ve nisâene ve nisâekum. Kadınlarımızı ve kadınlarınızı. Ve enfusene ve enfusekum. Nefislerimizi ve nefislerinizi. Sonra her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. Amin. Dehşet bir şey bu. Yani lanet söylemenin, Allah'ın laneti üzerine olsun ya da bir iş yapmışsınız, eğer bu işte doğru değilsem ya da yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun sözü, inanın insanı duvardan duvara çarpan bir sözdür. Biz bugün bu sözlerin ağırlığını bilmediğimiz için bazen bela okuyoruz, bazen lanet okuyoruz ve bunların ne anlama geldiğini tam anlamıyla anlamadığımızdan dolayı bunları çok rahat kullanıyoruz. Ama bir bilsek bunun değerini, bir bilsek bunun ağırlığını, şöyle bizi bir sarsar. Nedir bu ayet? Ah Ali İmran 61. ayet. Demek bir olay üzerine nazil olmuş ki Efendimiz karşıdaki muhataplara bunu söylüyor. Allah söylettiriyor. Getirin diyor nefislerinizi, çocuklarınızı, kadınlarınızı. Ben de geleceğim bu halde. Sonra her kim yalan söylüyorsa Allah'ın laneti yalancının üzerine olsun diye lanetleşelim. Olayın bir bağlamı var. Hicretin 9. yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefatına 2 yıl var. Yemen Necran Hristiyanlarından bir grup geliyor Medine'ye. Grubun sayısını da verir bizim kitaplarımız. 60 kişilik bir heyet. İçlerinde Hristiyan din adamları var. Zaten çoğu Hristiyan onların. Hristiyan din adamları var. Necran'ın liderleri var. Zenginler var. 60 kişilik bir heyet toplamışlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselama gelmişler. Çünkü Efendimiz onlara davet mektubu göndermiş. Eğer o mektubun neticesi yerine gelmezse aleyhissalatü vesselam Efendimiz oraya bir askeri sefer düzenleyecek. Onlar Efendimiz gelmeden biz gidelim Medine'de anlaşalım belli şekillerde bu işi önleyelim maksadıyla geliyorlar. Sahabe rivayet ediyor. Diyor ki ikindi namazını kıldık. Namazı tam bitirmiştik ki o heyet Mescid-i Nebevi'nin kapısına geldi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam hepimizi oturtturdu. Heyet Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdi. O rivayeti aktaran sahabilerden bir tanesinin rivayetinde şöyle bir ayrıntı var. Diyor ki o kadar güzel elbiseler giymişlerdi ki biz hayran hayran onların elbiselerini seyrediyorduk. Yemen'den gelmişler. Yemen kumaşı da meşhurdur. Artık en güzel elbiseleriyle gelmişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dışarıdan geldikleri için onları güzel karşılıyor. Hal hatır soruyor. Belli şeylerde konuşuyorlar. Daha asıl meseleye girmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki ibadet etmemiz lazım. Nerede edelim? Sahabe diyor ki biz merak ettik. Acaba Efendimiz ne diyecek? Bize dedi ki mescidin şurasını boşaltın, onlar orada ibadetlerini yapsınlar. Çok şey söylenir anlayın dedim, artık beni ikide bir aynı sözü söylettirmeyin bana. Biz diyor mescidin o kısmını boşalttık, orada kendi ibadetlerini yaptılar. Çoğumuz da Hristiyanları çok yakinen bilmediğimiz için onların ibadetlerine şöyle bir baktık ne yapıyorlar diye. Çünkü Yahudiler var Medine'de, Hristiyanlar ara sıra gelip gidiyorlar. Özellikle Necran Hristiyanları da Hristiyanlar içerisinde meşhurdur. Onları da sahabe ilk kez görüyor. Onun için biraz daha meraklı onları seyrediyorlar. Bitti ibadetleri. Efendimiz oturtturdu onları ve konuşmaya başladı. Onlar Hazreti İsa hakkında Efendimizle tartışmaya başladılar. Diyorlardı ki bir, İsa Rab'dır. İki, İsa Allah'ın oğludur. Üç, Allah teslis inancını

hem diğer kitaplarda hem de Kur'an'da yazmıştır. Demek ki Efendimiz onlara bir miktar Kur'an ayeti gönderdi. O bilgilerin ışığında bunları söylüyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onların bütün bu iddialarını dile getirdiği Kur'an ayetleriyle birer birer çürütüyor. Diyor ki onlara, siz İsa'nın Rab olduğunu söylüyorsunuz. Niye söylüyorsunuz bunu? Diyorlar ki İsa eliyle hastaları iyi etmedi mi? Kendi eliyle yaptığı bir heykele ruh üfürüp kuş haline getirmedi mi? Onlarca mucize yapmadı mı? Şunu etmedi mi? Cüzzamlıları iyileştirmedi mi? Efendimiz diyor evet, bunları Kur'an da söylüyor. Ama ne diyor Kur'an? Allah'ın izniyle. Allah İsa aleyhisselamdan önce de birçok peygambere mucize göndermişti. Efendimiz orada söylemiyor ama biz biliyoruz Efendimizin eliyle de alem birçok mucize gördü. Bu mucizelerin bir peygamberin eliyle ortaya çıkması o peygamberin haşa ilah olduğu anlamına gelmez. Allah'tır o mucizenin sahibi. Allah yaptırırsa, Allah müsaade ederse, Allah o alanı açarsa o peygamber de yapar. Bu bir kere yanlış. Onu düzeltiyor. İkincisi ne dediniz? İsa Allah'ın oğludur. Niye? Meryem evlenmedi, evlenmeden çocuk sahibi oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri okuyor. Allah bir mucize olarak, pak ve pakize olarak, iffetinden kesinlikle şüphe duymadan, Yahudilerin iftiralarına bir cevaptır aslında o, tertemiz Meryem'in rahmine ilka etti. Allah'ın bir mucizesi, bir kelimesi olarak. Bunu da söylüyor, o da gidiyor. Teslis inancına geliyor. Efendimiz diyor hangi ayetten siz bunu çıkardınız? Kur'an demiyor mu diyorlar? Allah diyor ya, hani ettik, yaptık, eyledik. Tekil değil, çoğul kullanıyor. Oradaki çoğuldan maksat ne? Baba, oğul, kutsal ruh. Efendimiz diyor hayır. Onlarca ayet var bu konuda ve bunun anlamı bu değil. Oradaki o anlam meleklerin ve bazen de varlık içerisindeki mahlukun işin içerisine dahil edilmesidir, doğru ama yapan Allah'tır. Eğer Allah bir iş yapmak için başkasına muhtaç olsaydı haşa Allah olur muydu? Muhtaç olan Allah olur mu? O es-samettir, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Efendimiz orada demiyor ama biz başka yerlerden çıkarıyoruz onu. Bazen soruyor kardeşlerimiz. Mesela nahnu zamiriyle konuşur Rabbimiz. Bizdir biz. O nahnu zamirinin Arap dilinde şöyle bir anlamı da var. Nahnu ta'zimiye denir ona. Ne demek? Ta'zim nahnusu. Nasıl da tercüme ettin diyeceksiniz şimdi. Ta'zim edatı ya da ta'zim zamiri. Yani biz diye kullanırsa Kur'an bazen yapılan işin büyüklüğüne delalet eder. Dolayısıyla Rabbimiz bazen nahnu der, bizdir, bazen bendir, enedir. Bazen yapılan işi tekil kullanır, bazen çoğul kullanır. Bu hiçbir zaman varlıkta tasarruf hakkı olarak mahluku kendine ortak kıldığı anlamına gelmez haşa. Bu böyle. Efendimiz söylüyor, ayetler okuyor. İçlerinden bazıları ikna oluyorlar. Şöyle yüzlerinin rengi değişiyor. Din adamları bakıyor ki iş tehlikeye girecek, farklı noktalara getiriyorlar sözü, netice olmuyor. Efendimiz onları Medine'de başka bir yere gönderiyor. Ertesi gün bir daha tartışıyorlar Efendimizle. Bu böyle devam edince bu ayetler nazil oluyor. Bir rivayete göre 30 küsür ayet, bir diğer rivayete göre ki bu rivayet daha güçlüdür, bütünlük onu verir bize. 81 ayet nazil oluyor bu hadise üzerine Ali İmran suresinde. 81 ayet. Zaten inen ayetleri şöyle bir okuduğunuz zaman Hristiyanlık inancının en ciddi bir biçimde bir bütün halinde ele alındığı ayetlerin Ali İmran suresindeki bu ayetler olduğunu görürsünüz. O ayetlerden bir tanesi. Bu adamların laftan anlayacağı yok. Diyor ki Rabbimiz işin sonu. Madem seninle tartışıyorlar, senin haşa doğru söylemediğini söylüyorlar, haşa senin söylediğin bazı şeylerin Allah'ın sözü olmadığını iddia ediyorlar. Madem böyle

olan kısma geliyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne yaptı? Vardı Fatma'nın evine. Kızı Fatma'ya anlattı. Ali'ye anlattı. Fatma'yı, Ali'yi sağına soluna aldı. Dikkat edin. 6 yaşında o gün Hazreti Hasan'ın elinden tuttu. 5 yaşında Hazreti Hüseyin'i de kucağına aldı. O manzarayı şöyle bir hayal edin Allah aşkına. Efendimizin kucağında Hazreti Hüseyin, elinde Hasan, sağında Ali, solunda Fatma. Yürüyor Efendimiz. Nereye doğru? Necran heyetine doğru. Sad bin Ebi Vakkas yıllar sonra Hazreti Ali hakkında ileri geri konuşulduğu zaman bu olayı aktardığı bir rivayet var elimizde. Hatta rivayetin başı da var da zihinlerinizi bulandırmamak için orayı söylemeyeceğim. Diyor ki siz bana Ali'nin aleyhinde söz söylemek istiyorsunuz. Ondan öyle bir talepte bulunuyor. Ali'ye kötü söz söylememi istiyorsunuz. Gelin ben Ali'nin değerini söyleyeyim size. Necran heyetinin karşısına çıkarken Efendimiz aldı bu dördünü, şöyle bir cübbesinin içerisine koydu. Ali Aba derler ya hani bazı hadislerde, ya da Ali Kisa denir, cübbenin altındaki, Aba'nın altındakiler, onun anlamı o. Şöyle bir aldı o dördünü cübbesinin içine. Allah'ım dedi, bunlar benim ehli beytim, ben onları seviyorum, sen de onları sev dedi. İşte hakkında kötü söz söylememi istediğiniz aile ve Ali böyle biri. Efendimiz yürüyor. Necran heyeti akşamdan beri meseleyi tartışmış. İçlerinde birkaç tane akil adam var, akıllı adam demişler ki, ya siz ne yapıyorsunuz? Eğer siz onunla lanetleşirseniz vallahi Necran'a dönemezsiniz. Allah sizi burada taş keser. Biz geçmiş kitaplarda okuduk. Peygamberle lanetleşen bir toplumun iflah olmadığını okuduk. Gelin vazgeçin bu işten, başka bir yolunu bulup gidelim. Efendimiz geliyor, hadi diyor. Ya Resulallah biz vazgeçtik diyorlar. Peki ne istiyorsunuz diyor Efendimiz. Ya Resulallah şimdilik Müslüman da olmayacağız. Bize bir tane emin insan gönder. Gelip içimizde hükümler versin ve bizim cizyelerimizi toplayıp sana göndersin. Sonra Allah kerim bakalım, belki Müslüman oluruz, ki oluyorlar da zaten. İçimize bir emin insan gönder. Şimdi bunu sahabe duyuyor ya, acaba Allah Resulü kimi gönderecek diyorlar. Merak. Çünkü Efendimiz el emin diyecek, bizim sizin sözünüz değil. Aleyhissalatü vesselam dedi mi kıyamete kadar o isim o zatın adı olacak. Asıl burada söyleyeceğimi söyleyeyim, bir cümle olarak bu rivayete öyle geçeyim. Diyor ki bazı hadislerden yola çıkarak alimlerimiz, eğer lanetleşselerdi Allah onlara orada bir bela indirecekti. Bir hadis Efendimiz'den bize gelen, eğer lanetleşselerdi benimle Allah onları, affedersiniz, domuzlara ve maymunlara çevirecekti. Bir peygamberle lanetleşmenin neticesidir bu. Hazreti Ömer'e gelin. Şimdi diyor ki Hazreti Ömer, Efendimiz dedi ya Necran'a emin birini göndereceğim. Ben dedim ki Ömer, bu sefer sen olacaksın. Hayber'de kaçırdım fırsatı. Hayber'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam demişti ki yarın sancağı ben öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı, o da Allah'tan razı. Geldi sancağı kime verdi? Gözleri de o gün hasta, Efendimiz gelmemişti. Zorla aleyhissalatü vesselam getirtirdi huzuruna. Ali'nin eline Hayber'de sancağı verdi. Neticesinin ne olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Ömer onu da hatırlayarak bu sefer emin sen olacaksın diyor. Kendisi aktarıyor bize. Sabah en erken saatte geldim Mescid-i Nebevi'ye. Şöyle Efendimizin beni göreceği yere oturdum. Aleyhissalatü vesselam namazı kıldı. Tam döndü bize. Ben dizlerimin üzerine şöyle bir doğruldum. Efendimiz dedi ki Ebu Ubeyde nerede? Geldi Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Ey Ebu Ubeyde, sen Necran heyetiyle gideceksin. Onların içerisinde hükümler vereceksin.
onlardan cizyeleri toplayıp bana

0: göndereceksin. Ve o sözü söyledi. Her ümmetin bir emini vardır. Bizim ümmetimizin emini de Ebu Ubeyde İbni Cerrah'tır. Hazreti Ömer diyor ki üzüldüm ama sevindim de. Ebu Ubeyde gibi birini seçtiği için aleyhissalatü vesselam sevindim diyor. Ve Efendimiz gönderiyor Ebu Ubeyde İbni Cerrah, o söyleneni yapıyor. Mübahale ayetinde, lanetleşme ayetinde Efendimizin dört insanla lanetleşmeye yürümesi de Ehlibeyt'in değer ve kıymetini gösteren bir hadisedir. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkmaz. Efendimiz sadece bu dördünü götürdü, dolayısıyla Ehlibeyt sadece bunlardı. Hayır. Efendimiz oraya ne götürdü? Neslini götürdü. Ayet onu diyordu zaten. Kadınlarınızı ve evlatlarınızı, nesli Muhammed'i lanetleşmeye gitti. Zürriyeti o değil miydi? Öyle demiyor muydu Efendimiz? Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim Fatma'dandır dedi. Oraya kimle gitti? Fatma ve evlatlarıyla yürüdü. Dolayısıyla orada aleyhissalatü vesselamın yaptığı şey Ehli Beyt meselesini daraltmak değil. Asıl nesli Muhammediye'nin kimden neşet edip kimden devam edeceğini göstermektir. Dolayısıyla bu mübahale ayetini de böyle anlamak lazım. Dostlar, toparlayayım. Şimdi size 3 tane ayet okudum bugün. Gerçi Tatir ayetini de okudum, 4 ayet okudum. Bu 4 ayetin bize verdiği 5 tane mesaj var. Bunları anladığımız zaman ayetler ışığında Ehli Beyt meselesini anlamış oluruz. Ve bundan sonra Ehli Beyt meselesinde yürürken bunlar bize çok önemli şeyler söyleyecek. En temel ilkeleri bakın biz Kur'an'dan tespit ederek yürüyoruz. Yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz. Ettirmeye de devam edeceğiz inşallah. Dolayısıyla bu 5 tane temel mesaj Ehli Beyt meselesinin gerek kavram, gerek değer, gerek konum olarak bizim dünyamıza söyledikleri çok şey vardır. Bunları iyice anlamamız lazım. Bir, Ehli Beyt Allah tarafından seçilmiş peygambere ev halkı olmuş bahtiyarlardır. Tathir ayeti bunu söylüyor bize. İki, Ehli Beyt temsiliyet makamına gölge düşürecek her türlü maddi ve manevi kirden arındırılmıştır. Tathir ayeti bunu söylüyor bize değil mi? Allah onları ne yaptı? Bütün kirden, ric oydu, maddi ve manevi kirden temizlendi. Ne için? Temsil makamında durdukları için. Temsiliyete gölge olmasın diye Allah böyle bir ikramda bulundu. 3. Ehli Beyt dinin intikal ve muhafazası için istihdam edilen bir topluluk olduğu için sevilmesi Allah tarafından istenmiştir. Delil Şura 23. Hatırladınız değil mi? Meveddet ayetini tekrar etmiyorum. Bir daha bu cümlemi tekrar edeyim. Ehli Beyt dinin intikal ve muhafazası için istihdam edilen bir topluluk olduğu için sevilmesi Allah tarafından istenmiştir. 4. Ehli Beyt en büyük ibadetimiz olan namazlarımızda bile hatırlanması gereken bir nesildir. Detaylarını söyledik. Beşincisi, Ehli Beyt Hazreti Peygamber'in oğulları, kızları yani zürriyetidir. Bu uygulamadan özellikle mübahale ayetinden bunu çıkardık. Demek ki ayetler ışığında Ehli Beyt dersek bunu deriz. Hep size söylediğim bir cümle son cümlem olsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok seviyor onları. Bize de düşer şu sözü söylemek değil mi? Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Resulallah. Allah sevmeyi bizlere nasip etsin. Yanlış şeyleri sevdirmesin. Doğru şeylerin arkasında yürüsün. Ve bizleri onun alinin, ashabının, etbaının yolundan ayırmasın inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Zeyd, kurbanlık develer hazır mı?
2: Evet, 70 deve var.
1: Sürüyle kim ilgilenecek?
2: Esrarilerden 4 kişi görevlendirildi.
1: İyi. Resulullah'ın silahlandığını duydum.
2: Evet, yanına miğferini, zırhını ve mızrağını aldı. 100 atlıyı da önden gönderecekmiş.
1: Bu çok iyi olur. Kureyş'in ne yapacağı belli olmaz.
2: Silahlarımızın yanımızda olduğunu bilmeleri güvende olmamızı sağlar.
3: Babamı ve babanı öldüren adamların şehrimize elini kolunu sallayarak girmesine müsaade mi edeceksin? Geçen sene biz kuvvetliydik, dediğimiz oldu. Bu sene de aynısını yapabiliriz.
4: Halit haklı İkrime. Bir söz verdik, arkasında durmalıyız.
3: Ben bu utancı yaşıyorum. Onlar gelecekse ben gidiyorum. Şehrimizi terk ettiklerinde geri dönerim.
5: Biz de duramayız.
6: Şehri boşaltalım. Zaten 3 gün...

0: süreleri var. Gelsinler, görüp gitsinler.
1: Evet, madem savaşmayacağız, onlarla muhatap olmayalım.
2: Nasıl isterseniz öyle olsun.
3: 119. bölüm.
4: Medine'den yola çıkan Müslümanlar Zülhuleyfe mevkiine geldiklerinde ihrama girdiler. Peygamberimiz süvarileri ve kurbanlık develeri önden gönderdi. Müslümanlar da ihramları içinde telbiye getirerek ilerlemeye başladılar.
5: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
6: Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
7: Mekke, rüzgar kokunu getiriyor burnuma. Ebu Kubeys tepesine çıkıp oradan haremin misafirlerini izlemeyi, Makam-ı İbrahim'i, Zemzem kuyusunu, Safa ile Merve'yi nasıl da özledik.
8: Harem-i Şerif burnumda tütüyor. Ayrılalı 6 yıl oldu. Doğduğum evi, oyunlar oynayarak büyüdüğüm sokakları, Mekke panayırlarını rüyalarımda görür oldum.
9: Ben de öyle. Sanki bir daha hiç göremeyecekmişim gibi bir hisse kapılıyorum bazen. Size de oluyor mu?
7: Olmaz mı? Bunun adı hasret. Özlemin arttıkça kavuşmak imkansız görünüyor. Ama bak, şimdi Resulullah'la dönüyoruz. Bundan güzel yol arkadaşım olur.
6: Allahu Ekber. Lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde. İnnel hamde.
4: Önden gönderilen süvarileri gören Mekke müşrikleri telaşa kapılmış, bunun bir savaş başlangıcı olabileceğinden şüphelenmişlerdi. Savaş için hazır değillerdi. Acaba Muhammed kendilerine saldırır mıydı?
10: Ben size onların gelişine müsaade etmeyelim demiştim. Bakın, 100 küsur süvari gönderdi önden. Kim bilir ardından nasıl bir ordu geliyor.
2: Muhammed'in durup dururken bize saldıracağını sanmıyorum. Bu olsa olsa güç gösterisidir.
10: Bence şu süvarilerin işini bitirmeliyiz.
2: Dur hele İkreme. Kahraman olmak için iyice ölçüp biçmen gerekir. Herhangi bir savaş hazırlığımız yok. Üstelik şehrimize geliyorlar. Çoluk çocuklarımızı güvence altına almalıyız. Kan dökmenin bir sebebi olmalı.
10: Daha nasıl bir sebep arıyorsunuz? Adamlar savaşçılarını gönderiyor.
2: Muhammed verdiği sözü bozmaz. Aramızda 10 yıllık bir barış anlaşması var.
10: Bu adamlarla yaptığımız anlaşmanın maddeleri birer birer aleyhimize dönüyor. Mekke'den Muhammed'e katılmak isteyenlere izin vermediniz. Adamlar ticaret yolumuzun üstüne yerleştiler. Ebu Cendel, Ebu Basir derken şimdi bir eşkıya çetesi var karşımızda. Tükürdüğünüzü yaladınız. Muhammed'e haber gönderip onları yanına alması için yalvardınız. Şimdi de Mekke'ye girmeyin diye rica mı edeceksiniz?
2: Yol kesip ticaret kervanlarımıza zarar vermeye başlamışlardı. Ne yapsaydın?
10: İşte bu şekilde geri adım ata ata onurunuzu ayaklar altına alıyorsunuz.
2: İkreme, öfkene yenik düşüyorsun. Aklını kullan. Sonradan pişman olacağın işler yapma. Ben Muhammed'i tanırım. Ondan zarar gelmeyecektir. En azından bu sefer. Yine de önden birini gönderip niyetini öğreneceğim.
4: Müslümanlar Mekke'ye yaklaşmıştı. Kureyş temsilcileri peygamberimizin yanına giderek onunla görüştüler.
11: Muhammed, görüyorum ki silahlanarak gelmişsiniz. Halbuki aramızdaki anlaşma hükmü gereği savaşmayacaktık. Buna rağmen siz hareme, kan dökülmesi yasak olan bu beldeye silahlanıp gelmişsiniz. Biz size sadece yolculukta kullanacağınız kılıçlarınızla Mekke'ye girebileceğinizi söylemiştik.
4: Peygamberimiz temsilciye anlaşmaya uygun davranacaklarını, getirilen silahların ulaşılması mümkün olan bir yerde bulundurulacağını, gerekmedikçe kullanılmayacağını söyledi.
11: Senden beklediğimiz de buydu.
4: Temsilci Kureyşlilere durumu anlatınca onlar da Mekke'yi boşaltma kararı aldılar. Böylece daha önceden konuşulduğu gibi Müslümanlar 3 gün boyunca Mekke'de kalacaklar, ibadetlerini yapıp 3. günün sonunda şehri terk edeceklerdi. Müslümanlar nihayet Mekke'ye ulaşmışlardı. Ensar Kabe'yi görmüşlerdi.

0: Bu sırada müşriklerden bazıları eski Mekkelileri görmek için evlerinin damlarına çıkmış, bazıları ise geçecekleri yerlere sıralanmışlardı.
1: Bunlar yanımızdan ayrıldıktan sonra yoksulluk içinde kalmışlar.
2: Medine'nin sıtmasına yakalanmışlar diye duydum.
3: Eski güç ve kuvvetleri kalmamış, geceleri uyku bile uyuyamaz olmuşlar. Darlık ve yoksulluk içinde perişan olsunlar.
1: Mekke'yi şu adam için terk ettiler. Değer miydi?
2: Sadece terk etseler yine iyiydi. Aramızdan kaç kişiyi öldürdüler.
3: Yakın zamanda yok olup gitsinler.
0: Peygamberimiz Mescid-i Haram'a gelince ihramının bir ucunu sağ koltuğunun altından geçirip sol omzunun üzerine attı ve sağ omzunu açtı. Sonra da bugün kendini şu müşriklere güçlü ve zinde gösterecek olan kişilere Allah rahmetiyle muamele etsin dedi. Ashab-ı kiram da bu sözler üzerine tavaflarını çalımlı bir şekilde hızla yaptılar. Peygamberimiz devesi Kasva'nın üzerinde bulunuyor, Abdullah bin Revaha da devenin yularını tutuyordu. Bu arada şiirler okumaya başlayan Abdullah bin Revaha kafirleri yeriyor, Allah ve Resulünü övüyordu. Hazreti Ömer yergi ifadelerini duyunca bundan rahatsız oldu.
1: Abdullah, Allah'ın evindeyiz. Resulullah'ın önünden yürürken bu şiiri söyleyip duracak mısın?
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sorusuna bizzat cevap verdi. Onu susturma Ömer. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki onun sözleri Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha etkilidir. Devam et İbn-i Revaha.
4: Allah'tan başka ilah yoktur.
5: Allah'tan başka ilah yoktur.
4: Bir olan O'dur.
5: Bir olan O'dur.
4: Vaadini gerçekleştiren O'dur.
5: Vaadini gerçekleştiren O'dur.
4: Kuluna yardım eden O'dur.
5: Kuluna yardım eden O'dur.
4: Askerlerini güçlendiren O'dur.
5: Askerlerini güçlendiren O'dur.
4: Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da O'dur.
5: Toplanmış olan kabileleri bozguna uğratan da O'dur.
4: Rabbimiz,
5: Rabbimiz,
4: bize dünyada da ahirette de güzellik ver.
5: Bize dünyada da ahirette de güzellik ver.
4: Bizi ateş azabından koru.
5: Bizi ateş azabından koru.
0: Öğle ezanı vakti geldiğinde Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'nin ezan okumasını istedi. Hazreti Bilal Kabe'nin üzerine çıkarak ezan okumaya başladı. Allah

0: Müslümanlar huşu içinde ezanı dinlerken Kureyş müşrikleri son derece rahatsız olmuşlardı.
1: Allah'a şükürler olsun ki babam bunları görmedi. Ebu Cehil, Ebu Leheb ne kadar şanslılarmış. Bu günleri de mi görecektik?
2: Şuna bak. Dün hizmetimizi gören Habeşli bir köle şimdi Kabe'nin üstüne çıkmış.
1: Bir susturun şunu, tahammül edemeyeceğim. Lanet olsun size, pis köleler.
0: Peygamberimiz Mekke'de herhangi bir eve misafir olmadı. 3 gün boyunca Kabe'nin yanında kendisi için kurulan bir çadırda kaldı. Bu sırada Mekke'de bulunan Müslümanlar ziyaretine geliyordu. Müslüman olduğu herkes tarafından bilinen Hazreti Abbas da bu 3 günü peygamberimizin yanı başında geçirdi.
3: Amca, efendim Ali, Hamza amcamın kızı Ümame nasıl?
4: İyi, hamdolsun Ali, bizimle beraber kalıyor.
3: Amcam şehit olduğunda küçücük bir kızdı.
4: Artık büyüdü.
3: Ha,
4: bak iyi insan lafının üstüne gelir. Şurada bir topluluk var, görüyor musun?
3: Kabe'ye doğru gelen kadınlar var, onları mı diyorsun?
4: Evet, en önde 9-10 yaşlarında bir kız var ya.
3: Evet.
4: İşte o Ümame.
3: Öyle mi? Ben onu Fatıma'nın yanına götüreyim.
4: Olur. O da sizi özlemişti. Kalabalıktan fark edememiştir. Ümame! Gel kızım.
5: Geldim amcacığım.
4: Hoş geldin. Bak burada kim var, tanıyabildin mi?
5: Tanıyorum. Ali abim değil mi?
4: Aferin sana. Hatırladın. O da seni soruyordu.
3: Merhaba Ümame.
5: Merhaba.
3: Görüşmeyeli bayağı büyümüşsün.
5: Hoş geldiniz Mekke'ye. Amcamı görmek için geldim ama göremedim. Çok kalabalık.
3: Bak Fatıma şurada. Yanına gidelim. O seni Resulullah'ın çadırına götürür. Ne dersin?
5: Olur.
3: Birazdan görüşürüz amca.
4: Görüşürüz. Hadi güle güle.
0: Kureyş müşrikleri 3 günlük sürenin bitmek üzere olduğunu hatırlatmak üzere Hazreti Ali'ye geldiler.
6: Bu akşam süreniz bitiyor. Efendine söyle, toparlanıp gidin.
3: Bu akşam 3. günün bittiğini biliyoruz. Merak etmeyin. Anlaşmaya uygun olarak gideceğiz.
6: Biz sizi uyarmış olalım da.
7: Neler oluyor Ali?
3: Süremizin dolduğunu söylemeye gelmişler Saad.
7: Bana seni tehdit ediyorlar gibi geldi.
6: Çekip gitme vaktiniz geldi diyorduk.
7: Siz kimi kimin mekanından kovuyorsunuz?
6: Yesrib'den gelmiş Saad'a bak. Burası bizim topraklarımız. Sen ne hakla konuşuyorsun?
7: Burası Resulullah'ın ve arkadaşlarının da vatanı. Onların evlerine ve mallarına el koydunuz diye sizin mülkünüz mü oldu sanıyorsunuz?
6: Geçmiş geçmişte kaldı. Şu anda burada bizim sözümüz geçer.
7: Ayağını denk al. Resulullah siz istiyorsunuz diye değil. Anlaşma gereği süresi dolunca burayı terk edecek. Onu zorla buradan çıkartmaya gücünüz yetmez. İstersen dene.
6: Tamam sakin ol. Olay çıkarmaya gelmedim. Vaktinizin azaldığını hatırlatmak istedim.
7: Biz hesabı sizden iyi biliriz. Git efendilerine dediğimiz vakitte ayrılacağımızı söyle. Bir daha da saygısızlık yapan kimse çıkmasın karşımıza.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları.

0: Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.

0: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
1: Hazreti Peygamberin Muaz'a her namazın sonunda "Rabbim, bana seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol" diye dua etmesini tavsiye buyurmaları. Hazreti Peygamber bir gün Muaz bin Cebel'in elinden tutarak "Ey Muaz, Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum" buyurdular. Muaz da Hazreti Peygamber'e "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Allah'a yemin ederim ki ben de seni seviyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şunları söylediler: "Ey Muaz, sana her namazın arkasından şu kelimeleri söylemeni tavsiye ediyorum. Rabbim, bana seni anmak, sana şükretmek ve güzelce ibadet etmek hususlarında yardımcı ol. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike." Daha sonraları Muaz bin Cebel bu vasiyeti Es-Sanabihiyye, Es-Sanabihi Ebu Abdirrahman'a, o da Ukbe bin Müslim'e yaptı. Hazreti Peygamber'in namazı bitirip de selam verdiklerinde "Allahümme entesselamu ve minkesselam, teberrakte ya zelcelali vel ikram" demeleri. Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılan bir kişi onun selam verdiğinde şunları söylediğini işitti: "Allahümme entesselamu ve minkesselam, teberrakte ya zelcelali vel ikram." Ey Allah'ım, sen selamsın ve selam sendendir. Ey celal ve ikram sahibi, sen müşriklerin dediklerinden yücesin. Aynı kişi daha sonra Abdullah bin Ömer'in de selam verdiğinde bu kelimeleri söylediğini işitince güldü. İbn Ömer, "Niçin gülüyorsun?" dedi. Adam, "Bir keresinde Abdullah bin Amr'ın yanında namaz kılmıştım. O da aynen senin söylediklerini söylüyordu. Bu yüzden güldüm" dedi. Bunun üzerine İbn Ömer, "Hazreti Peygamber de namazlarını bitirdiklerinde bunları söylerlerdi" buyurdu. Hazreti Peygamber'in namazdan sonra "Ey Allah'ım, benden gam ve hüznü gider" diye dua etmeleri. Hazreti Peygamber namazlarını bitirdiklerinde mübarek sağ elleriyle başlarını sıvazlayarak şunları söylerlerdi: "Bismillahillezî lâ ilâhe illâ huve'r-rahmânur-rahîm. Allahümme zhib annil hemme vel hazen." Rahman ve Rahim olup kendisinden başka ilah

olmayan Allah'ın adıyla. Ey Rabbim, benden gam ve hüznü gider. Ebu Eyyub ve İbni Ömer'in, Hazreti Peygamber'in namazın sonunda yapmış oldukları duaları hakkındaki sözleri. Ebu Eyyub radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Arkasında kıldığım her namazın sonunda Hazreti Peygamber şu kelimeleri söylerlerdi. Allahümme gfirli hatayaya ve zunubi kullaha. Allahümme ven'işni vecburni vehdini li salihil a'mali vel ahlaki la yehdi li salihiha ve la yusarrifu seyyiaha illa ente. Allah'ım, günah ve hatalarımın tümünü bağışla. Rabbim, beni yücelt, eksiklerimi giderip, salih amel ve güzel ahlaka sevk edip, bunların kötülerinden de uzaklaştıran sensin. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Arkasında kıldığım bütün namazların sonunda, Hazreti Peygamber şu kelimeleri söylerlerdi. Rabbim, benim hatalarımı ve kasten yaptıklarımı bağışla. Allah'ım, beni amellerin ve ahlakların en güzellerine hidayet et. Bunların en güzellerine ancak sen hidayet eder ve kötülüklerinden yine sen çevirirsin. Allahümme gfirli hatai ve amdi. Allahümme ehdini li salihil a'mali vel ahlaki. İnnehu la yehdi li salihiha ve la yusarrifu seyyiaha illa ente. Ümmü Seleme ve Ayşe validelerimizin Hazreti Peygamber'in namaz sonralarında yaptıkları dualar hakkında naklettikleri. Hazreti Peygamber sabah namazından sonra şöyle dua ederlerdi. Allahümme inni es'eluke rızkan tayyiben ve ilmen nafi'an ve amelen mütekabbelen. Allah'ım, senden tertemiz, helal bir rızık, yararlı bir ilim ve kabul olunacak bir amel istiyorum. Hazreti Peygamber her namazdan sonra şu duayı ederlerdi. Allahümme Rabbe Cibril'e ve Mika'il'e ve İsrafil'e e'idni min harrin nari ve azabil kabr. Ey Allah'ım! Ey Cebrail, Mika'il ve İsrafil'in Rabbi! Beni ateşin hararetinden ve kabir azabından kurtar. Hazreti Ebu Bekir, Muaviye ve Ebu Musa'nın Hazreti Peygamber'in namazdan sonra yaptığı iki dua hakkındaki rivayetleri. Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Hazreti Peygamber her namazın akabinde, ey Allah'ım, küfürden, fakirlikten, kabir azabından sana sığınıyorum derdi. Muaviye şöyle dedi. Hazreti Peygamber namazdan döndüğünde, ey Allah'ım, senin verdiğine mani yok. Senin men ettiğini de kimse veremez. Servet sahibine servetinin, soy sop sahibine soyunun sopunun varlığı, senin katında hiçbir fayda sağlamaz, derdi. Ebu Musa şöyle dedi. Hazreti Peygamber, abdest alıp namazı kıldıktan sonra, Ya Rab, benim günahlarımı affeyle, evimi bana genişlet, rızkımda bereket kıl, derdi. Hazreti Peygamber'in namazdan sonraki duasıyla ilgili Zeyd bin Erkam ve Hazreti Ali'nin rivayetleri. Hazreti Peygamber namazı bitirince, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki ancak sensin Rab. Biriciksin sen, ortağın yoktur. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür. Ey Allah'ım, ey her şeyin Rabbi, ben şehadet ederim ki bütün kullar kardeştirler. Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, ey her şeyin Rabbi, beni kendim için ve ehlim için ihlaslı kıl her saatte, dünyada ve ahirette. Ey Celal ve İkram sahibi, dinle ve duamı kabul eyle. Allah, yücelerin en yücesidir. Allah bana kafidir. Ne güzel vekildir. Allah yücelerin yücesidir diye dua ederdi. Hazreti Peygamber namazdan selam verince, Ya Rabbi,
takdim ettiğimi ve tenhir ettiğimi, gizlice yaptığımı, açıkça yaptığımı ve israf ettiğim her hususta beni affeyle. Senin benden daha iyi bildiğin hususta beni affeyle. Mukaddim, müahhir sensin, senden başka ilah yoktur, derdi. Hazreti Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dualar. Resulullah'ın komşusu olan bir hatun bana, Resulullah'ı dinledim. Fecir doğduğu zaman şöyle diyordu. Ey Allah'ım, kabir azabından, kabir fitnesinden sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber'in biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı demesi. Hazreti Peygamber sabah olduğunda biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı. Hamd Allah'a mahsustur. Onun ortağı yoktur. O biricik mabuttur. Diriliş O'nadır derdi. Akşamladığında da biz akşamladık. Mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın şeriki yok. Mabut ancak O'dur. Dönüş ancak O'nadır derdi. Akşam olduğunda Hazreti Peygamber, biz akşamladık. Mülk de Allah'ın olarak akşamladı. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka mabut yoktur. Biriciktir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd ancak O'nadır. O her şeye kadirdir. Ey Rabbim! Bu gecedeki nesnelerin en hayırlısı neyse onu senden istiyorum. Ondan sonra gelenin hayırlısını senden istiyorum. Bu gecenin ve bu geceden sonra gelenlerin içindeki nesnelerin şerrinden sana sığınıyorum. Ya Rabbi, tembellikten, yaşlılıktan sana sığınıyorum diye dua ederdi. Sabahladığında da aynı duayı, biz sabahladık, mülk de Allah'ın olarak sabahladı şeklinde yapardı. Hazreti Peygamber'in İslam milleti ve ihlas kelimesi üzerinde sabahladık demesi. Allah'ın Resulü sabahladığında ve akşamladığında biz İslam milleti üzerinde sabahladık ve akşamladık. İslam fıtratı üzerinde akşamladık. İhlas kelimesi üzerine Muhammed'in dini, İbrahim'in dini üzerinde sabahladık ve akşamladık. Batıldan hakka meylederek, teslim olarak, Allah'a şirk koşanlardan olmayarak sabahladık ve akşamladık derdi. Hazreti Peygamber'in Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı oldum demesi. Adamın biri Humus Mescidi'nin avlusundan geçiyordu. Bu adam Hazreti Peygamber'e hizmet etmiştir dediler. Bunun üzerine onun yanına giderek Hazreti Peygamber'den şahsen dinlediğin bir şeyi bana söylet dedim. Adam, Hazreti Peygamber'in bir Müslüman kul sabah ve akşam 3 kere Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a razı oldum derse, kıyamet günü onu hoşnut etmek Allah'ın üzerine hak olur dediğini işittim derdi. Hazreti Peygamber'in sabah ve akşam yaptığı dua ile ilgili İbni Ömer'in rivayeti. Hazreti Peygamber akşamladığında ve sabahladığında şunu söylüyordu. Dünyadan ayrılıncaya kadar da bundan ayrılmadı. Ey Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet istiyorum. Ey Allah'ım, ben senden dinim ve dünyam, ailem ve malım hakkında afiyet istiyorum. Ya Rab, benim günahlarımı ört. Korkularıma emniyet ver. Ya Rab, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden koru. Altımdan, hileye uğramaktan, senin izzetine sığınıyorum. Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir'e sabah akşam okumasını emrettiği dua. Hazreti Peygamber, bana sabahladığımda ve akşamladığımda, yatağıma geceleyin girdiğimde şu duayı okumamı emretti. Ey Allah'ım! Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Gaybın ve şehadetin âlemi! Sen her şeyin Rabbisin ve hakimisin, malikisin. Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Sen biriciksin, ortağın yoktur. Şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, şirkten sana sığınıyorum.
kendi nefsime veya herhangi bir Müslümana kötülük yapmaktan sana sığınırım.

Efendi ve Hazreti Peygamber ona, ''Daha önce gördüğün durumlar var mıdır?'' diye sordu. Adam, ''Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, daha önce hissettiklerim yoktur.'' dedi. Hazreti Peygamber'in, ''Bizi yediren, içiren ve her ihtiyacımızı karşılayan Allah'a hamd ve senalar olsun.'' demesi. Allah'ın Resulü yatağına girdiğinde, ''Hamd o Allah'a ki beni başkasına muhtaç etmedi ve beni bir sığınağa aldı. Bana yedirdi ve içirdi. Hamd o Allah'a mahsustur ki bana olan iyilikleri ihtiyaç sınırlarını aşmış ve bana ihtiyaçlarımın çok üstünde vermiştir. Ey Allah'ım! Ey her şeyin Rabbi ve Padişahı! Ateşten sana sığınıyorum!'' diye dua etmiştir. Hazreti Peygamber'in, ''Ya Rabbi, kullarını kabirden kaldırdığın gün beni azabından koru!'' demesi. Hazreti Peygamber, uyumak istediği zaman elini başının altına koyduktan sonra, ''Ya Rab, halkı haşre gönderdiğin gündeki azabından beni koru!'' derdi. Hazreti Peygamber'in, ''Bismillah, Allah için yanımı yere koyuyorum!'' demesi. Hazreti Peygamber, geceliğin yatağına girdiğinde, ''Allah'ın ismiyle giriyorum. Yanımı Allah için yatağa koyuyorum. Ya Rab, günahımı affeyle, şeytanı benden uzaklaştır. Bağlarımı çöz ve beni meleklerin yüksek meclisine kat.'' derdi. Hazreti Peygamber'in, ''Ey Allah'ım, senin cömert olan zatına sığınıyorum.'' demesi. Hazreti Peygamber yatağına girdiğinde, ''Ya Rab, perçemini elinde tuttuğun bütün canlıların şerrinden, senin kerim olan zatına ve tam olan kelimelerine sığınıyorum. Ey Allah'ım, sen borcu kaldıran, günahı ortadan silensin. Senin askerlerin yenilgiye uğramaz. Senin sözün yerine gelir. Servet sahibine serveti senin katında bir fayda sağlamaz. Ey Allah'ım, seni ortaktan tenzih ediyor, bunu da hamdinle yapıyorum.'' diyordu. Hazreti Peygamber'in, ''Ey göklerin ve yerin yaratıcısı!'' diye dua etmesi. Hazreti Peygamber uyumak istediğinde, ''Ey Allah'ım! Ey göklerin ve yerin yaratanı! Gayb ve şehadetin âlimi! Her şeyin Rabbi! Her şeyin ilahı! Şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur. Sen biriciksin. Ortağın yoktur. Muhammed senin kulun ve Resulündür. Melekler de böyle şehadet ederler. Ey Allah'ım! Şeytandan ve şeytanın şerrinden sana sığınıyorum. Nefsime kötülük etmekten veya herhangi bir Müslümana herhangi bir kötülük yapmaktan sana sığınıyorum.'' diye dua ederdi. Hazreti Peygamber uyumak istediğinde, ''Ey Allah'ım! Senin adınla beni ve günahımı bağışla.'' diye dua ederdi. Hazreti Peygamber'in yatarken yaptığı dua hakkında Hazreti Ali'nin rivayeti. ''Bir gece Hazreti Peygamber'in yanında uyudum. Namazını kıldıktan sonra yatağına yattığında şu duayı okuyordu. Ey Allah'ım! Senin verdiğin afiyetle, senin cezandan ve kuvvetinden sana sığınıyorum. Senin rızan vasıtasıyla, senin öfkenden sana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Ey Allah'ım! Ne kadar uğraşsam, sana layık olduğun şekilde sena edemem. Ancak sen kendine nasıl sena etmişsen, öyle sena ederim.'' Hazreti Peygamber'in yatarken yaptığı dua hakkında Bera bin Azib'in rivayeti. Resulullah yatağına uzandığında şu duayı okuyordu. ''Ey Allah'ım! Nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Bunu da hem seni sevdiğim hem de senden korktuğum için yapıyorum. Senden başka sığınacak yer yoktur. Sana sığınmaktan başka kurtuluş yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim.'' Hazreti Peygamber'in yatarken yaptığı dua hakkında Bera bin Azib'in rivayeti.

0: Resulullah yatağına uzandığında şu duayı okuyordu. Ey Allah'ım! Nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana bıraktım. Sırtımı sana dayadım. Bunu da hem seni sevdiğim hem de senden korktuğum için yapıyorum. Senden başka sığınacak yer yoktur. Sana sığınmaktan başka kurtuluş yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Hazreti Ayşe'nin bu konudaki rivayeti. Resulullah geceliğin uyandığında şöyle derdi. Senden başka mabut yok. Ey Allah'ım, seni ortaktan tenzih ediyorum. Bunu hamdinle ifade ediyorum. Seni günahımı affetmeye davet ediyor, rahmetini umuyorum. Ey Allah'ım, ilmimi artır. Beni hidayet ettikten sonra kalbimi kaydırma. Katından bana bir rahmet hibe et. Kesinlikle sen çokça ihsan edensin. Resulullah bir meclisten kalktığında çoğunlukla ashabına şöyle dua ederdi. Ya Rab, her birimize sana karşı gelmekten alıkoyacak bir korku ve dünya musibetlerini kolaylaştıracak bir inanç ver. Diri kaldıkça bizi kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetimizden faydalandır. Bize zulmedenlerden intikamımızı al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibetlendirme. Dünyayı bizim için gaye etme. Ve acımayan kimseyi başımıza musallat etme. Hazreti Peygamber'in eve veya mescide girip çıkarken okuduğu dualar. Hazreti Peygamber evinden çıktığında şöyle diyordu. Allah'ın ismiyle Allah'a tevekkül ettim. Ey Allah'ım! Kaymaktan veya dalalete gitmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahilce yapılan bir harekete maruz kalmaktan sana sığınıyorum. Hazreti Peygamber mescide girdiğinde, kovulmuş şeytanın şerrinden, azim olan Allah'a, kerim olan yüzüne, kadim olan saltanatına sığınıyorum, derdi. Hazreti Peygamber mescide girdiğinde Muhammed'e salatu selam getirirdi ve ''Ya Rabbi, benim günahlarımı affet, rahmetinin kapılarını bana aç.'' derdi. Mescitten çıkınca yine Muhammed'e salatu selam getirirdi ve ''Ya Rab, benim günahlarımı affet, faziletinin kapılarını bana aç.'' derdi. Hazreti Peygamber mescide girdiğinde ve mescitten çıktığında şunu söylüyordu. Allah'ın ismiyle selam Allah'ın Resulü üzerine olsun.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
14: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.
16: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp

0: ebedi ahitten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Mümtehine suresine devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Yani Cenab-ı Hak Müslümanlara zorlanabilirsiniz, aileniz, çevreniz. Onlar size baskı yaparlar. Peki ne yapacaksınız? Kimi örnek alacaksınız? Kim imamınız sizin? Bu dava nereden beri bu şekilde geliyor? Kendinizi o toplumdan bedensel olarak değil fakat zihinsel olarak tecrid edeceksiniz, ayıracaksınız. Onların mabetlerine gitmeyeceksiniz. Onların putları karşısında eğilmeyeceksiniz. İbrahimleşeceksiniz, İbrahim olacaksınız. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَٰهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَ Sizin için İbrahim Aleyhisselam'da onunla birlikte iman edenlerdi. İbrahim Aleyhisselam'la beraber iman edenler. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim Aleyhisselam'ın ümmeti de olabilir ya da diğer peygamberler olabilir. Onların hayatında örnek var. Baktığınız zaman sanki görüyorsunuz. Üsve-i Hasene diyor. Biz o kavimle beraberiz. O kavim İbrahim Aleyhisselam'a direniyor. İbrahim Aleyhisselam da onlara meydan okuyor. Orada meydan okuyan bir İbrahim var. Yalnız başınasınız. Sanki önünüzde direnişin komutanı İbrahim Aleyhisselam. O komutan olarak direniyor. Fi İbrahim'e vellezine ma'ah. اِذْ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآهُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Hatırla diyor, hatırla. Sanki oradasın, sanki sen İbrahim Aleyhisselam'ın meydan okuyuşlarına tanık oldun. اُذْكُرْ حِينَ قَالُوا لِكَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآهُ مِنْكُمْ بَرِيُنْ بُرَآهُ Biz sizden uzağız. Bizim sizinle alakamız yok. Aynı dili konuşmuş olsak da, aynı ortamda yaşıyor olsak da, bu babam, bu annem, bu en yakınlarım olsa da, اِنَّا بُرَآهُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka inandığınız, ibadet ettiğiniz, teslim olduğunuz neleriniz varsa bütün onlardan beriyiz. Bütün onlardan uzağız. İbrahim Aleyhisselam'a bak ey Medine, İbrahim'e bak ey Mekke, İbrahim'e bak ey asrı Müslümanları. Hazreti İbrahim gibi olun. İnna bura'u minkum ve mimma ta'budun min dunillah. Senden, senin inandıklarından, seninle beraber olanlardan, neler varsa onlardan beriyim, onlardan uzağım. Bunu demek zorunda Müslüman olanlar. Kefer ne abiküm, sizi tanımıyorum, sizi tanımıyoruz, sizi kabul etmiyoruz, sizi reddediyoruz. Kefer ne abiküm, her ne kadar gücünüz, iktidarınız olsa da, bugün bize siz zulmetseniz de, bugün bu zulme kadir olsanız da, kefer nabiküm, asla sizi sayımızın azlığından dolayı, maddi anlamda gücümüzün yetersizliğinden dolayı kabul etmeyecek, lisanımızı konuşuyorsunuz diye, damarlarımızda aynı kanı taşıyoruz diye, siz ey kafirler, sizinle beraber asla olmayacağız. Kefer nabiküm. وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Yani وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ Sizinle bizim aramızda bir adavet, bir düşmanlık, bir buğz zahir oldu, oluştu ki ortaya çıktı. Ebeden, hep o kalacak, ebediyen o kalacak, sonsuza kadar kalacak. Yani asla şunlara bizi kandıramazsınız. Neden? Biz aynı lisanı konuşuyoruz. Biz aynı toprak parçası üzerine dünyaya geldik. Aynı mahallenin sokaklarında oynadık. Aynı okula gittik. Aynı havayı teneffüs ettik. Neden sen atalarınla beraber, seninle aynı ırktan olanlarla beraber değil de seninle aynı Allah'a iman edenler, aynı peygambere iman edenler onların safında, onların karargahında duruyorsun diye sürekli böyle baskılar olacak, tazikler olacak.

Peki İbrahim olun, Hazreti İbrahim gibi söyleyin. Keferna bikum ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bagdavu ebeden hatta tu'minu billahi vahde. Yalnız Allah'a iman edene kadar bu buz devam eder. Bu nefret devam eder. Müslüman, Müslümanla fare kafasını birbirinden ayıran Üstad Necip Fazıl öfkedir diyor. İmandan kaynaklanan bir öfke. İmanından dolayı öfke duyabiliyorsan en yanında en yakınında olanlara Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme adavetleri var. Şetme diyorlar, sövüyorlar, hakaret ediyorlar. Sen de onların karşısında Hazreti İbrahim gibi duruyor. Keferna biküm diyorsan işte o zaman Hazreti İbrahim senin önünde bir rehber, ona iktida ettin, ona uy. Fakat illa kavle İbrahim'e li ebihi le estağfirenne leke ve ma emlikü leke minallahi min şey. Fakat şurada İbrahim'e uyma. İbrahim aleyhisselam kavle İbrahim'e li ebihi babasına le estağfirenne leke senin için Allah'a istiğfar edeceğim demişti. Fakat ve ma emlikü leke minallahi min şeyin, Rabbimden sana bir azap gelecekse onu da def edemem, onu izale edemem. İbrahim aleyhisselam böyle demişti babasına. İlla kavle İbrahim'e li ebihi le estağfirenne leke ve ma emlikü leke minallahi min şeyin. Fakat İbrahim aleyhisselamın şu sözünü almayın. O sözde le estağfirenne leke, sana senin için istiğfar edeceğim. Ve ma emlikü leke minallahi min şeyin, Allah'tan gelen bir belayı da Allah'tan gelen bir azabı da senden gideremem demişti İbrahim aleyhisselam babasına. Bu sözü esas almayın. Burada bir istisna var. Neden istisna? Neden istisna ediyor? Fi İbrahim'e, yani fi akvali İbrahim'e, burada bir muzaf takdir ederiz. İbrahim aleyhisselamın sözlerine uyacaksınız, onunla beraber olanlara uyacaksınız. Fakat şurada uymayın. Babasına vaat etmişti, babası için istiğfarda bulunacaktı. Orada uymayın. Ya da nereden istisna alabiliriz? Usvetun hasene. İbrahim aleyhisselam sizin için üsve-i hasene ama burada değil. Burada ona uymayın. Yani babası için istiğfarda bulunmuştu İbrahim aleyhisselam. Neden babası için istiğfarda bulunmuştu? Vaat etmişti babasına. Kale selamun aleyke seestağfiru leke rabbi demişti ona. Yani babasına ayrılırken onun yanından selam vermişti ona. Selam sana olsun demişti Meryem suresinde. Sonra da babasına senin için Allah azze ve celle'ye istiğfar edeceğim diye babasına Hazreti İbrahim'in sözü vardı. Kale selamun aleyke seestağfiru leke rabbi. Meryem suresi 47. ayet-i kerime. Ondan dolayı istiğfar ediyordu. Sonra babasının makamını görünce, imansız olduğunu görünce artık ondan sonra İbrahim aleyhisselam babasına bir daha istiğfar etmedi. Yani İbrahim aleyhisselama iktida ediyoruz fakat onun bir istisnası var. Fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona ittiba, ona iktida söz konusu olunca mutlak anlamda ona ittiba var. Ve ma ataakumur rasulu fehuzuhu ve ma nehaakum anhu fentehu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem size neyi verirse onu alın, neden sizi men ederse ondan da uzak durun. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme külli anlamda bir ittiba var. Fakat İbrahim aleyhisselam yalnız başına bir ümmet olmasına rağmen, İbrahim İbrahim olmasına rağmen ona ittibada bir istisna var. Babası için söylediğini siz söylemeyin. Kafir bir baba var, onun için İstiğfar etmeyin, sadece ya Rabbi ona hidayetin yollarını göster deyin. Eğer kafir olarak öldüyse böyle bir baba için dua etmeyin, kafir olarak öldüyse. Peki Rabbena aleyke tevekkenna ve ileyke enebna ve ileykel masir. İbrahim aleyhisselamın duası. Medine'de muhacirler var, Mekke'yi özlüyorlar, akrabaları, yakınları, aileleri oradalar, hasret var onların gözlerinde. Peki nasıl kendilerini teselli edecekler? Kur'an-ı Kerim bu duayı onlara öğretiyor. Rabbena aleyke tevekkenna. Deyin ki ya Rabbena aleyke tevekkenna. Buradayız, yalnızız, ailemizden, şehrimizden,
uzaklardayız. Çocuklarımızı, akrabalarımızı, birlikte arkadaşlarımızla oynadığımız o Mekke sokaklarını özlüyoruz ya Rabbi. Rabbena aleyke tevekkelna. Sana, sadece sana tevekkül ettik. Ve ileyke enebna. Sana yöneldik ya Rabbi. Bu yönelişte esaretten kurtulan birisinin ailesine, evine, yerine, yurduna dönerken muhabbetle koşması var. Böyle bir koşma hali var. Ve ileyke enebna ve ileykel masir. Dönüş de sanadır ya Rabbi. O halde dönüş Allah Azze ve Celle olacaksa ve ileykel masir, döneceksiniz, döneceğinizi bildiğiniz halde yaşayın. Döneceksiniz ve bu dünyada eğer Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz, buna rağmen döneklikleriniz varsa, döndüyseniz, ifade Müslümanca ama hayatta Müslümanca bir muvazene yoksa, işte o döndüğünüz zaman Allah Azze ve Celle'ye ahirette bunların hesabını verirsiniz. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vagfir lena rabbena. Ey Rabbimiz, yine İbrahim Aleyhisselam bu duasını yapın. Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Bizi kafirler için fitne yapma. Yani bizi onların elinde yem yapma ya Rabbi. Onlar bize zulmediyorlar. Bizi onların ellerindeki mazlumlar yapma ya Rabbi. Ya da Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu. Eğer onlar bize zulmederlerse onların mikyası şu, onların ölçüsü şu, güçlü olan haklıdır. Eğer onlar güçlüyse ve bize zulmediyorlarsa kendilerini haklı kabul edecekler. Bundan dolayı onlar hakkın safına gelmeyecekler. Vagfir lena Rabbena. Bizim günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Bütün varlığınız, mevcudiyetinizle Allah Azze ve Celle'ye yönelin. İnneke entel azizul hakim. Sen ya Rabbi muhakkak ve mutlak olarak el azizu azizsin. Yani senin alemdeki kararlarını hiçbir güç veto edemez. Onları geri çeviremez. El hakim, Allah Teala'nın kararlarında, onların tamamında hikmetler vardır. İbrahim Aleyhisselam'a uy. Ey Hatip bin Ebi Belta, Hatip sendromu yaşayanlar, onun gibi olanlar, soyuna, ırkına, boyuna, makamına, mevkisine, okuluna aldanıp da ümmete, İslam'a ihanet edenler, Hatip bin Ebi Belta İbrahim Aleyhisselam'a uysun. İbrahim Aleyhisselam yalnız başına o keferna biküm demişti. Karşı tarafı reddetmişti. Ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâvu ebeden demişti. Ebeda. Sonsuza kadar o buzu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanlarına karşı içinizde o buzu saklayabilmek. Üstad vasiyetinde diyor ya, benden sonra bütün muhabbetinizi Allah ve Resulünü sevenler üzerine toplayın. Bütün öfkenizi de Allah'a ve Resulüne düşman olanlar üzerine toplayın. Öfkesi olacak Müslümanın, buğzu olacak ama o buğzu Allah'a ve Resulüne düşman olanlar üzerinde toplayacak, teksif edecek. Zor bir süreç. İbrahim Aleyhisselam'a ittiba etmek zor. Onun için insanlar yıkılıyorlar, oyundalar, oynaştalar. Mahallem diyor, soyum diyor, dükkanlarım diyor, mağazam diyor, okullarım, cemaatim, cemiyetim. Hayır, ben bunları terk edemem diyor. Burada bir sarsılıyor, kendine gelecek, ayrılacak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmanın kararlılığı, şuuru, bilinciyle hareket edecek. Fakat biraz sonra tekrar eski yerine geliyor. Kur'an-ı Kerim sanki yere düşen bir adam var, onu yakasından tutuyor, tekrar ayağa kaldırıyor. Bir ayyaş, bir sarhoş yolda yürürken yıkılıyor, polis kaldırıyor. Birkaç adım sonra tekrar yıkılıyor, tekrar tutuyor, tekrar kaldırıyor. Hayır diyor, burada durmayacaksın, burada duramazsın. İşte Kur'an-ı Kerim İbrahim Aleyhisselam üzerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini tekrar ikaz ediyor. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Yani لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ İbrahim Aleyhisselam, yalnız başına direnen İbrahim, كَفَرْنَا بِكُمْ diyen, tanımıyorum sizi. Ey Kenaniler, ey Nemrut, ey onun adamları, etrafında duranlar, dağlar gibi odunlar yığsanız İbrahim'i onun içine atacaksınız. Ben de bunu biliyorum ama buna rağmen

keferna biküm, tanımıyorum sizi. Uffilleküm elimâ te'abudûne min dûnillâh, size de taptıklarınıza da ilahlarınıza da yuh olsun diyebilmek. İbrahim aleyhisselam da onunla birlikte olanlarda sizin için örnekler var, üsve-i hasene var. Leküm ondan bedel, limen kâne yarucullâhe vel yevmel âhir. Yani Allah'a ve ahirete ulaşma arzusunda olanlar için İbrahim aleyhisselam'da ve onunla birlikte iman edenlerde sizin için üsve-i hasene var. Gözle görebileceğiniz bir örnek var. Sanki İbrahim aleyhisselam'la aynı mahalledesiniz. Aynı hayatı yaşıyorsunuz, aynı havayı solukluyorsunuz. İbrahim aleyhisselamla bu krizi aşıyorsunuz. Krizdeyiz, bir çıkış yolu arıyoruz. Peki çıkış yolu kim gösterecek? Kapı nerede? İbrahim aleyhisselam izlerinde. Hazreti İbrahim'e uyun ve orada yürüyüşte vur ha vur İbrahim aleyhisselamın izlerine giderken sakın ha içinizde tereddüt olmasın. Kenanilere karşı, babanıza karşı, atanıza karşı, eğer onlar Allah ve Resul davasının hasımlarıysa, ona düşmansalar, onlara karşı dururken, mücadele ederken sakın ha yıkılmayın, savrulmayın. Yani leküm, limen kâne yarucullâhe, neden bedel? Lekümden bedel. Lekad kâne leküm fîhim usvetun hasene, siz onların hayatında sizin için üsve-i hasene var. Kim için var? لِمَنْ كَانَ يَرُجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهُ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Kim dönerse, İbrahim aleyhisselamın yolunda yürümezse, atası, soyu, boyu vesaire, onlar kafir, zalim, müşrik, onları bırakamazsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in karargahına kim gelemezse, وَمَنْ يَتَوَلَّ, kim onları dost edinirse zalimleri, fe innallahu vel ganiyul hamid, bilsin ki Allah ganidir. Allah Teala'nın bizim gücümüze ihtiyacı yok. Bütün ihsanlar, 1 milyon ihsan olsa, 1 milyon ihsan bu alemde ders okutmuş olsa, 1 milyon ihsan bir anda Allah Teala'ya, onun yoluna, onun davasına ihanet etmiş olsa İslam'a asla zarar veremezler. Çünkü vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Allah gani, siz fukarasınız. Alemi yaratan, insanı yaratan, yarattığına muhtaç olur mu? Fe innallâhe huvel ganiyyul hamid. Men şartiyenin cevabı. Ve men yetevelle, kim onları dost edinirse, veli yaparsa onları, kafirleri, bilsin ki fe innallâhe huvel ganiyyul hamid. Allah Teala ganidir. Onun bizim gücümüze ihtiyacı yok. Hamid, o hamda layıktır. Zaten alemde her şey ona ibadet ediyor. Alemde sizin dışınızdaki bütün varlıklar Allah Teala'ya hamd ediyorlar. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Müslümanlar kopuyorlar, ayrılıyorlar. Adım adım uzaklaşıyorlar. O kadar uzaklaşıyorlar ki önce onlar akıllarına geliyorlardı, bir muhabbet vardı Müslümanlarda kafir olan yakınlarına karşı. Fakat Kur'an-ı Kerim onları aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar bu ayetlerle tedavi etti. İman onların yüreklerine hakim oldu. O hakimiyetten sonra en fazla sevdiklerini, şimdi en fazla muhabbet duyduklarına, şimdi en fazla düşmanlık duyuyorlar. En fazla onlara meyilleri vardı, şimdi en fazla onlardan nefret ediyorlar. Bedir'de öyle olmamış mıydı? Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar en yakınlarına karşı muhacir, en yakınlarına karşı Allah ve Resul davasını koruyabilmek için kılıçlarını çekmişlerdi. Şimdi onu anlatıyor bize. Eğer siz böyle durursanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safında olursanız, Allah Teala o sizin önceden dostluk duymuş olduğunuz akrabalıktan dolayı içinizde bir ukde vardı. Onlara ne zaman kavuşuruz, bu engeller kalkar, Mekke'ye rahat gidebiliriz diye bu hayal vardı içinizde. Şimdi siz oradan ayrıldınız. Artık yeni bir dünya kurdunuz. O dünyanın merkezinde iman var. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim oluş var. Ona ittiba ediş var. O dünyanın merkezindesiniz. Şimdi onlar buğz ediyorlar. O akrabalarına karşı

duruyorlar. Aralarında bir mesafe var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu düğüm çözüldükten sonra onlara vaat ediyor. Diyor ki Allah Teala onlarla aranızda bir dostluk inşa edecek. Asallahu en yec'ale beyneküm sizinle ve beynellezîne âdeytum minhum min Kureyş'in Kureyş'ten düşman olduklarınız arasında meveddeten bir dostluk hakim kılacak. Asa Allah Teala için olursa sultanların vaadine benzer. Sultanlar bir şey vaat ederler. Yani bir fakir, bir mazlum onun yanına gelir. Der ki asa ile başlayan bir cümle kullanır. İşte sana şunu veririz derse o olur artık. Yani sultan onu kullandıysa onu yapmasına engel olan önde bir mani yoktur, mani yoktur. Bir daire verecekse, bir araba verecekse, bir hayvan verecekse, sultan bunu söylediyse onu yapar. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Yani Allah Teala'dan olursa bu mutlak ve muhakkak olacak. Ve öyle de oldu. Ayrılmışlardı, onlar düşmandılar. Bedir'e, Uhud'a, Hendek'e geldiler. Aradan şu kadar zaman geçti. Mekke-i Mükerreme fethedildi. Ebu Sufyan Uhud'da komutandı ama Müslüman oldu. Taşın üzerine çıktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seller gibi bir orduyla geliyor dedi. Önceden o taşın üzerine çıkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı insanları tahrik eder, kışkırtır. Orduyu hazırlardı. Ama şimdi İslam ordusu Mekke-i Mükerreme'yi fethetmeye gidiyor. Taşın üzerinde Ebu Sufyan var. Mekke'yi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeye davet ediyor. İşte وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَ اَب۪ي سُفْيَانْ فَهُوَ آمِنُونَ Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse emanladır. Kim Kabe'ye sığınırsa emanladır diyor. Ebu Cehil'in oğlu Müslüman oluyor. Süheyl Müslüman oluyor. Daha çokları Müslüman oluyorlar. Bu vaat tahakkuk ediyor. Müslümanlarda bir öfke var. Müslümanlar o zor koptukları, zor ayrıldıkları, eski akrabaları, eski dostları ama şimdi onlar imandan dolayı o aralarına mesafe koydular. Birlikte olmak istemiyorlar, beraber olmak istemiyorlar. O kadar ki Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin Kuteyle diye bir eşi vardı. Hazreti Ebu Bekir muhacir olunca Medine-i Münevvere'ye gelince Kuteyle Mekke-i Mükerreme'de kaldı. Hudeybiye musalasından sonra kızı Esma'yı görmek için, Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha görmek için barış ortamında Medine'ye gelir. Fakat Esma onunla görüşmez. Annesiyle görüşmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de görüşmesini ona söyler. O halde sahabe-i kiram radıyallahu anhüm öyle bir imana kavuşuyorlar. Öyle bir iman onları kuşatıyor ki önceden ağlıyorlardı. Annelerini, yakınlarını düşünüyorlardı. Ama şimdi anneleri, en yakınları geliyorlar. Kafir onlar. Onlarla aynı davaya inanmıyorlar diye anneleriyle görüşmüyorlar, görüşmek istemiyorlar. وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Kur'an-ı Hakim'in emri bu. Anne baba kafir olsa bile çocuk anne babanın iman İslam noktasındaki terkinlerini almayacak, onları kabul etmeyecek. Fakat dünya işlerinde aralarına bir musahabe olacak. Dünya işlerinde birliktelikleri devam edebilir. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum fid-dini ve lem yukhrijukum min diyarikum. Allah Teala sizi anillezine lem yukatilukum fid-dini din noktasında sizinle savaşmayanlar, sizi diyarlarınızdan çıkarmayanlar en teverruhum ve tuksidu ileyhim onlarla onlara iyilik yapma noktasında size engel olmaz. La yenhakumullahu anillezine lem yukatilukum en teberruhum ellezine yukatilukum onundan bedeli ihtimal. Yani Allah Teala İslam noktasında, din noktasında sizinle savaşmayanlar, sizi Mekke'den çıkarmayanlar bu insanlara iyilik yapma noktasında size mani olmaz. Ve tuksidu ileyhim onlara adil davranma ya da onlara dünyalıklardan bir şeyler verme noktasında size engel olmaz. İnna Allaha yuhibbul muksidin. Allah Teala adil olanları sever. Onları mükafatlandırır. Sahabe-i kiram var radıyallahu anhum. Karşıda anneler var.
En yanında, en yakında olanlar var. Aynı evi yıllarca onlarla paylaştılar. Şimdi onlar geliyorlar. Fakat imanları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sormadan onlarla görüşmeyi müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim, hayır, bunlar sizinle savaşmadılar. Sadece inanmıyorlar, reddediyorlar. Onlarla savaş halinde olmayın. O halde darul harpte olan kafirler ya da kafir devletler var. Onlar Müslümanlarla, İslam devletiyle savaşmıyorlarsa, Müslümanlar onlarla ekonomik açıdan, siyasi açıdan işbirliği yapabilirler, alışveriş yapabilirler vesaire, muameleler onlar arasında olabilir. Ama şunlarla sizin aranızda irtibat olamaz. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fiddîni ve ahracûkum min diyârikum. Allah Teala şunlarla birlikte olmaktan, şunlarla irtibat halinde olmaktan sizi alıkor, size engel olur. Kim onlar? Anillezîne kâtelûkum fiddîn. Sizinle İslam noktasında, din noktasında, Allah davasının hakimiyeti noktasında savaşır onlar. Ve ahracukum min diyarikum, Müslüman diye sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkardılar. Ve zaharu ala ihracukum, sizi oradan çıkarmak için onlar sizin düşmanlarınızla yardımlaştılar ya da onlara yardım ettiler. Peki Allah Teala onlardan bizi alıkoyuyor demek, ondan bedel, yani ellezine katelukum, ondan bedel entevellevhum, bunlarla dost olmaktan, bunlarla birlikte hareket etmekten, kültür anlaşması vesaire anlaşmalar yapmaktan sizi alıkor. Dolayısıyla fiilen Müslümanlarla savaşan hangi toplum, hangi devlet varsa Müslümanlar onlarla birlikte olamazlar. Bu ayet-i kerime iktisadi açıdan da onlarla ilişkileri dondurmayı, kesmeyi emrediyor. Yani fiilen Müslümanlarla savaşan bir Yahudi devleti var, İsrail devleti var. Dolayısıyla İsrail devleti Müslümanlarla fiilen savaştığından dolayı İsrail'le Müslümanların, İslam devletlerin, Müslümanların yaşamış olduğu devletler diyelim, onların bir takım ilişkiler, iktisadi, siyasi anlaşmalar yapması doğru değildir, yanlıştır. Bu ayet-i kerimeye aykırıdır. En tevellevhum ve men yetevellehum fe ulaike humuz zalimun. Kim onları dost edinirse, onlar dostumuz derse, onlarla birlikte olursa fe ulaike humuz zalimun. Onlar zalim olurlar. Onlar düşmanı dost kabul ederler. Leteciden ne eşedden nase adaveten lillezine amenul yehude vellezine eşreku. Yani siz leteciden neşedden nase adaveten lillezine amenul yehude. Ehli imana en ziyade hasım olarak kimi bulursunuz? Yahudileri bulursunuz. Bir de müşrikleri, Allah'a şirk koşanları bulursunuz. Yani bunlar böyleler. Kim onları dost kabul ederse onlar zalim olurlar. Çünkü Allah Teala'nın düşman dediklerine onlar dost demiş olurlar. Peki buraya kadar aktif olarak Hatib bin Ebi Belta, onun gibi olanlara ikazlar vardı, uyarılar vardı. Kur'an-ı Kerim orada duranları, orada olanları aldı, o hale getirdi ki la yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fid-dini ve lem yukhrijukum min diyarikum en tebarruhum ve tuksidu ileyhim. Artık onlar en yanında, yakınında bir zaman olan insanlarla beraber olmak istemiyorlar. Onlara adavetleri var. Esma gibi annesi Kuteyle geliyor, kabul etmek istemiyorlar. Yani Hatib'in konumu vardı, Hatib bin Ebi Belta. Oradan aldı Kur'an-ı Kerim onları. Şimdi akrabaları kafirse onlara bir öfkeleri var. O akrabaları içinde savaşmayanlar, Kuteyle gibi gelenler, onlarla bile görüşmek istemiyorlar. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'in ufkuna girebildiysek bu kitap bizi alıp terbiye edecek. Hatip gibiyiz. Hatip gibi Kur'an-ı Kerim'in karşısında duruyoruz. Bu ayetleri okuyoruz. Bu ayet-i kerimeler bizi madde madde. Bu ayet-i kerimeler bizi adım adım, merhale merhale Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ufkunda öyle bir noktaya getiriyor ki Esma gibi. Dışarıda bir kadın var, dışarıda bir anne var, ağlayan bir anne var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmeden

görüşemem diyorsunuz. Ya da Ebu Sufyan'ın kızı kim gibi? Ummu Habibe gibi. Ummu Habibe gibi baba geliyor. Baba orada ama Allah Resulü Aleyhisselam'ın oturmuş olduğu mindere kızı babasının oturmasına müsaade etmiyor. Şu kadar zaman görmediği bir baba var ama o baba Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin oturduğu yere oturamıyor diyor Ebu Sufyan'ın kızı Ummu Habibe radıyallahu anha. Evet efendim, oradan aldı. Şimdi bizi yine Mekke ile Medine arasındaki o dünyaya davet ediyor Kur'an-ı Kerim. O dünyada siz İslam'ın nasıl hakim olduğunu, yüreklere nasıl hakim olduğunu göreceksiniz. Saflar şekilleniyorlar. Önünüzde bir sahne var. Kadınların bir kısmı Mekke'den Medine'ye gidiyor. Bir kısmı Medine'den Mekke'ye gidiyorlar. Mekke ile Medine arası yollar. Çizik çizik hasret yarası yollar. Kimler geliyor? Hudeybiye musalasından sonra kadınlar, Müslüman kadınlar Medine'ye geliyorlar. Medine'de kalmak istiyorlar. Eşlerinden, ailelerinden ayrılıyorlar. Tabii inkar eden kadınlar, onlar da Medine'den Mekke'ye gidiyorlar. Yani bu ayet-i kerimeler bize şunu gösteriyorlar. Bundan sonra saflar soya göre, boya göre, ırka göre, renge göre değil, imana ve küfre göre belirlenecek. İşte Mekke'de kadınlar var. Ukve bin Ebi Muayit'in kızı Ummu Gülsüm radıyallahu anha Medine-i Münevvere'ye geliyor. Ayrılıyor, terk ediyor. Ailesini, yerini, yurdunu, her şeyini terk ediyor. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Başka kadınlar geliyorlar. Peki bu kadınların gelmesi, ailelerini, yerlerini, yurtlarını bırakmaları, yalnız başına gelmeleri bize neyi anlatıyor? Hayat, bundan sonra hak ve batıl, İslam ve cahiliye, Ebu Cehil'in karargahı, Ebu Bekir'in karargahı. İki başlık altında şekillenecek. Gerisi teferruat. İşte o Hatib bin Ebi Belta gibi olanlar, iman yüreklerine hakim olduktan sonra onlar anadan, yardan, serden, her şeyden ayrılıyorlar. Eğer ayrılabiliyorsak, Kur'an-ı Kerim bu ufkunda değişebiliyorsak, hastalıklarımızı tedavi edebiliyorsak, bu kitap bize konuşuyor. Biz de bu kitaba muhatap olduk demektir kardeşim. Ya eyyühellezine amenu izâ câekumul mu'minâtu muhâcirâtin femtehinûhunne. Ey iman edenler, o mü'mine kadınlar, iman eden kadınlar muhacire olarak size geldiklerinde femtehinûhunne, onları imtihan edin. Ummu Gülsüm geliyor. Ukve'nin Ebi Muayit'in kızı, imtihan edin. Yani neden geldiler? Acaba Medine-i Münevvere'ye onlar dünyalık için mi geldiler? Medine-i Münevvere'ye onlar evlenmek için mi geldiler? Bir erkeğe aşıktılar, onun için mi geldiler? Yoksa Müslüman olarak, mümine olarak mı geldiler? Neden onları imtihan edeceksiniz? Çünkü Hudeybiye'de bir anlaşma var. Hudeybiye'de bu musalaha var. Mekke'nin gücü var, Mekke'nin kuvveti var. Ondan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme saldırabilirler. Bu anlaşmayı bozdum diyecekler. Peki burada risk alınacaksa o halde neden risk alıyorsunuz? Bir kadını korumak için mi? O halde bir kadın Müslümansa o kadının iffetini, namusunu koruyabilmek için orada riski alacaksınız. Onun için bizim fukahamız, alimlerimiz der ki dünyanın en doğusunda Müslüman bir kadın kafirlerin elinde esir olduysa, Tebyin-i Hakaik'te var, diğer kitaplarda var. Oradaki Müslümanlar eğer o kadını kurtaramıyorlarsa en batıdaki Müslümanlara, bütün Müslümanlara o kadını esaretten kurtarmak farzdır. Esaretten kurtaracaklar. Yani risk alacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Neden buradasın? Eğer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, kelime-i şehadeti getiriyorsa o kadını kabul ediyorlar. Peki sonra Mekkeliler diyorlar ki yani neden böyle yaptınız? Hani anlaşmada anlaşma yapmıştık. Mekkelilerden birisi Medine-i Münevvere'ye Müslüman olarak giderse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu almayacak. Ama Medine'den birisi Mekke'ye giderse, irtidat ederse onlar alacaklardı. Yani dengesi olmayan bir anlaşma vardı. Müslümanlar aleyhine görünüyordu. Ama zaten mürted olan birisine Efendimiz ne yapsın ki sallallahu aleyhi ve sellem ihanet eden?

hain birisini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden Medine'de saklasın? Onlar dediler ki, neden kadınları alıyorsun? Hani anlaşmamız vardı. Anlaşma metnine göre alınmayacaktı. Mekke'den birisi Medine'ye iltica ederse, Müslüman olursa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Basir gibi erkekleri almıyor. Onlar Cidde tarafına gidiyorlar. Orada işte gerilla mücadelesini başlatıyorlar. Mekke kervanlarına karşı cihat yapıyorlar. Sonra Efendimiz aleyhisselamdan rica ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselam onları kabul ediyor. Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, kâne şartu fir ricali la fin nisa. Oradaki şart erkekler için, kadınlar için değildi. Yani orada raculen kelimesi geçiyor ama kadın kelimesi geçmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlaşmayı bu şekilde tevil ediyor ve kadınları vermiyorlar. Femtehinuhunne. Yani gelen kadınlar var. Müslümanlara diyor ki, bir aile var, sonradan hidayete eriyorlar. Müslüman bir erkek var. Kadın onunla o hayatı kabul etmiyor. Ayrılabilir, kafir diye ayrılıyor kadın. Ya da kadın Müslüman oluyor, erkek kafir. O kadın o aileden ayrılır. Bu mücadele kıyamete kadar böyle devam edecek. Onlar da kendilerini ashabın, sahabe zamanındaki, Allah Resulü zamanındaki bu kadınlara baksınlar. Onlarla teselli olsunlar ve Müslümanlar da hayatı bu iki esas üzerine inşa etsinler. Allahu a'lemu bi imanihin. Allah Teala bunların imanını biliyor, bu kadınların. Peki madem Allah Teala onların imanını biliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden soruyor? Bu imtihan diyor İmam Kurtubi, yani sizin içindir. Allah Teala biliyor elbette onlar Müslüman mı? Hangi amaçla Medine'ye geldi? Onları kendileri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya da sahabe öğrenebilmek için Müslümanlar mı yoksa başka bir amaçla geldiler, öğrenebilmek için soruyorlar. فَاِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ. Onların mümin olduklarına muttali olduysanız, فَاِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ, yani kesin olarak bilemeyiz çünkü iman kalpte olur. Zannı galibi Allah Teala kesin bilgi makamında alıyor. فَاِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ. O zaman yani zannı galip ama ilim makamında alıyor. Onları geri kafirlere geri vermeyin, döndürmeyin. Neden Müslüman kadınları kafirlere vermeyin? لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. Çünkü o Müslüman kadınlar, Mekke'den ayrılıp da Medine'ye gelenler, kafir olan eşlerine helal olmazlar. Müslüman bir kadın kafir olan eşiyle beraber aynı nikah altında olamaz. Kafirle de duramaz, ehli kitapla da duramaz. Ayrılmak zorundadır. Ama Müslüman bir erkek ehli kitaptan bir kadın alabilir. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifine göre, sunnu bihim sunnete ehlil kitabi gayre nakihi nisaihim ve la akili zebaihihim buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerle ehli kitabın iki farkı vardı. Bir, ehli kitabın kestiğini, eğer ehli kitapsa, öyle kaldıysa onların kestikleri yenebilirdi. Bir de onların kızlarıyla ya da boşanmış kadınlarıyla evlenilebilirdi. La hunne hillu lehum, Müslüman kadınlar kafirlere helal olmaz. Dolayısıyla onları geri vermeyin. Ve la hum yahillune lehunne, o kafir erkekler de yahillune lehunne, Müslüman kadınlara helal olmazlar. Kafir erkekler Müslüman kadınlarla evliliği devam ettiremezler. Ve atuhum ma enfaku. Fakat siz Müslümansınız, hakkı hukuku koruyacaksınız. Müslüman bir kadın kafir olan bir eşten, erkekten ayrıldı, İslam diyarına geldiyse, siz o kafir olan eş Müslüman kadınla evlenirken ona ne kadar mehir verdiyse, ne kadar masraf yaptıysa, onları o kafir olan eşe göndereceksiniz, onun hesabına yatıracaksınız. Ve tuhum, onlara yani o kafir olan eşlere ma enfaku, kadınlarına evlenirken mehir olarak neyi verdiyse onu verin. Ve la cunaha aleykum en tenkihuhunne iza ataytumuhunne ucurahunne, onlara mehir

Birini verdiyseniz kafir olan eşlerinden ayrılıp da İslam diyarına gelen kadınlar, onlara mehirlerini verirseniz onlarla evlenmenizde bir günah yok. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ Kevafir, kafire kelimesinin çoğulu. Yani ayrılın siz de. Müslüman kadınlar ayrılıyorlar, geliyorlar İslam diyarında. Kafir olan eşlerle aynı evde durmuyorlarsa, ey Müslüman erkekler, sizler de kafir olan eşleriniz, onların nikahlarına yapışmayın. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ Kafir olan eşlerin nikahlarına, akitlerine tutunmayın. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا Siz kafir olan bir kadın, eş, ona mehir vermiştiniz, ondan ayrıldınız. Eğer o bir kafir erkekle evlenirse, o kafir erkekten siz mehri talep edin. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا Müslüman bir kadın Mekke'den ayrıldı, Medine'ye geldi. Müslüman bir erkekle evlendiyse, Müslüman erkekler de o kafir kocaya mehri versinler. Onlar da Müslüman olan eşlerinin mehirlerini istesinler. Belki bugün bu olmaz. Ama Kur'an-ı Kerim bize bu olay üzerinde neyi anlatıyor? İki saf var diyor. İki sancak var. Ebu Cehil'in safı var, Ebu Bekir'in safı var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, onun öğrencileri iman noktasında bu kadar fedakarlık gösterdiler. Aileler değişti. Birlikteydiler. Beraber ev kurmuşlardı. Çocukları vardı. Fakat eğer o kadınlar Hubel dedilerse, Menat'a ibadet noktasında ısrar ettilerse, erkek sahabiler eşleriyle yollarını ayırdı. Kadınlar, çocukları vardı, evleri vardı. Eğer onların eşleri Allah Resulü Aleyhisselam'a adavete devam ediyorlarsa, Hubel'e, Menat'a, Uzza'ya ibadete devam ediyorlarsa, o kadınlar ayrıldılar. Ya kadın ayrılabiliyorsa, kadın çocukları terk ediyorsa, kadın Mekke'den Medine'ye geliyorsa, sen hala kafirlerin, dinsizlerin, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanlarının safında, dilinden, ırkından dolayı yer alıyorsa, o zaman senin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyişin bütünüyle yalan kardeşim. Böyle bir iman kimseyi Allah'ın cennetine, cemaline götürmez. Sure yukarıdan aşağıya bir laboratuvar katiyetinde ruhumuzu temizliyor. Sanki ameliyathanedeyiz. Kur'an-ı Kerim bizi içeriye aldı. Ayet ayet içimizdeki urlara neşter vuruyor. İşte kan uru diyor. İşte ırk uru diyor. İşte Ebu Cehil'e ırkından dolayı muhabbet duymak diyor. Mal diyor, okul diyor, servet diyor. Küresel eşkıya ile ittifak kurmak diyor. Girin bu laboratuvara, girin Kur'an-ı Hakim'in ameliyathanesine. Sizi böyle temizlesin, tedavi etsin. Zalikum hukmullah. İşte Allah'ın hükmü. ذَٰلِكُمْ حُكُمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنُكُمْ Allah Teala o hükümle aranızda hükmediyor. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah Teala alim. Ona güvenin. Allah Teala'nın talimatlarına itimat edin. Burada problem olmaz. Allah Teala'nın hükümleri, onun talimatları sonradan tadile ihtiyaç duymaz. Hakimun, çünkü bütün bu kararlar hakim olan Allah Teala'ya aittir. Hikmet bağlamında alınmıştır. İn fâtekum, yani o kararları Cenab-ı Hak hikmet bağlamında size bildirmiştir. Çünkü alimdir, hakimdir Allah Azze ve Celle. Ve in fâtekum şey'un min ezvâcukum ilel küffâri. Fâtekum şey'un min ezvâcukum. Şey diyor, ahadun demiyor. Tahkir var. Yani bir kadın küfürde ısrar ediyor. Israr eden bir kadın ayrıldıysa, sanki bozuk bir parayı attın gitti, işe yaramıyor. İşe yaramayan, bozulan, harap olan bir alet gibi. Ve in fatekum şeyun min ezvacukum. Yani üzülmeyin ama sadece şuna üzünün, üzülün. Bir kadın vardı, onunla yıllarca birlikte aynı çatı altında durmuştunuz ama şimdi o kadın cehenneme doğru yürüyor. Onun cehenneme yürümesine üzülün ama ayrıldı gitti diye, yani küfründen dolayı ayrılan bu kadın bizzat varlığına değil de onun sizinle olan hatırasına üzülün ama varlığına üzülmeyin. Ve infatekum şeyun, onun için şey diyor. Şey, bayağı bir şey.
atılması gereken

demektir kardeşlerim. فَاَقَبْتُمْ فَاَتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا. Yani sonra bunlarla savaştınız, ganimet aldınız. فَاَتُ الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا. Hanımları gidenler, kafirlere gidenler, onlara ne kadar o giden hanımlarına, kafir olan eşlerine, kafire eşlerine mehir verdilerse o kadar verin. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ. İman ettiğiniz Rabbinize karşı hayayı kuşanın, edebi kuşanın, onun ahkamını çiğneme noktasında hassas olun, muttaki olun, Allah Teala'ya karşı takvayı kuşanın buyuruyor ayet-i kerime. Kadınlar bahsine devam ediyor. Kadınlar, saflar belirleniyor. Bu önce Hudeybiye sonrasından bahsetti. Hudeybiye sonrasında kadınlar ayrılıyorlar, geliyorlar. Ama bu taraftan giden kadınlar da var. Kafire kadınlar var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum kafiri olan bir eşe musamaha göstermiyor. Hayır diyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin. La ikrahe fiddin. İslam'da zorlama yok. Ama o zaman buyur yolumuzu ayıralım diyor. Ehli kitap olsa birlikte kalabilirler. Peki buradakiler, bunlar da biraz önce kafirdiler, kafireydiler. Biraz önce onlar reddediyorlardı. Şimdi İslam'a girdiler, imana girdiler, teslim oldular. Hayatları nasıl değişiyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ediyorlar? Bu ayet-i kerimede biattan bahsedecek. Bayağı. Beyden geliyor. Neden bayağı? Yani siz bir malı satıyorsunuz, karşıya veriyorsunuz. Verdikten sonra bayi olarak, satan olarak onun üzerinde tasarrufta bulunamıyorsunuz. Bir hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın alıyor. Yani bundan sonra bu beden üzerinde şahsi tasarruf yok. Allah Teala'nın talimatları nelerse o talimatlar yerine getirilecek. Sahabeden, erkeklerden ve kadınlardan Efendimiz Aleyhisselam biat alıyor. Efendimizin biat alması demek Allah Resulü adına şu, yani sizin hakkınızı, hukukunuzu devlet başkanı olarak koruyacağıma dair söz veriyorum. Onlar da diyorlar ki canlarımızla, mallarımızla hakikati koruyacağız. Ya Resulallah, buna dair söz veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselam erkeklerle bizzat ellerini uzatıyor. O halde biat ediyor. Kadınlarla Efendimiz böyle biat etmiyor. Hazreti Ömer'e söylüyor. Hazreti Ömer tekrar ediyor. O da elini kadınlara uzatmıyor. Ya bir kumaşa tutuyor Ömer radıyallahu anh. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kabın içine elini sokuyor. Sonra alıyor elini. Kadınlar o kabın içine elini sokuyorlar. Peki neden erkeklerle tokalaşıyor? Elleri ellerine değiyor. Kadınlarla da sanki böyle yapıyormuş gibi yapmıyor. Bir kumaş var, bir odun var veya Efendimiz Aleyhisselam elini bir kabın içine sokarak bunu yapıyor. Şunu söylüyor: bir, kadınla peygamber bile olsa tokalaşamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, la vallahi ma messed yedun nebiyyi yedem ruatin. Yemin olsun ki Muhammed aleyhisselam eli hiçbir kadının eline değmedi. İki, biat noktasında neden bu yapılıyor? Sanki siz o alışveriş akdini yapıyorsunuz, canlandırıyorsunuz gözünüzün önünde. Verdiğiniz malı verdikten sonra artık onun üzerinde tasarrufunuz yok. Arabayı sattınız, müşteri dilediği gibi kullanır, dilediği şehre onunla gider. Önceden ben satmıştım, şuraya gidemezsin, buraya gidemezsin diye. Müşteri de bizim bir sınırlandırma, tasarruf hakkımız, yetkimiz yok. Biat da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edince insanlar Resulullah'a ya da devlet başkanına şunu söylüyorlar: biz bu canları hak yolda mücadeleye adadık. Artık bunlar üzerinde tasarruf hakkımız yok. Fakat bu şöyle değil. Devlet başkanına Müslümanlar biat ettilerse teslim oluyorlar. Artık o ne dediyse onun dediğini yapıyorlar. Hayır. Yani eğer ulul emir bizdense, o ulul emir Allah'a ve Resulüne itaat ediyorsa Müslümanlar ulul emre itaat edecekler. Ya eyyühellezine amenu atiyullaha ve atiyurrasule ve ulil emri minkum. Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin.
Orada ati'u emir fiilini getiriyor. Ama ulul emirde getirmiyor.

Neden getirmiyor? Eğer ulul emir Allah'a ve Resulüne itaat ederse o zaman devlet başkanına ya da alime itaat edilir. Burada da وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Onlar sana marufta isyan etmeyecekler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin maruftan başka bir şey söylemesi mümkün olur mu? Olmaz. Hep marufu söyle. Ama bu ayet-i kerime Allah Resulü aleyhisselam üzerinden ümmete şunu söylüyor. Bu devlet başkanı, bu alim. Ama bakıyorsunuz Allah'a isyan ediyor. Burada bakıyorsunuz bir alim var. Kadınlarla tokalaşıyor, elini öptürüyor. Ben onların babası mesabesindeyim diyor. Burada bir isyan var. Sakın ha efendim biz intisap ettik, biat ettik diye o yanlışa, isyana seyirci kalırsanız, sessiz kalırsanız o zaman ona isyan etmeyenler Allah'a isyan etmiş olurlar. Kayıtsız, şartsız bir teslimiyet değildir biat. İşte biat nasıl olacak? Allah'a ve Resulüne teslim olan bir devlet adamı varsa, Müslüman bir devlet adamı, Allah'a ve Resulüne isyan etmeme şartıyla Müslümanlar ona biat ederler, o da biat alır. Allah Resulü aleyhisselam Safa tepesindeler, kadınlar Efendimiz aleyhisselama biat ediyorlar. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, izâ câekel mu'minâtu yubâyi'neke. Kadınlar sana biat ettikleri halde geldiklerinde, yubâyi'neke alâ ellâ yüşrikne billâhi şey'en. Önce imanla başlayacaklar, yüreklerinden her şeyi çıkaracaklar. Allah Teala'ya hiçbir şeyi ortak koşmama koşuluyla sana biat ettiklerinde alâ ellâ yüşrikne billâhi şey'en, hiçbir şey Allah'a ortak koşmama üzere biat ediyor oldukları halde ve lâ yesrikne dünya malına ellerini uzatmayacaklar, almayacaklar, çalmayacaklar ve lâ yeznîne zina etmeme üzere biat ediyorlar ve lâ yektunne evlâdehunne çocuklarını diri diri toprağa gömmeyecekler, öldürmeyecekler. وَلَا يَئْتِينَ بِوْهْتَانٍ يَفْسَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Onlar bir buhtanin yalan. Yalanı يَفْسَر۪ينَهُ uydurup da getirmeyecekler. Nerede uyduruyorlar? بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ Elleri ve ayakları arasında uyduruyorlar. Yani başkalarından olan çocukları kendi eşlerine isnat ediyorlar ya da zinadan olan çocukları kendi eşlerine isnat ediyorlar. Kadınlar bunu yapmayacaklar. Başkalarının çocuklarını bu çocuk senin diye kendi eşine isnat etmeyecekler. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Marufta da sana isyan etmeyecekler, asi olmayacaklar. Efendimiz Aleyhisselam kadınlardan bu biatı alırken Hint de orada. Efendimiz Aleyhisselam bunları söyleyince Hazreti Ömer'e söylüyor. Ömer radıyallahu anh kadınlara tekrar ediyor. وَلَا يَسْرِقْنَ deyince Hint Müslüman oluyor. Hayat o kadar değişiyor ki onda hemen sorgulamaya başlıyor. Belki bir saat önce kafireydi ama şimdi Müslüman oldu. Hazreti Hamza'ya o vahşice ölümü reva gören kadın şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünde, onun huzurunda iman ediyor. İmandan hemen sonra sorgulamaya başlıyor. Diyor ki Ebu Sufyan cimri bir adamdı. Ben alırdım diyor onun malından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeteri kadar alabilirsin. Sana ve ailene yettiği kadar alabilirsin. Ebu Sufyan cimridir deyince Allah Resulü anlıyor ki bu Hint. Yüzünü gözünü sarmış. Allah Resulü aleyhisselam bana bir şey yapar. Hamza'yı düşünür, onun şehadetini düşünür diye yüzünü gözünü sardığı halde Ebu Sufyan eşi Hint o halde orada duruyor. Bağışlaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ricada bulunuyor. Allah Resulü zaten Mekke'ye girerken onları Mekke'de Kabe-i Muazzama'nın kapısında fetihten sonra entum tulaka buyurmuştu. Artık hepiniz serbestsiniz. Ona da bir şey yapmıyor. Ondan cesaret alarak velâ yeznîne deyince hür kadın zina eder mi ya Resulallah diyor. Çocukları öldürmemek üzere biat edecekler. Velâ yektulne evlâdehunne o zaman ne diyor? Rabbeynâhum sigâran ve kateltehum kibâran. Biz onları küçükken
terbiye ettik, büyüttük ama sen büyüdük.

0: yerinde onları Bedir'de öldürdün diyor. Öldürdün. Tabii kadını anlamak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bunu söylüyor. Hind söylüyor. Bedir'de öldürdün. Hanzala diye bir oğlu vardı. Bedir'de ölmüştü Hind'in oğlu. Rabbeynâhum sigâren ve kateltehum kibâren. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu demiyor. Ben savaşmamak için çocuklarınızla, eşlerinizle Mekke'den ayrıldım, Medine'ye geldim.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Bey Pazarı. Bey Pazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Bey Pazarı'nda buluşturacak. Festival alanında ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Bey Pazarı Festivali'nde buluşalım.
6: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
8: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıradaki

0: Dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
10: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda Müslüman şahsiyetini konuşacağız. İlk önce Müslüman Rabbi ile diyoruz. İslam'ın Müslümandan istediği ilk şey Allah'a hakkıyla iman etmesi, onunla bağını kuvvetlendirmesi, daima onu zikretmesi ve bütün tedbirleri aldıktan sonra ondan yardım isteyerek ona tevekkül etmesi ve ne kadar gayret sarf ederse etsin, ne kadar tedbir alırsa alsın, daima Allah'ın kuvvet, yardım ve desteğine muhtaç olduğunu kalbiyle, derinlikleriyle hissetmesidir. Gerçek sadık Müslüman, kalbi uyanık olandır, basireti açık olandır. Allah'ın kainatta yarattıklarını mükemmelliği görebilendir. Kainat ile insanların işlerini yürütenin onun yüce kudreti olduğunu yakinen bilen kişidir. Bu durumdaki Müslüman sürekli Allah'ı zikreder ve hayatın her cephesinde sınırsız olarak onun kudretinin izlerini görür. Kainat tablolarının her birinde kudretinin alametlerini görerek ona olan imanı, zikri ve

tevekkülü artar. Evet kıymetli dostlar, Rabbimize iman ettikten sonra onun kuvvet ve kudretini takdir etmemiz gerekmektedir. Ali İmran suresinin 189 ila 191. ayetlerine gelin birlikte gönlümüzü açalım. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru derler. Evet kıymetli dostlar, Müslüman Rabbini bilir, Rabbini tanır, Rabbine iman eder, ona tefekkür ve tevekkülünü sunar, ona şükreder, ona nankörlük etmez. Yine Müslüman Rabbinin her emrine uyar. Sadık Müslüman mutlaka Allah'ın her emrine itaat eden, mütevazı, haddini bilen, hoşuna gitmese de Allah'ın emrine uyan ve mizacına uyması dahil onun yoluna giren biri olmalıdır. Müslümanın imanını ölçen mihenk taşı Allah ve Resulünün emirlerine korkmadan, çekinmeden, itirazsız olarak boyun eğip itaat etmesidir. Evet kıymetli dostlar, bizler Rabbimizin emrine ve nehilerine, Peygamberimizin uygulamalarına harfiyen talip oluruz ve itaat ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: arzusunu benim getirdiğime tabi kılmayanınız tam iman etmiş olamaz. Cenab-ı Hak Nisa suresinin 65. ayetinde bizlere şöyle seslenmektedir: hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar. Nisa suresi 65. ayet-i kerime. Evet kıymetli dostlar, mümin Rabbi ile her daim iyidir. Rabbinin emrettiklerini her daim yerine getirer. Hiçbir şekilde emir ve yasaklara karşı isyan etmez. İdaresi altındakilerin sorumluluğunu hisseder. Müslüman, aile fertlerinden birinin düşeceği ihmal, tembellik, Allah ve Resulünün emrine karşı gelecek davranışlardan kendisi sorumludur. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden, emriniz altındakilerden mesulsünüz buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis Buhari'de geçmektedir. Allah'ın kaza ve kaderine razıdır. Sadık Müslüman daima Allah'ın kaza ve kaderine razı olur ve Resulullah'ın şu hadisini göz önünde tutar. Müslümanın işine hayret edilir. Onun her işi hayırdır. Sevinçli bir şey isabet eder de şükrederse onun için hayır olur. Şayet zarar isabet eder de sabrederse o da onun için bir hayırdır. Evet kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi bizim nasıl davranmamız gerektiği noktasında bizlere önemli ipuçları vermektedir. Müslüman tövbekardır. Bazen Müslümana bir gaflet çöker ve itaatkar, ibadet eden ve basiretli bir Müslümana yakışmayan bir hata işleyebilir. Ama hemen hatasını görüp uyanır. Gafletinden silkinerek hatasını terk eder ve istiğfar edip pişman olarak Allah'ın himayesine sığınır. Araf suresi 201. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurdu: Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler. Evet sevgili dostlar, Araf suresinin 201. ayet-i kerimesi bizi tövbeye ve pişmanlığa yönlendirmektedir. Bir daha da
o pişmanlığın üzerine yeni pişmanlık doğuracak şeylerden de uzak durmamız gerekir. Müslüman şahsiyetinin önemli hassasiyetlerinden bir tanesi, gayesi Allah'ın rızasıdır. Yani niyeti sağlamdır. Sadık Müslüman amellerinin hepsinde Allah'ın rızasını gözetir. Endişesi, attığı her adımın ve yaptığı her işin insanların değil, Allah'ın rızasına uygun olup olmadığıdır. İnsanlar kısa dahi Allah'ın rızasını arayan kimseyi Allah insanların şerrinden korur. İnsanların rızasını Allah'ın gazabıyla arayan kimseyi de Allah insanlara terk eder. Hadis Tirmizi'de geçmektedir. Bu yüzden de o amellerini Allah rızasının terazisiyle tartar. Bu terazinin kefesi ağır basarsa onu kabul eder ve razı olur. Şayet hafif kalırsa ondan yüz çevirir ve terk eder. Böylece de Müslüman tuttuğu yolun doğru olup olmadığının farkına varır. Bazı şeylerde Allah'ın emrine uyup bazılarında uymaması veya bir şeyi bazen helal, bazen haram sayması gibi gülünç ve basit çelişkilere düşmez. Zira tuttuğu yol doğru, metodu açık ve ölçüleri sabit oldukça çelişkiye meydan kalmaz. Evet kıymetli dostlar, Müslüman farzı, erkan ve nafileleri yerine getirir. Müslüman İslam'ın farz ve erkanını tam olarak gevşek davranmadan ve ruhsat aramadan eda eder. 5 vakit namazı vaktinde yerine getirir. Çünkü namaz dinin direğidir. Namazı kılan dinini ikame etmiş, terk eden ise dinini yıkmıştır. Evet, kıymetli dostlar, İbni Mesud'un rivayet ettiği hadiste olduğu gibi namaz amellerin en üstün ve yücesidir. İbni Mesud şöyle diyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme amellerin en eftali hangisidir diye sordum. Buyurdular ki vaktinde kılınan namazdır. Sonra hangisidir dedim, anne ve babaya iyi davranmaktır buyurdu. Sonra hangisidir ya Resulullah dedim, Allah yolunda cihattır buyurdu. Hadis Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Namaz amellerin en üstünüdür. Çünkü o kul ile Rabbi arasındaki bağdır. İnsan namazda hayat meşgalelerinden sıyrılarak bütün varlığıyla Allah'a yönelir ve ondan hidayet, yardım, güç ve kendisini doğru yolda sabit kılmasını ister. Namazın amellerin en eftali olması pek tabidir. Çünkü namaz Müslümanın takvasının kuvvetlendiği bir kaynak ve hatalarının yıkıldığı tertemiz bir su gibidir. Evet kıymetli dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize çizdiği rota namazı dinimizin direği kılmaktır. Namaza hassasiyet göstermektir. Namazı korumaktır. 5 vakit namaz birinizin kapısından akan ve günde 5 defa yıkandığı gür bir nehir gibidir buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve 5 defa yıkanan insanda nasıl kir kalmazsa, namazı kılanda da günahtan kir kalmaz. İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet olunur ki, bir adamı kadının birisi öpmüş, o da Nebi'ye gelip durumu haber vermiş. Bunun üzerine şu ayet nazil olmuş: gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl. Doğrusu iyilikler, kötülükleri giderir. Evet, Hud suresinin 114. ayeti. Adam bunun üzerine benim için mi demiş, o da ümmetimin tamamı için buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir: 5 vakit namaz ve cuma namazları büyük günahlar açıkça işlenmedikçe aradaki günahların hepsine kefarettir. Hadis Müslim'de geçmektedir. Namazın faziletini, önemini ve hayrını, namazı kılan kimseye olan menfaatini açıklayan hadis
ve haber.

ayet-i kerimeler, sahabe sözleri bu programa sığmayacak kadar çoktur. Takva sahibi bir Müslüman gücü yettiğince camide ilk cemaate yetişmeye gayret etmelidir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinden ötürüdür. Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir ki bir Müslüman güzelce abdest alır, sadece namaz kılmak gayesiyle camiye çıkarsa hiçbir adım atmış olmaz ki o adımda bir derece yükselip bir günahı silinmesin. Namazını kılınca da namaz kıldığı yeri terk etmedikçe ve abdesti bozulmadıkça melekler ona Allah'ım ona salat ve derecesini yükselt. Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Namaz vaktini beklediği müddetçe ise namazdaymış gibi sevap kazanır. Evet sevgili kardeşlerim, namazı kılmak, namaza önem vermek, namaz için yürümek dahi sevap, namaz için beklemek sevap, namaz vaktini beklemek sevaptır. Resulullah sabah akşam cemaate devam eden Müslümanı cennet ile müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Kim akşam veya sabah camiye giderse, sabah ve akşam her gidişine Allah ona cennette bir ziyafet hazırlar buyurmaktadır. Hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cemaate verdiği ehemmiyeti özürsüz olarak cemaati terk edenlerin evini yakmak isteyerek bu şekilde bir tehditte bulunmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki odun toplayıp yakılmasını ve sonra da namaz için ezan okunup birine namazı kıldırmasını emrederek gidip cemaate gelmeyen adamların evlerini yakmak isterdim buyurmuştur. Hadis hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Kıymetli dostlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namaza ne kadar önem verdiğini zannedersem bu hadis-i şerifte daha iyi anlamışızdır. Özellikle de cemaatle kılınan namaza çok ciddi önem vermek gerekir. Bizler bugün belki günlük hayatımızda memuriyetimiz olabilir, işimiz çok çok önemli terk edemeyebiliriz ama özellikle sabah ve yatsı namazlarına, hele hele günümüzde günlerin uzadığı bu vakitlerde akşam namazına daha yetişiyoruz, cemaate devam etmeliyiz. Evet kıymetli dostlar, programımıza bir eser arası veriyoruz. Eserimiz Ömer Karaoğlu, Yol Mu Dayanır?

Evet kıymetli dostlar, bu güzel eserin ardından Müslüman şahsiyetini konuştuğumuz Enderuni Muhabbetler programımıza devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Rabbimize iman başta olmak üzere Müslümanın şahsiyetinden bazı kavramları öne çıkarmaya çalıştık. Müslüman kulluğun bilincinde olandır. Cin ve insanları ancak Allah Celle Celaluhu bana kulluk etsinler de yarattım buyurdu Zariyat suresinin 56. ayetinde. Müslümanın hayatında en çok okuduğu surelerden bir tanesi Fatiha'dır. Fatiha'yı bütün sünnet namazları yerine getiren veya nafileleri de ekleyenler günde belki 50 defa ve 50'nin üzerinde okumaktadır. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in diye Rabbine seslenmektedir. Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Kıymetli dostlar, bizim emrine girdiğimiz, yasaklarından sakındığımız varlık Allah'tır. Rabbimizi ilah olarak bildikten sonra onu çok çok sever, emrine itaat eder, boyun bükeriz. Biz Allah'ı sever gibi başkasını sevmeyiz. Allah'a itaat eder gibi başkasına itaat etmeyiz. Allah'a boyun büker gibi başkasına boyun bükmeyiz. Biz Rabbimizden başkasını Rab tanımayız. Bizim ilahımız bir tek ilah Allah Celle Celaluhu'dur. Ondan başkasını ilah kabul etmeyiz. Evet kıymetli dostlarım, Hedef Radyo'nun sevgili dinleyenleri, Müslüman şahsiyetinin önemli noktalarından bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Müslüman okuyandır. Müslüman okuduğunu tefekkür edendir. Tefekkür eden Müslüman da hayatına okuduklarıyla amel lezzeti katandır. Evet, Müslüman bu aydınlık mertebesi

Yükselmek için Kur'an'ın geniş ve kendine has atmosferine sığınır, orada serinletici hidayet rüzgarını koklar. Kur'an ayetlerini kendine açtığı hayır ufuklarını gözetler. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımız, bizim yolumuzun rehberidir, hidayetin kaynağıdır. Evet, düşünerek huşu içinde çokça Kur'an okur mümin ve bunun için belli vakitler tayin eder ve eksiksiz olarak o vakitte Kur'an tilavet eder. Kelamını okumak suretiyle Rabbi ile baş başa kalarak manalarını sindirip nefsini temizler. Aklını ona verir, geliştirir, kalbine sindirip iman ve güveni artırır. Kıymetli dostlar, Rad suresinin 28. ayet-i kerimesi her birimizin ezberinde olması gereken ayetlerden bir tanesidir. Belki sadece ezberimizde olması yetmez, bir tabela gibi, bir levha gibi caddelerimizi, evlerimizi süslemesi gerekir. Ayet şöyle: dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz belagatıyla şöyle bir tavsiyede bulunuyor: Kur'an okuyan bir mümin kokusu ve tadı güzel olan turunç meyvesi gibidir. Kur'an okumayan mümin ise tatlı fakat kokusu olmayan kuru hurmaya benzer. Kur'an okuyan münafık kokusu güzel, tadı acı olan reyhan. Kur'an okumayan münafık ise kokusu olmayan, tadı acı Ebu Cehil karpuzu gibidir. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem de Müslim'de geçmektedir. Evet kıymetli dostlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor: Kur'an okuyunuz, çünkü o kıyamet gününde ashabına, yani okuyanlarına şefaatçi olarak gelir buyurmaktadır. Hadis Müslim'de geçmektedir. Diğer bir hadiste şöyledir: Kur'an'ı maharetle okuyan meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek güçlükle okuyan ise iki ecir kazanır buyurmaktadır. Evet kıymetli dostlar, Rabbimizle olan irtibatımızda Kur'an-ı Hakim'in önemi çokça fazladır. Müslüman şahsiyeti açısından Kur'an ile olan birliktelik bizim derecemizin yükselmesine vesiledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyan kişiyle Kur'an okumayan kişi arasındaki farkı, Kur'an okunan evle Kur'an okunmayan ev arasındaki farkı bildirdiği hadis-i şerifleri lütfen hatırımızdan çıkarmayalım. Kur'an okunan ev aydınlık bir evdir. Kur'an okunmayan ev ise harabe bir evdir. Evet, Müslüman şahsiyetiyle buluşmaya devam ediyoruz. Müslümanın Rabbi ile olan ilişkilerini anlattıktan sonra şimdi Müslüman nefsiyle diyoruz. Çok çok önemli bir bölüm içerisindeyiz. İslam, Müslümanlardan insanlar arasında saygı gören şahıslar olmalarını ister. Kıyafetlerinde, görünüşlerinde, hal ve hareketlerinde örnek olacak seviyede ve diğer insanlardan farklı olmalarını ister. Müslüman yüklendiği büyük görevi taşımaya layık düzeyde örnek insan olmalıdır. Büyük sahabi İbni Hanzaliye hadisinde seferden dönen ashabına Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: sizler şüphesiz yolculuktan dönüp kardeşlerinize gelmektesiniz. Eğerlerinizi düzeltiniz, elbiselerinizi de güzelleştiriniz ki insanlar arasında saygı gören efendiler olasınız. Böyle yapınız. Çünkü Allah dağınıklığı ve çirkinliği sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek hadisi Ebu Davud'da geçmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kötü görünüşü, dağınıklığı, görünümdeki ihmali, elbise ve kullanılan eşyadaki perişanlığı, fuhşu ve tefahuş, yani İslam'ın sevmediği ve yasakladığı şeylerden saymıştır.

Evet kıymetli kardeşlerim, bizler kılık kıyafetimizle, temizliğimizle ve tertip düzenimizle öne çıkmalıyız. Müslüman şahsiyetinde, Müslümanın nefsiyle olan ilişkilerinde önce bedeniyle ilgili olan bölümleri işleyelim. Yemesinde ve içmesinde aşırılığa kaçmaz. Müslüman sıhhatli bir bedene ve kuvvetli bir yapıya sahip olmak için bütün gücüyle çalışır. Bu sebepledir ki yemesinde ve içmesinde orta yolu takip etmesi gerekir. Yemeğe doymak bilmeyen oburlar gibi atılmaz. Bilakis belini doğrultacak kadar sıhhat, kuvvet ve canlılığını koruyacak kadar yer. Bunu yaparken de yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez ayetini ve yeme içme hususunda Resulullah'ın itidalini gösterir. İnsanoğlu karnında daha büyük bir kap doldurmamıştır ki eğer mutlaka yapacaksa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de kendine ayırsın, boş bıraksın hadisini rehber edinir. Evet kıymetli dostlar, yemede, içmede, giyimde, kuşamda da biz itidali hiçbir zaman elden bırakmayacağız. İman genelde zararlı, yıpratıcı ve helak edici, haram, pis yiyecek ve içeceklerden uzak olduğu ve uykusuzluk, azimeti zayıflatacak şeyler gibi yorucu, yıpratıcı şeylerden ve kötü adetlerden kaçındığı için her ne kadar kuvvetli bir bedene sahip olsa da yine bedenini kuvvetlendirmek için çalışır ve kendine çizdiği normal ve sağlıklı metoduyla yetinmeyip yaşına ve sosyal durumuna uygun planlı bir spor yapar. Spor bedenini hastalık ve illetlere karşı daha dayanıklı kılar. Bunun için belli vakitler tayin eder ki bu çalışmaların tamamını yapsın ve bedenine sağlayacağı güzel sonucu elde etsin. Bütün bunlar her zaman ve yerde şuurlu olan gerçek Müslümana yakışacak şekilde dengeli ve düzenli bir şekilde olacaktır. Evet kıymetli dostlar, Müslümanın hayatında spor önemli bir yer tutmalı. Bedenini ve elbisesini temiz tutar. İslam'ın insanlar arasında saygı görmesini istediği Müslüman çok temiz olmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle cuma gününde yıkanma ve koku sürünmeye dair teşviklerine uyarak belli aralıklarla çokça yıkanır ve bedenini temiz tutar. Peygamberimiz buyuruyor ki, cuma günü yıkanınız, guslediniz. Cünüp olmasanız da başınızı yıkayıp güzel koku sürünüz. Yıkanmak suretiyle temizliğe olan teşvikin kuvvetinden bazı imamlar, cuma namazı için yıkanmanın farz olduğuna hükmettiler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet olunur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her Müslüman 7 günde bir yıkanmak haktır. O gün başını ve bedenini yıkar. Gerçek Müslümanın elbise ve çorapları temizdir. Elbise ve çoraplarını zaman zaman kontrol eder. Elbise ve ayaklarından kötü koku yayılmamasına çalışır. Güzel kokular sürünür. Hazreti Ömer'in malının üçte birini güzel kokuya sarf eden müsrif sayılmaz dediği rivayet edilmiştir. Ağız temizliğine Resulullah'ın gösterdiği özen onu ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara her namazda misvak kullanmalarını emrederdim buyurmaya kadar götürmüştür. Evet kıymetli dostlar, Müslüman hem elbisesini temiz tutmalı hem bedenini temiz tutmalıdır. Onun için de özellikle günümüzde yoğun bir şekilde is, koku, egzoz gibi insanı kötü hissettirecek, terletecek durumlara haiz olan insanlık belki de her gün düzenli bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra akşam da yatmadan önce en az 2 defa dişlerini tertemiz bir şekilde fırçalamalı veya misvak kullanmalıdır. Yine saç bakımına özen göstermeli, insanların göz zevkini rahatsız edecek bir şekilde giyinmemelidir. Özellikle kılık kıyafetinde hem genişlik hem şeffaf olmama şartına dikkat etmelidir. Evet, de ki Allah'ın kulları için çıkardığı

ziyneti ve rızkın güzel olanlarını kim haram kıldı ayetinin tefsirine şöyle bir bakmak gerekir. Hazreti Ayşe'nin şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir grup onu kapıda bekliyordu. Daha evden çıkmamıştı. Evde bir su küpü vardı. Resulullah ona bakıp saçını ve sakalını düzeltmeye başladı. Ona ey Allah'ın Resulü sen de mi bunu yapıyorsun dedim. Bana evet, birisi kardeşlerinin yanına çıkacağı zaman kendisini hazırlasın. Çünkü Allah güzeldir ve güzeli sever buyurdu. Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz güzeldir, güzel olanı sever. Müslüman bütün bunları İslam'ın her işte orta yolu takip prensibine uygun olarak yapar. Bu aşırılığa düşmeme prensibidir. Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Evet, Furkan suresinin 67. ayet kelimesi. Şüphesiz Allah nimetinin eserini kulu üzerinde görünmesine sevinir. Evet, hadis Tirmizi'de geçmektedir. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni elbise isteyip giydiğini ve elbiseyi giyince de örtmem gereken yerlerimi örterek hayatımda süsleneceğim bir şey bana giydiren Allah'a hamdolsun derken gördüm buyurdu İbn-i Mübarek. Evet kıymetli dostlar, Allah-u Teala kulu üzerinde nimetini görmek ister. Fakat burada da özellikle bizim orta yolu tutmamız gerekiyor. Yani çokça elbise almak, çokça kıyafet almak yerine bize yakışanı almak, temiz olanı giymek bizim için çok daha önemlidir. Evet, şimdi bir eser arası daha veriyoruz. Eser arasından sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi dinleyeceğimiz eser Eşref Ziya Terzi'den Ben Kalksam ve Dirilsem.

Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'nun sevgili dinleyenleri, Enderuni Muhabbetler programımıza Eşref Ziya Terzi'nin Kalksam ve Dirilsem isimli o güzel eserini dinledikten sonra devam ediyoruz. Müslüman şahsiyetini konuşuyoruz. Birinci bölümde Müslüman Rabbi ile dedik, ikincisinde Müslüman nefsi ile dedik. Müslüman nefsi ilenin ikinci bölümünde ise bugün aklı konuşacağız. Evet, Müslüman aklıyla da öne çıkar. İlim farzdır ve bir şereftir. Bunun farkına varacak. İlim öğrenmek için sürekli çalışacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini ilim noktasıyla okuyacak ve üzerine tefekkür edecek. Beşikten mezara kadar ilim öğrenmek her mümin kadın ve erkeğe farzdır hadis-i şerifi bu yolda bizim şiarımız olacaktır. Bizler şunu da hatırlayacağız ki Allah-u Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de ilimdir, bir ismi de alimdir. Allah'ın ilmini denizdeki sular mürekkep, yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa yazmakla bitiremez, unutmayalım. Donanımlı bir Müslüman ilim yolunda kendini yetiştirir ve insanlara yol gösterir. Hiçbir zaman bunu unutmayalım. Müslüman elde etmesi gerekenlerle ilgili de çaba sarf eder. Dünyalık vazifelerini yerine getirirken en iyisini yapmak için çalışır ve ihtisaslaştığı alanda alanın en iyisi olmak için çabalar. Müslüman düşüncesine başka pencerede açar. Sadece tek açıdan bakmaz, Müslüman olayları geniş görür ve geniş bir şekilde değerlendirir. Müslüman

meclislerine devam eder. Yani hem sohbet, hem ilim meclisleri, hem de topluca ibadet edilen mekanlarda Müslüman yerini önceden alır. Müslüman, Peygamberimizden gelen duaları dilinden düşürmez. Hem Kur'an-ı Hakim'de hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen dua ve zikirler Müslüman'ın gündelik hayatında epeyce bir yer tutar. Kıymetli dostlar, şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Müslüman dua ile güçlenir, dua ile güçlüdür. Dua iki şekilde değerlendirilmesi gerekir. Bir, fiilen yapması gerektiklerini yapar. İkincisi de söz ile Allah-u Teala'dan yardım ister. Bizler üzerimize düşen vazifeyi yapmakta hassasiyet sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Evet kıymetli dostlar, bugün Enderuni Muhabbetler programımızda Müslüman şahsiyetinin önemli noktalarının altını çizmeye gayret ettik. Müslümanın Rabbi ile olan ilişkilerini derin derin tefekkür etmeye gayret ettik. Müslüman nefsiyle dedik, önce temizlik ve sporu konuştuk. Sonra Müslümanın aklı üzerine durmaya çalıştık. O da ilim yolundaki yolculuk serüvenini konuştuk. Müslüman kendisine verilen nimetlere karşı Rabbine her daim şükrecidir, unutmayalım. Rabbim sabrımızı, şükrümüzü daim eylesin, yolundan bizleri ayırmasın. Bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için akşam ezanı.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: 29. Uluslararası Beypazarı Festivali 25-26-27 Eylül 2026 Beypazarı. Beypazarı 25-26-27 Eylül tarihlerinde 29. Uluslararası Beypazarı Festivali ile 3 gün boyunca kültür, sanat, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri farklı ülkelerin ve yörelerin kültürel zenginliklerini Beypazarı'nda buluşturacak. Festival alanı ayrıca her yaştan ziyaretçiye hitap edecek deneyim alanları oluşturulacak. Yapay zeka uygulamalarından VR deneyimlerine, dijital oyunlardan simülatörlere, fotoğraf alanlarından interaktif ekranlara ve fiziksel oyunlara kadar farklı deneyim noktaları ziyaretçilerle buluşacak. Beypazarı'nın yöresel değerlerinin yaşatılacağı, yöresel ürün ve el emeği standları da festival boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Festivalin konser programında 26 Eylül Cumartesi Göksel, 27 Eylül Pazar Gazapizm sahne alacak. Müziğin, kültürün, eğlencenin ve deneyimin buluştuğu 29. Uluslararası Beypazarı Festivali'nde buluşalım.
5: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
6: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
7: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com

0: Taksitle yatırım mı olur? Damla Gayrimenkul'le olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Avrupa'da eğitimde şanlı.
7: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
8: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
6: Avrupa'da eğitimde Jean Monnet.
8: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
5: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil, toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısrayla inananlar. Merhaba. Umuttan alacağı olanlar, gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler. Aynı suların açığı iki sevgili. İnsan olmaktan ansızın yorulanlar. Birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar. Adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri. Merhaba. Merhaba, bir ekmeği köpekle bölüşen evsiz adamlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üzerine olsun sevgili Radyo Hedef dostları. Evet, 22.09.2026 saatlerimiz 19.11'i gösteriyor ve Radyo Hedef'te Turkuaz başlıyor. Evet dostlarım, şükür kavuşturana bu haftada sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Eğer bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633. İnşallah hepiniz sağlıklı ve sıhhatlisinizdir dostlarım. Rabbim sizlere sağlık, sıhhat ve afiyetler nasip eylesin. Evet dostlar, bugün Ana Ahmetova'nın hayatını, eserlerini ve şiirlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, çok etkileyici bir hayatı var. Odessa yakınlarında doğduğu çocukluğu ve gençliği Charskoye Selo ve Petersburg'da geçti. Şiir yazmaya 11 yaşında başladı. Babası

Şairlik soyadını leke getireceğini düşündüğü için Tatar asıllı büyükannesinin soyadı olan Ahmedova'yı kullanmaya başladı. 1910 yılında şair Nikolay Gumilov'la evlendi. Eşiyle birlikte Rus şiirinde sembolizme tepki olarak doğan, açıklığı ve duygusal yoğunluğu savunan akmeizm akımının önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Eşi Nikolay Gumilyov 1921 yılında Sovyet rejimine karşı faaliyet suçlamasıyla kurşuna dizildi. Oğlu Lev Gumilyov yıllarca kamplarda tutuldu. Ahmedova'nın şiirleri 1946'da Komünist Parti tarafından yasaklandı. Bu yasak Stalin'in ölüm yılı olan 1953'e kadar sürdü. Ana Ahmedova'nın hayatı yalnızca bir şairin hayatı değildi dostlar. O, sevdiğini kaybetmenin, beklemenin, susmanın ve bütün bir çağın acısını taşımanın ne demek olduğunu kendi ömründe yaşadı. Onun şiirlerinde bir kadının kalbi vardır. Ama o kalp yalnızca kendi acısı için atmaz. Savaşların, ayrılıkların, hapishane kapılarında bekleyen annelerin ve susturulmuş insanların acısını da taşır. Ana Ahmedova'nın hayatındaki en büyük yaralardan biri oğlu Lev'in tutuklanmasıydı. Oğlu hapishanedeyken Leningrad'daki hapishanenin önünde aylarca bekleyen kadınların arasına katıldı. Tam 17 ay boyunca oğlundan haber alabilmek için o soğuk kuyruklarda bekledi. O sırada yalnız değildi. Kocalarını, oğullarını ve yakınlarını bekleyen binlerce kadın da oradaydı. Bir anne düşünün, oğlu içeride, ne zaman çıkacağını bilmiyor. Onun için bir kapının açılması, bir haberin gelmesi, bir ses duymak dünyadaki bütün sevinçlerden daha değerli. Ve o anne yaşadığı acıyı yalnızca kendisine saklamıyor. Bütün annelerin sesi olmaya çalışıyor. Ahmedova'nın Requiem, Ağıt adlı eseri işte bu yılların acısından doğdu. Eseri gizlice korudu. Şiirlerini yakınlarını ezberletti. Yazdığı kağıtları yakmak zorunda kaldı çünkü şiirin kendisi bile tehlikeli olabilirdi. Şiir bazen hayatta kalma biçimidir. Ahmedova'nın hayatında susturulduğu dönemler oldu. Şiirlerinin yayımlanması engellendi. Edebi çevrelerden dışlandı ancak yazmak onun için yalnızca edebiyat değildi. Bazen insan konuşamaz. Bazen anlatacağı acı kelimelerden daha büyüktür. Ama bir şair kendi susturulmuşluğunun içinden başkalarının da duyulmayan seslerini çıkarabilir. Ahmedova'nın şiirlerinde acı gösterişli bir haykırıştan çok, insanın içinde sessizce büyüyen bir bekleyişe dönüşür. Bir kadın vardı, adı Ana Ahmedova'ydı. Hayat ona sevmeyi öğretti mi bilmiyorum ama kaybetmenin ne demek olduğunu çok erken öğrendi. Bir annenin yüreğini bir hapishanenin önünde geçen uzun saatlerle sınadılar. Oğlu için bekledi, bir haber için, bir umut için, belki yalnızca onun hayatta olduğunu bilmek için ve o kendi acısının içinde başka anneleri de gördü. Çünkü bazı acılar kişisel başlamaz mı? Bir annenin gözyaşıyla başlar, sonra binlerce annenin sessizliğine karışır. Ahmedova şiiriyle şunu hatırlattı bize. İnsan her zaman yüksek sesle direnmez. Bazen hatırlayarak direnir, bazen bekleyerek, bazen de kimsenin duymadığı bir cümleyi içinde yaşatarak. Onun hayatına baktığımda şunu düşünüyorum. Bir insanın elinden çok şey alınabilir. Sevdikleri, özgürlüğü, huzuru, hatta
söz söyleme hakkı. Ama insanın içindeki hakikati koruma mücadelesi bütün bu kayıpların ortasında devam edebilir. Ana Ahmetova bize acının içinden geçen bir şiir bıraktı. Ve belki de onun en derin mirası şuydu. Bazı insanlar kendi hayatlarını anlatırken bir çağın bütün yaralarını anlatırlar.

0: Lev tarih alanında çalışan bir bilim insanıydı. Sovyet baskı döneminde defalarca tutuklandı ve uzun yıllar kamplarda, sürgünde yaşamak zorunda kaldı. 1956'da serbest bırakıldı. Bir anne için evladının özgürlüğünden yoksun olduğunu bilmek nasıl bir acıdır? Ahmetova, oğlunun akıbetini öğrenebilmek ve onun için mücadele edebilmek amacıyla Leningrad'daki hapishanenin önünde bekleyen kadınların arasındaydı. Bu bekleyiş onun en önemli eseri Requiem'in temelini oluşturdu. Burada durup düşünelim biraz dostlar. Bir anne çocuğunun yanına gidemiyor, ona sarılamıyor, hastalandığında başucunda bulunamıyor. Sadece bir haber, bir izin, bir umut için kapıların önünde bekliyor. Ve o bekleyişin içinde başka anneler de var. Kendi çocuğunun acısını yaşayan ama aynı zamanda başkasının acısını da tanıyan kadınlar. Ahmetova kendi yaşadıklarını yazarken bu kadınların sesini de şiire taşıdı. Requiem bu nedenle yalnızca kendi ailesinin yaşadığı acının değil, Stalin dönemindeki baskının kurbanı olan insanların yasının da ifadesi olarak okunur. 1930'lu yıllarda Ahmetova şiirlerini açıkça yayımlamanın tehlikeli olduğu bir ortamda çalışıyordu. Requiem'i yıllar boyunca gizlice oluşturdu. Şiirlerini güvendiği insanlara ezberletti. Yazılı parçaları ise güvenlik nedeniyle yaktı. Eser Rusya'da ancak Sovyetler Birliği'nin son dönemindeki açıklık ortamında yayımlanabildi. Ne kadar çarpıcı değil mi? Bir şair düşünelim. Yazdığı kelimeler bir kitabın sayfalarında güvenle duramıyor. Kağıt yakılıyor. Ama şiir hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazen bir metni korumanın yolu onu kağıtta değil, insanın belleğinde saklamaktır. Ahmetova'nın Requiem'i bir annenin yasını genişleterek toplumsal bir hafızaya dönüştürür. Bu eserle ilgili önemli bir ayrıntı da şudur. Ahmetova'nın kişisel acısı şiirde başka insanların yaşadığı acıyla birleşir. Bu nedenle eseri yalnızca biyografik bir itiraf değil, daha geniş bir tarihsel yasın, şiirsel ifadesi olarak değerlendirilir. Anna Ahmetova, Stalin döneminin acımasız sansür, gözetim ve baskı ikliminde şiirlerini insan hafızasına emanet ederek, yani dostlarına ezberleterek muhafaza etmiştir. Evinin sürekli dinlendiği ve her an KGB baskınlarıyla yazılı taslakların ele geçirilip imha edilebileceği korkusuyla şiirlerini kağıt üzerinde saklamayı imkansız görmüştür. Yakın dostu Lidya Chukovskaya'nın anılarında anlattığına göre bu koruma süreci adeta sessiz ve acı bir ritüel şeklinde gerçekleşiyordu. Ahmetova odasında kendisini ziyarete gelen güvenilir bir dostuna tek bir kelime bile etmeden bir kağıt parçası uzatırdı. Ziyaretçi kağıttaki yeni yazılmış şiir kıtasını sessizce okur ve ezberlerdi. Ahmetova şiirin ezberlendiğinden emin olduktan sonra o kağıdı bir kibritle tutuşturur ve kül tablasında yakardı. Ahmetova'nın en büyük başyapıtı olan Ağıt 1935 ile 1940 yılları arasında bu şekilde parça parça yazılmış ve şairin güvendiği yaklaşık 10 kadından oluşan dar bir dost çevresi tarafından zihne kazınmıştır. Şiir Sovyet rejimi tarafından tamamen silinmek istense de bu kadınların hafızasında bir tür canlı kütüphane olarak 10 yıllarca hayatta kalmıştır. Eser ancak Stalin'in ölümünden çok sonra baskıların biraz hafiflemesiyle dostların hafızalarından parça parça kağıda dökülmüş, 1963'te gizlice yurt dışına kaçırılarak Münih'te basılabilmiştir. Rusya'da eksiksiz yayınlanması ise ancak 1987 yılında mümkün olmuştur. Ahmet Oğa ve Çağdaşı aydınlar diktatörlüğün matbaaları ve kağıtları yok edebileceğini ama insan zihnine yerleşmiş kelimeleri asla kurşuna dizemeyeceğini bu benzersiz yöntemle kanıtlamışlardır. Evet dostlar, Stalin döneminde hayatını kaybedenlerin sayısı konusunda tarihçiler arasında farklı tahminler bulunmakla birlikte genel kabul gören rakamlar 3 milyonla 20 milyon arasında değişmektedir. Evet dostlarım, şimdi bir eser arası verelim. Akabinde Anna Ahmetova'nın şiirleriyle programımız devam edecek.
1: Turkuaz, turkuaz.

17 aydır feryat ediyor, seni eve çağırıyorum. Celladının ayaklarına da kapandım. Sen hem oğlum hem de felaketimsin. Her şey sonsuz bir kargaşa içinde ve ben kimin hayvan, kimin insan olduğunu artık çözemez oldum. İnfazını bekleyişim daha ne kadar sürecek öngöremiyorum. Ve o kurşun gibi söz düştü henüz yaşamakta olan göğsümün üstüne. Olsun varsın, hazırdım. İyisini de, kötüsünü de göreceğiz. Bugün yapacak çok işim var. Belleğimi sonuna dek öldürmeliyim. Ruhun bir taş gibi olması gerek. Yeniden yaşamak, bunu öğrenmem gerek.

aynı bardaktan içmeyeceğiz. Pencereden bakmayacağız akşama doğru. Sen güneşle soluklanıyorsun, ben ayla. Ama düştüğümüz aynı sevda. Sadık ve sevecen dost benim yanımda. Senin yanındaysa neşeli bir sevgili. Gri gözlerindeki korkuyu anlıyorum sanma. Ve bu çektiklerimizin sensin sebebi. Sıklaştıramıyoruz ayaküstü buluşmalarımızı. Ne çare? Ancak böyle koruyabiliriz huzurumuzu. Şiirlerimde yalnızca senin sesinin ezgisi duyulur. Senin şiirlerinde benim soluğum eser. Bir ateş ki ona kim dokunur? Buna ne korku, ne unutuş cesaret eder. Ve bilsen nasıl hoşlandığımı seyretmekten senin kuru pembe dudaklarını.

Bilmiyorum, yaşamakta mısın, öldün mü? Dünyada bir yerlerde bulabilir miyim seni? Yoksa akşamın yaslı karanlığında bir ölüyü mü düşünmeli? Her şey senin için. Gün boyunca dualarım, uyuşturan ateşi, uykusuz gecelerin, şiirlerimin beyaz sürüsü ve mavi yangını gözlerimin. Hiç kimse daha yakın olmadı bana. Hiç kimse böylesine üzmedi beni. Acıya salıp gidenler bile, okşayıp bırakanlar bile hatta.

İnsanların yakınlığında gizemli bir çizgi var. Bu çizgiyi aşamaz tutku ve ölesiye sevmek. Korkunç bir ıssızlıkta varsın, birleşsin ağızlar ve çatlasın, parça parça dağılsın yürek. Dostluk da güçsüzdür burada, yılları da yüksek mutluluk ateşinin. Ruh özgürdür ve yabancıdır burada, ağır kanlı bitkinliğinde şehvetin. Çılgındır koşanlar buna erişmek için. Erişenlerse bir özlemle uğramıştır bozguna. İşte şimdi anladın sen, niçin çarpmıyor artık yüreğim avuçlarında.

uzdan bir el kalbimi sıkıştırıyordu sanki. Ama bir düşte yürüyor gibiydim. Sağ elimin eldivenini çıkarıp sol elime giydim. Bitmez tükenmez gibi geldiler bana. Oysa topu topu 3 taneydi basamaklar. Benimle öl diye fısıldadı akça ağaçların arasından sonbahar. Aldatıldım ben, üzgünüm, uçarı, kötü yazgım aldattı beni. Dedim ki ben de öyleyim, ölürüm, ölürüm seninle sevgili. Son karşılaşmanın şarkısıydı bu. Dönüp bir kez daha baktım karanlık eve. Yatak odasının penceresinde mumlar kayıtsız sarı bir ışıkla parlıyordu.

Evet dostlarım, bu akşam da programımızın artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet sevgili dostum Tuğçe'm, canım arkadaşımın bir mesajı var. Tuğçe Doğan Dinçer'in, düştüğümüz yerden göğe bakmayı ve o yıldızlara merdiven dayamayı hatırlatan şahane bir yayın. Yuvarlanan insanın umudunu sesinle buluşturduğun için teşekkürler demiş. Ben de dostuma çok teşekkür ediyorum desteği için, mesajı için. Evet dostlarım, bu akşam Anna Ahmetova'nın hayatından geçtik. Bir annenin bekleyişine, bir şairin suskunluğuna ve kelimelerin bazen nasıl bir sığınak haline geldiğine dokunduk. Belki hayatımızda hapishane kapılarında beklemedik ama hepimizin beklediği bir haber, sustuğu bir acı, içine gömdüğü bir cümle vardır. Ahmetova'nın şiiri o sessiz yerlere ulaşsın bu akşam. Çünkü bazı şiirler okunmaz yalnızca. İnsanın içindeki yaraya da dokunur dostlar. Tıpkı senin gibi ben de katlanıyorum karanlığı bitmeyen ayrılığa. Neden ağlıyorsun? Ağlayacağına elini uzat bana. Söz ver yeniden geleceğine bir düşte. Sen ve ben bir acılar dağıyız. Sen ve ben bir daha buluşmayacağız bu yeryüzünde. Ah yıldızlarla gece yarısı bana bir selam gönderebilsen. Taş bir sözcük düştü parçalandı henüz yaşayan göğsümde. Zarar yok. Ben zaten hazırdım. Gelirim bunun da üstesinden. Başımda işim çok bugün. Belleği sonuna değin öldürmek gerek. Taşlaşması gerek ruhun ve yaşamayı yeniden öğrenmek. İşte yazın hışırdayan sıcak soluğu bayram gibi sarıyor pencereyi. Ben çoktan sezmiştim bu aydınlık günü ve boş evi. Evet dostlarım, Stalin döneminde zulüm gören bir şairden bahsettik.

evladı hapishanede ve o da hapishane kapılarında bekleyen ve eşi Stalin zulmünden dolayı Stalin yönetimince kurşuna dizilmiş acılı bir annenin hayatından bahsettik. Anna Ahmetova'nın hayatından bahsettik dostlarım. Evet, haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şiirle kalın, radyo hedeften ayrılmayın dostlar.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
12: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Tevvapsın sen. Tevvapsın ki pişman olursam günahım bile sana yakınlaşma vesilesi olur. Kötülükleri terk ettiğimde kötülüklerim bile katında sevap diye yazılır. İsyanımda bile ümit kesmezsin benden. Yüzüstü bırakmazsın unuttuğumda seni. Dönüşümü beklersin sabırla, merhametle. Beklersin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar. Allah-u Teala kullarına hidayeti, doğruyu öğretmeyi murad ettiği zaman peygamber gönderiyor bildiğimiz gibi. Peygamberler herhangi bir eğitimden geçerek veya belli bir imtihanı, barajı atlayarak peygamber olmuyorlar. Allah-u Teala kimi murad ediyorsa nesiller öncesinden onu hazırlıyor ve Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın muradı ile insanlardan biri peygamber oluyorlar. On binlerce peygamber bu şekilde nübüvvet makamının sahibi oldular. Peygamberleri de Allah-u Teala Cebrail isimli meleğiyle öğretiyor, eğitiyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bildiğiniz gibi Cebrail aleyhisselamla Hıra Dağı'nda bulunduğu bir esnada ilk defa karşılaştı. İlk talimatını, okuma emrini o dağda iken aldı. 23 yıl Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldi. Allah'ın neyi öğretmek istediği ise onu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öğretti. Ya getirdiği bir Kur'an ayeti oldu, ya sorulan bir soruya cevap olarak bir emir getirdi veya bir konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ne yapması gerektiğini ona öğretti. Bazen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbine gelen tuluatlarla ne yapması gerektiğini öğrendi. Allah peygamberlerini insanların hidayet yolunu açmak, insanların niçin yaratıldıklarını, ne yapmaları gerektiğini öğretmek için göndermiştir dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların arasında 23 yıl peygamber olarak bulundu. Bunun tam anlamı şudur: 23 yıl 24 saatlik programında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğretmenlik yaptı. Kendisine Allah'ın öğrettiği her şeyi etrafındakilere öğretti. Bu öğretme sürecini pek çoğumuz çocuklarımıza bile öğretecek kadar biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine bir ayet gelince etrafındakileri topladı. Allah böyle buyuruyor: bu da filan surenin filan ayetidir

0: dedi. Sonra bazen de gördüğü olayda bu işi bir daha böyle yapmayın, bunun doğrusu budur dedi. Veya yeni oluşturduğu bir işte bundan sonra şöyle yapacaksınız, Allah bundan memnun olur, bundan memnun olmaz dedi. Ne yiyeceklerini, ne içeceklerini bizzat öğretti. 23 yıllık bu zaman diliminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şimdiki gibi Kur'an kursuna, İmam Hatip Lisesi'ne, medreseye filan insanları çağırmadı. Seminer, eğitim çalışması gibi, konferans gibi bizim bildiğimiz kavramlar o zaman kullanılmıyordu. %100 ama tam %100 çekirdekten yetiştirdi ashab-ı kiramını. Onun etrafında pervaneler gibi döndü ashab-ı kiram. Ne yapılacağını, nasıl uyunacağını, nasıl yatılacağını, hangi yemeğin yeneceğini, kaşık kullanıyorsa kaşığın, çatal kullanıyorsa çatalın, ne kullanıyorsa artık onu nasıl kullanacağını, suyu nasıl içeceğini, namazı nasıl kılacağını, orucu nasıl tutacağını bizzat öğretti. Yani bir ustanın bir atölyede bir genci çırak olarak yetiştirmesi ne demekse, aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ashabını o şekilde yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun. Onlar da samimi bir şekilde bu öğretmenin peşinden dolaştılar. Onu böyle bir çırağın ustayı izleyip o sanatı öğrenmek için gösterdiği titizlikle izlediler. Gerçekten de çok güzel öğrendiler. Ashab-ı kiram, on binlerce sahabiden söz ediyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda hutbesini dinleyenler 100.000 kişiden fazlaydılar. Yani ne kadar olduklarını bilemiyoruz ama 100.000 kişiden fazlaydılar. Belki de 150.000, 200.000 civarında sahabiden de söz etmek mümkündür. Ama on binlerce sahabi diyelim biz, kalın bir rakam kullanalım. On binlerce sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diploma almadılar, icazet almadılar. Zaten bütün ilimleri, onun bildiği her şeyi de hepsi öğrenemediler. Neden? Dedik ya, bir okula alıp haftada 20 saat ders yapıp sonra da dönem sonu imtihan yapıp sertifika vererek göndermedi onları. Kim ne kadar onun etrafında durma şansı yakaladıysa o gün öğretilenleri öğrendiler. Bunun için bakıyoruz ki ashab-ı kiramdan bazıları namaz konusunu çok iyi biliyor. Başka bir sahabi hac konusunu çok iyi biliyor. Daha başka bir sahabi Kur'an'ın tefsiri konusunda çok ehil. Öbür sahabi filan konuyu biliyor. 100 konu varsa neredeyse 100 sahabi bu konuda konuşuyor. Her sahabi her konuda uzman değil. Tekrar vurguluyorum. Her sahabi her konuda uzman değildi. Çünkü Halid İbni Velid Müslüman olunca, sahabilik şerefiyle şereflenince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eline kılıcını verdi, gönderdi, gidiş o gidiş. Belki de namazın farzlarını, vaciplerini diyeceğimiz bölümünü bile öğrenmeye vakit bulamadan gitti. Bir daha da o kılıcı elinden bırakamadığı için doğru dürüst okuma yazma bile hani diyelim öğrenmeden onun hayatı bitti. Ama muhteşem, şerefli bir geçmiş bırakarak gitti. Allah ondan razı olsun.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Hatta ve hatta Ebu Bekirler, Ömerler bile, Allah hepsinden razı olsun, %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği her şeyi öğrenme imkanına sahip olamadılar. Bunun için Ömer bin Hattab radıyallahu anh 10 seneden fazla bir zaman ümmeti Muhammed'i idare eden birinci derecedeki sorumlu halife olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en yakınındaki kişi olduğu halde, en yakınında ve en samimi, en güvenilir 3-4 adamından birisi olduğu halde yönetimi esnasında Kur'an'a aykırı bir hareket yapmamak için, Peygamber aleyhisselamın sünnetine ters bir hareket yapmamak için sürekli danışma meclisini yanında bulundurdu. Yani ashabın diğer bilen alimlerini beraberinde bulundurdu. Onlardan istişareler yaparak hangi konuda ne yapması gerektiğini öğrendi. Bu Ömer'in cahilliği anlamına gelmiyor. Öbürlerinin de Ömer'den daha kaliteli, daha yoğun bir bilgi sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Ömer belki o danıştığı insanlardan ölçülemeyecek kadar farklı bir noktadaydı. Nitekim de öyleydi hadis-i şeriflerin şehadetiyle. Ama Ömer her şeyi Peygamber aleyhisselam efendimizden öğrenip ansiklopedik bir bilgi sahibi olamadı bu dünyada. Filan konuda ayet bilen var mı? Filan konuda hadis bilen var mı diye sorma ihtiyacı hissetti. Tekrar nedenine dönüyoruz. Çünkü ashab-ı kiramın bir kısmı 15 sene sonra Müslüman oldu. Bir kısmı 20 sene sonra Müslüman oldu. Bir kısmı ilk gün Müslüman oldu ama Peygamber aleyhisselamın yanında durma imkanına sahip olmadı. Bir kısmı ilk gün, ilk günlerde Müslüman oldu ama sürekli görevlendirilip farklı bölgelerde Peygamber aleyhisselamdan uzak zeminlerde bulundu. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan şöyle oturup Peygamber aleyhisselam efendimizin dizinin dibinde bütün bilgileri ihtiva edecek, sürekli aynı bilgiyi tazeleyecek, yani bir üniversite mantığıyla, bir medrese mantığıyla eğitim gören sahabi yok gibidir. Mesela ashab-ı kiramın en alim, faraizi ve diğer mesaili diniyeyi en iyi bilen kişisi istisnasız Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'tır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İlim dünyasının girişlerinden bir tanesidir Ali bin Ebi Talip, ki eşi ve benzeri ashab-ı kiram arasında yoktur. Ama bu sözler onun için de geçerlidir. Bir aylık, iki aylık dönemli görevlere gitmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuradan şuraya kadar dolaş gel demiş. O dönemde yüzlerce ayet inmiş. Onlarca açıklama yapmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Dolayısıyla Ali bin Ebi Talip'in de katılmadığı dersler var. Ama bu onların yüksek makamlarını ve Allah nezdindeki değerlerini düşüren bir şey değil. Çünkü dersten kaytarmış, karnesinde devamsızlık olan bir öğrenci değil bu. Cihatla görevlendirilmiş, tebliğle görevlendirilmiş. Dersten daha değerli, daha büyük vazifeler için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başında bulunmamış günleri var da böyle bir eksiklikten söz ediyoruz. Kardeşler, dinimizi ashab-ı kiramın bütününden öğrenmiş bulunuyoruz biz. Mesela şöyle bir uygulama yapmış olsak, biz Ebu Bekir radıyallahu anh veya Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın peşinden gidelim. O ne yaptıysa onu yapalım, o ne dediyse dinimizi ona göre yaşayalım desek, çok kısır bir din bilgisiyle karşılaşırız.

Yani ne Ali'den, ne Ebu Bekir'den, ne Ömer'den, onca azametli, kudretli konumlarına rağmen kamil bir din öğrenmek mümkün değildir. Ama ashab-ı kiramın bütününden Cebrail aleyhisselamın getirdiği her şeyi öğrendik. Allah böyle murad etti. Böyle istedi Allah. Eğer böyle istemeseydi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz benden sonra dininizin tamamını Ali'den alın, Ebu Bekir'den alın, İbni Mesud'dan alın derdi. Öyle bir yönlendirme yapmadı. Bilakis, bilakis tam aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an'la ilgili, yani Kur'an'ın ezberiyle, hafıza ile ilgili bir şey sorulduğunda, kendisi de ihtiyaç hissettiğinde Übey ibn Ka'b nerededir demiş. Übey ibn Ka'b'ı bulun bana. Niye? Übey ibn Ka'b'ı Kur'an ezberi konusunda en yetkili görüyor. Matematiksel bir konu sorulduğunda ya da matematiksel zekaya ihtiyacı olan bir bilgi hasıl olduğunda Zeyd'i bulun, Zeyd'i. Zeyd'in kafası bu işlere iyi çalışır buyurmuş. Hükümle ilgili bir mesele olduğunda da Ali, Ali sizin dininizi en iyi bilenlerdendir, ona gidin buyurmuş. Kendi sağlığında da farklı zekalara, farklı yeteneklere yönlendirdiğini görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Yani 23 yıllık programı aleyhissalatü vesselam Efendimizin, 23 yıllık insan yetiştirme düzeni, o 23 yıla sıkıştırılmış onlarca cihat, binlerce kilometre kat edilerek ortaya konan cihat meyvesi gibi çalışmalar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iç ve dış sorunlara verdiği yoğunluk, bunların toplamı bir medrese kurup o medresede kendisinden sonraki hocaları, serfrikalı yetkilileri yetiştirme imkanı olmadı. Allah öyle murad etmedi. Sadece Ravza-i Mutahhara'nın şu anda yanı başında olan Ashab-ı Suffa dediğimiz Medine'ye dışarıdan gelen ve Medine'de barınma imkanı olmayan Müslümanların kaldığı, ki Ebu Hureyre radıyallahu anh onlardan bir tanesidir. Bu dışarıdan gelen, diyelim ki Medine'de Müslüman olup kalmak isteyenlerin kaldığı 300 kadar sahabi var. Farklı dönemlerde, farklı zamanlarda orada bir ağacın gölgesi altında akşam sabah yatmışlar. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sürekli daha fazla yanı başında bulunmuşlar. Onlar niye peki, yani Ashab-ı Suffa aleyhissalatü vesselam Efendimizin evi de orada, mescit de orada. Onlar niye peki 10 senelik eğitim programında mesela ciddi bir şekilde diploma alamadılar? Peygamber de mescidinde durmadı ki 10 sene. Öyle bir camiye imam tayin edilip 25 sene sonra oradan emekli olmak bu ümmete yeni geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de camisinde emekliliği hak edecek kadar görev yapamadı. Bir gitti Tebu'ya, 2 ay sonra geldi. Bir gitti Mekke'nin fethine, 1 ay sonra geldi. Beni Mustalık'a gitti, 15 gün sonra geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamlık görevini hep dışarılarda kullandı. Hiç o mescitte akşamdan sabaha kadar bir hafta 20 gün üst üste vaki değil durdu. Duramadı. Çünkü din bir yerde çöreklenip yosun tutacak kadar kalarak insan yetiştirme dini değil. Mobil hoca, mobil. Her yerden çekimin olacak. Her yerde yayın yapabileceksin. Muhammed aleyhisselam öyleydi. Dul kadınlar neredeyse oraya gidip onlara orada tebliğ yaptı. Nerede yetim çocuklar varsa onları kurtarmak için onların ayağına gitti. Gelsin insanlar buradan nurunu kapsın gitsinler diye değil. O nurunu mobil bir şekilde dolaştırdı. İlmi, vahyi yeryüzünün her tarafına yaymak için uğraştı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyle gelecek millet bayram namazında, sen de müthiş bir konuşma yapacaksın. İlk defa geliyor zaten. İlk defa beyaz bez başında olan bir adamı dinliyor. O bir saatlik konuşmanda insanların kalpleri eriyecek. Küfür, şirk, hatalar kalplerden gidecek. Bayramdan sonra gelecek, senin elini öpecek. Bundan sonra namaza başlıyorum hocam diyecek. Nerede bu nimet? Oho, Peygamber aleyhisselam Efendimiz ve ashab-ı kiram insanların ayaklarına gittikleri halde, defalarca, 10 defa, 20 defa ayaklarına gittikleri halde, Musa aleyhisselam Firavun despotun ayağına gittiği halde bu böyle olmadı da, bayram namazına gelene konuşma yapmakla kim kimin kalbini eritir? Sen orada bal mumunu bile eritemezsin. Nerede taşlaşmış kalpleri eriteceksin? Her halükarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabit bir şekilde mescidinde oturup insan

İnsanlar da sırayla gelip ellerini öperek, işte duasını alarak, onlara nasihat ederek bu 23 yılı geçirmedi. Dağları, bayırları, vadileri, savaş meydanlarını aşarak insanların kalplerine ulaşmaya çalıştı. Çünkü onu yola çıkaran Allah, çünkü onu yola çıkaran Allah, otur insanlar sana gelsin demediler. Kalk, kalk görevini yap dedi Allah Teala. Kum, endir, kalk dolaş. Seyyid Kutub'a Allah rahmet eylesin. Diyor ki bu nasıl kalk demek ki diyor 23 yıl oturamadı bir daha diyor. 23 yıl oturamadı. Böyle Allah'a böyle itaat edilir. Kalk ve uyar der sana 23 yıl bir daha oturamazsın. Hatice validemiz onun destekçisi. Müminlerin ilk iman edenleri destekçisi ama hiçbiri de onun etrafında oturup saatlerce dinlenecek veyahut da saatlerce ondan ders görecek bir durumda değiller. Düşman tehlikesi var, hizmete ihtiyaç var, çalışmaya ihtiyaç var. Din bu. Önceki peygamberler de böyleydiler. Sallallahu aleyhi ve sellem de böyle. Ashab-ı kiram da sanki onun kopyası gibi böyle oldular. Halâkülhâl kardeşler, birinci tespit edeceğimiz mesele şudur. Ashab-ı kiram, Allah hepsinden razı olsun. Şefaatlerine nail olmaya hepimizi muvaffak kılsın. Ashab-ı kiram ansiklopedik bir bilgi sahibi olamadılar. Bildilerse de mesela ansiklopedik dediğimiz A'sından Z'sine kadar İslam'ın bütün bilgilerini biliyor. Namazı tarif ediyor, orucu tarif ediyor, zekatı tarif ediyor, mirası tarif ediyor. Bu düzeyde bildilerse de farklı nedenlerden dolayı bu bilgilerini bu şekilde blok halinde, paket halinde, yani bir İslam ilmi hali gibi dolaşma imkanı bulamadılar. Neden bulamadılar? Yetişirken öyle yetişemediler en büyük neden. İkinci neden de ashab-ı kiram bir hoca gibi ya da bir öğretmen gibi oturup çocuk yetiştirmeye hiçbir zaman fırsat bulamadılar. Yeryüzünde bir ucundan öbür ucuna kadar la ilahe illallah'ı duymamış biri vardır diye sabahlara kadar uykusuz kaldılar. Yani insanları önce cehennemden kurtarmak. Şöyle bir la ilahe illallah desin insanlar diye bir himmet içerisinde oldular. Büyük bir aşk ve heyecanla herkes la ilahe illallah desin diye gayret ettiler. 80 yaşından sonra Medine'den İstanbul'a kadar yürüyerek geldiler ki şirkin kalelerinden biri daha yıkılsın, 3 tane insan daha fazla la ilahe illallah desin bu dünyada diye yollara döküldüler. Bildiğimiz hakikat bu. Dolayısıyla bizim bildiğimiz manada bir hoca efendi, bir alim, bir şeyh efendi, bir tekkesinde insanları eğiten bir mürebbi, bir eğitimci durumunda ashab-ı kiram olamadılar. Yaşlılık günlerinde artık hastalanmış, sakatlanmış şekilde oldukları zamanlarda Medine'ye dönenler ya da Basra'da, Küfe'de vesairede işte ömrünün son günlerini bekleyenler kimi rastladılarsa onlara bir şeyler verebildiler. Ama her halükarda ashab-ı kiramın bütününden Cebrail aleyhisselamın getirdiği her şeyi bu ümmet öğrenmiştir. Bunda hiçbir tereddüdümüz yoktur. Fakat şu kadar ki ben Abdullah ibn Mes'ud ne dediyse İslam'ı öyle yaşayacağım diyen birisi, Abdullah ibn Mes'ud'un binlerce hadisi bize ulaştığı halde İslam'ın mesela belki hacla ilgili tek bir kelimesini öğrenemeyebilir. Çünkü Abdullah ibn Mes'ud veya herhangi bir sahabi bize paket şeklinde bir İslam ilmi hali yazacak şekilde, fıkıh ansiklopedisi yazacak şekilde bilgi ulaştıramamıştır. Bilmediğinden değil, sistem bu şekilde olmuş değildi. Kardeşler, ashab-ı kiram yeryüzüne dağıldılar. Mobil vakıflar olarak, mobil hocalar olarak hareketli, her yerde çekim gücü var. Her yerde hoparlörü çalışıyor, enerjisi her yerde. Ayaklarında ayakkabı yok, omuzlarında güneşten koruyacak bir şey yok, karınları tok değil ama yeryüzüne yayıldılar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim benden duyduğu bir sözü bir başkasına ulaştırırsa Allah onun yüzünü güldürsün demişti. Peygamber duası almış hoca, yeryüzünü dolaşan bir başkasına bir satır öğreten hocadır. Oturduğu yerde
milletin geldiği takdirlerde namaz kıldıran, ezan okuyup camide cemaat bekleyen hoca dualı hoca değildir. Dualı hoca, yüzü gülecek hoca, peygamberin peşinden giden varisi olan hoca, bir kelime, bir hadis, bir ayet, bir helal, bir haram öğretmek için uyuyamayan, insanların kapılarına giden, kahvehanelere giren ama orada çay içmeyen, kahvehanelere giren, Allah'tan korkun deyip geri gelen, çocukların oyun oynadığı yerlere, gençlerin takıldığı yerlere gidip heybetiyle, vakarıyla Allah'ı, helali, haramı tanıtandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Musa aleyhisselam Firavun'un sarayına böyle girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili dedesi İbrahim aleyhisselam Nemrut'un sarayına bu şekilde girdi. Bunun için girdiler. Peygamberlik bu, peygamber varisliği bu. Ashab-ı kiram dolaştılar. O zaman mamur olan, yani insanın yaşadığı her yere ayak basmak için gayret ettiler. Ve gerçekten de çok büyük işler becerdiler. Allah onlara bereket verdi. Tanımadıkları, dil bilmedikleri bir köye giriyorlar. Hatay'a gelmiş, Antakya'ya gelmiş. Ne Rumca bilir, ne de oradakiler Arapça bilir. Geldi bir hafta orada oturdu. İnsanlara nasıl konuştular? Ellerinde ne teknik imkanlar vardı? Broşür mü götürdüler? Slayt mı, CD mi götürdüler? Gazete, dergi mi götürdüler? Yoksa duyma özrü olan insanlara hareketle anlatılan teknikleri mi biliyorlardı o zamanlar? Nasıl konuştular? Ama onların bir hafta kaldığı kasabalar La ilahe illallah dedi sonra. Nasıl oldu bu? Dil bilmiyorlardı bu kesin. Hani makam arabalarıyla, korumalarıyla gidip insanlar onların heybetine kanıp biz de bu dine girelim zengin olalım mı dediler. Çulsuz insanlar, çıplak ayakla gittikleri köylerde işaret ederek gel Allah'a iman et dediler. Peki dedi insanlar. Biz ise doğurduğumuz ve çocuk kulağına ezan okuduğumuz çocuklara bile 10 senede 20 senede 2 rekat namaz kıldıramıyoruz. Buradaki ince ayrıntı nedir? Allah'ın sana tesir halk edip etmemesidir. Sahabi dil bilmiyordu ama volkan gibi heyecanı vardı. Tek başına dünyayı kurtarma aşkıyla yaşıyorlardı. Neredeyse denizi yürüyerek aşacaklardı. Dünyalık beklemiyorlardı. İkinci iş olarak görmüyorlardı bu işi. Yaşamak ölmek gibi görüyorlardı. Bir insan onların eliyle La ilahe illallah deyince heyecandan titriyorlar, gözyaşı akıtıyorlardı. Allah da dil bilmedikleri halde, bilgisayarları olmadığı halde, korumalı arabaları olmadığı halde, forslu elbiseleri, kravatları olmadığı halde, sarıkları kirli, çamurlu olduğu halde, belki de tırnaklarını bile günlerce kesemedikleri bir yolculuktan geldikleri halde, gönülleri onlara açtı. Çünkü onların gönülleri de Allah'a açıktı. Gönülleri koltukla dolu değildi. Gönülleri mobilya ile dolu değildi. Allah ve cennetle doluydu. O gönül Allah'la cennette dolunca, dil bilmedikleri halde, göz işaretleriyle, kaş işaretleriyle insanlara din anlattılar. Biz doğurduğumuz çocuklara, yetiştirdiğimiz nesle bir şey anlatamıyorsak, bu dinin ağırlığından, zamanın kötülüğünden filan değil. Onlar da kendilerine göre en kötü zamanda, en vahşi imparatorlukların insanlara yamyamlık yaptığı bir zamanda yeryüzünü dolaştılar. Kimse onlara gelin bizim neslimizi eğitin, namaz kıldırın demedi onlara. Gittikleri yerlerde onlar da engellerle karşılaştılar. Ama Rüstem'in karşısına dikildiğinde ne dediler? Biz kullara kulluktan Allah'a kulluk yaptırmak için çıktık yola dediler. Mobilya kulu, makam kulu, maaş kulu, kendisi kul bir defa, başkasına nasıl kulluğu Allah'a doğru yükselttiği teklifte bulunabilecek. Kardeşler, ashab-ı kiram muhteşem bir çalışmayla insanlık tarihinin ilk, tek ve son çalışmasını yaparak Allah'a davet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, İsrailoğullarının peygamberlerinin bile beceremediğini becerdiler. Ya da Allahu Teala onlara lütfettiğini İsrailoğullarının peygamberlerine bile lütfetmedi. Büyük bir gayret gösterdiler, çalıştılar. Muhteşem bir çalışmayla muhteşem bir ilim nesli yetiştirdiler. Ashab-ı kiram
kendi gayretle

ile okul, sınıf, defter, imtihan, sömestri kelimelerini bilmeden ulema yetiştirdiler. Yetiştirdikleri ulema bu sefer, yani birinci nesil sahabe nesli, dedik ki ansiklopedik bir bilgi sahibi olmadılar, olamadılar ya da öyle bir bilgi aktaramadılar. Ama yetiştirdikleri talebeler müthiş bir ansiklopedi gibi yetiştirdiler. Ashab-ı kiramın elinden yetişen Ebu Hanife, belki Ömer bin Hattab'dan, Ebu Bekir'den daha değerli toplu bilgi sahibi oldu. Sahabi olamadı. Onun makamının gölgesinde bile duracak birisi değil. Ama ilim olarak ve pratiklik olarak ashabın herhangi birinden daha değerli toplu bilgi sahibi oldu. Çünkü Enes İbni Malik'in önüne oturdu. Abdullah İbni Mesud'un önüne oturdu. Filan sahabinin dizinin dibine çöktü. Ondakinden aldı, bundakinden aldı, bundakinden aldı. Yani ashab-ı kiram adeta kimi çam balı, kimi çiçek balı, kimi kestane balı gibiydi. Ebu Hanifeler o nesil. Ashab-ı kiramın dizinin dibinde oturanlar veya ashabın birinci dereceden talebesi olan tabi'in neslinin dizinin dibine oturanlar her çiçekten bal aldılar. Öyle bir bal çıkardılar ki ondan bir lokma ağzına koyduğunda Resulullah'a inen bütün vahyin kokusunu alıyorsun. Namazı alıyorsun, orucu alıyorsun, zekatı alıyorsun, cihadı alıyorsun, infakı alıyorsun, evlenmeyi, boşanmayı alıyorsun. Tam bir vahiy müzesine döndü Ebu Hanifeler ve onların emsali olanlar. Allah onlardan da razı olsun. Muhteşem bir çalışmayı muhteşem bir şekilde presleyip ashab-ı kiram ikinci nesle ulaştırdılar. Ashab-ı kiramda sorun neydi? Bir tanesine müracaat ettiğinde baştan sona, A'dan son harfe kadar her konuyu bulamıyorsun. Git filancaya sor diyor. Filanca bu işi daha iyi bilir diyor. Ömer bile bir sorayım başkasına diyor. Ama onların bu dağınık bilgisini kendisinde toplayan Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdris Şafii'ler, Malik bin Enes'ler, Ahmet bin Hanbel'ler, İbrahim Nekai'ler daha farklı bir nesil oldular. Dolayısıyla ashab-ı kiramdan birisinin önüne diz çöken bir Müslüman, ondaki müthiş baldan aldığı halde sadece mesela kestane alıyordu veya birkaç çeşit alıyordu. Ama Malik bin Enes'in önüne oturan Allah'ın kullarına verdiği bütün mesajları onda buldu. İmam Şafii'nin önünde oturan, kendisini Medine'nin her yerinden gelen sesleri duyan bir kulağın başında hissetti. Müslümanlar aradıkları geniş kapsamlılığı ve her derde devayı, her ihtiyacı karşılayacak potansiyeli ilk defa bu insanların elinde buldular. Biz bunlara şimdi mezhep imamları diyoruz. Çok önemli bir hakikati vurgulayalım. Kardeşler, ashab-ı kiramın elinden sadece Malik bin Enes, sadece Ahmet bin Hanbel ve Ebu Hanife yetişmemiştir. Onların yetiştirdiği Ebu Hanife sayısı en az 300 tanedir. Ama Allah bu büyük müçtehit ve eğitimi insanüstü denecek düzeyde yüksek olan kadrodan 4 tanesinin isminin kıyamete kadar baki kalmasını murad etmiştir. Yoksa Ebu Hanife'nin önünde diz çökeceği yüzlercesi vardı. Sadece Ebu Hanife değil, Ahmet bin Hanbel değil, çok büyük bir nesil yetiştirdi ashab-ı kiram. Bu bahsettiğim ansiklopedik, aradığın her maddeyi, hangi maddeyi arıyorsun onu karıştırınca buluyorsun. Her sorulan soruda Allah'ın cevabının ne olduğunu sana aktarabiliyor. Bu insanlar 4 kişiden ibaret değildirler. 4'ünün adı kalmıştır sadece. Diğerleri de var ama bir ekol olarak değil, kitaplarımızda filan konuda filanca zatın görüşü diye nakledilecek düzeyde kalmışlardır. Demek ki ashab-ı kiramdan sonra 4 büyük insan
bu ilmi topladılar.

Bir büyük gerçek daha. Bir büyük gerçek daha. Nasıl ashab-ı kiramdan bir tanesi al sana din. Bunda ne varsa din bu kadardır dendiğinde bir eksiklik ortaya çıkacaksa, vurgulayarak ve kalınlaştırarak söylüyorum. İmamlarımızdan herhangi biri de Ebu Hanife, Şafii, Malik ve Ahmed bin Hanbel, bunlardan herhangi biri de dinin bütünü değildir. Çünkü hiçbir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra, hiçbir insan işte din, fazlası eksiği yok denecek durumda değildir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu Refik-i Ala'ya yükseldikten sonra kimsenin hatasını, doğrusunu, eğrisini belirtmek için Cebrail inmemiştir bir daha. Bunlar müçtehit imamlarımızdırlar. Müçtehit peygamber demek değil. Müçtehit çalışkan, gayretli demek. Çalışan, gayret eden muhteşem bir takdir görür. Ama çalıştığın şey sondur. Bundan sonrası olmaz diyemeyiz. Peygamber aleyhisselama takdir edilen makam, ona verilen masumiyet, masum olma prensibi hiçbir alime, hiçbir müştehide, hiçbir şeyh efendiye, hiçbir Allah dostuna verilemez. Verildiği takdirde bu dinde Hristiyanvari bir ekol oluşturulmuş olur. Ömer'in ulaşamadığına, Ali bin Ebi Talib'in ulaşamadığına Ebu Hanife koklanamaz bile. Bu Ebu Hanife ile Ahmet bin Hanbel ile Ömer'i kıyas ettiğimiz zaman böyledir. Ebu Hanife ile beni kıyas ettiğimiz zaman güneşle 20 sene önce sönmüş bir mumu kıyas etmek gibi olur. Ölüyle diriyi kıyas etmek bile bundan daha farklı olur herhalde. Ebu Hanife peygamber gibi gördüğün zaman batıl iş yapmış olursun. Ebu Hanife'yi ilahiyat fakültesinde hoca gördüğün zaman da batıldan batıl daha iş yapmış olursun. Herkesi yerine oturtursan hakka ittiba etmiş olursun. Herkesin yeri nerede? Allah'ın yeri belli. Celle Celaluhu. Cebrail'in yeri belli. Resulullah'ın yeri belli. Masumluk noktası. Ashab-ı kiramın yeri belli. Onların talebeleri, tabi'in neslinin yeri belli. Ebu Hanife'nin yeri belli. Ey cumhuriyeti eğitim görmüş hoca efendi, senin yerin bulunur inşallah. Belli mi bilmiyorum. Bulunur inşallah. Çünkü sen hala ayet dinlediğin zaman bana göre diye cevap veriyorsun. Ebu Hanife'nin ağzından bana göre hiç çıkmadı. Allah böyle diyor. Peygamberi böyle diyor. İbni Mesud böyle dedi diyor. Sen hala kendine koltuk arıyorsun bu dinde. Onun için Ebu Hanife'nin yeri belli. Bu yer putlaştırılmaya müsait bir yer değil. Dolayısıyla Ebu Hanife kimse, yani benim imamım, mezhep imamım kimse, Malik bin Enes de odur. Muhammed bin İdris de odur. Ahmed bin Hanbel de odur. İbrahim Neha'i de odur. Hammad da odur. Hasan Basri de odur. Neden? Çünkü ben Ebu Hanife'yi soyum ona dayandığı için değil, dinim ondan geçtiği için seviyorum. Dinim ona dayanmıyor ama. Dinim Resulullah'a dayanıyor çünkü. Ben Ömer'in de kulu değilim. Ömer'le benim ilişkim yol güzergahında namazı öğrenirken, tahareti öğrenirken ondan yakıt almam gerektiği kadardır. Ömer'den bir şey öğrenmeden öbür tarafa gidemiyor. Yol yetmiyor. Peygamber'e kadar ulaşamıyorsun. Ara istasyonlara uğraman gerekiyor. Ömer'le ilişkim o benim. Ömer'e gidene kadar da Ebu Hanife'ye uğramam gerekiyor. Ondan bir şey öğrenmeyince bu sefer öbür tarafa gidemiyorum. Biz Ebu Hanifeleri, bu ümmete din öğreten bu büyük insanlara neden seviyoruz? Neden sevmek zorundayız? Çünkü derli, toplu, hazır
din hazırlayıp bize getirmişler. Hazır din onun elinde. Önüne oturduğun zaman, taharetten cenazeyi gömmeye kadar, siyasetten ziraate kadar, ticaretten uluslararası ilişkilere kadar, ne lazımsa sana la ilahe illallah diyen biri olarak, Ebu Hanife'nin sınıfında bunlar var. Ebu Hanife bunları öğretmiş. Ben onda hazır öğretilen bu bilgiyi bırakıp nereye gidebilirim ki? Filan sahabiye gitsem, filan sahabiden uluslararası ilişkiler konusunda bir satır öğrenemem. Ebu Zer'in ayağını yalasam, Ebu Zer'in kanındaki bütün hücreler bana taşınsa, öğreneceğim şeyler nihayetinde dinin %2'si bile değildir. Ama Ebu Hanife'nin önüne diz çöken, Muhammed bin İdris'in önüne diz çöken, Resulullah'a inen vahyi bütün ayrıntılarıyla alır. Ama Ebu Hanifeler, Muhammed bin İdrisler sadece aktarma araçlarıdırlar. Bu nedenle bir hakikate daha parmak basacağız. Hak mezhep dörttür diye 4 yaşından beri bize öğretirler. Bu cümle keşke 4 hak mezhep şu ana gelmiştir şeklinde söylenseydi. Daha doğru ifade olurdu. Sanki 4'ün dışında o zaman 5-6 vardı. 7-8-20-30 vardı o zamanlar. Onlar batıldı gibi bir hissiyat çıkıyor. Öyle değil. 4 hak mezhep bugüne kadar gelmiştir denseydi çok daha doğru bir ifade olur. Gene öyle. Bu şu demektir aklen. 4 tane ise doğru olan, hak olan, birinde bulunmak diğer üçünü batıl hale getirmez. Binaenaleyh, Anadolu'daki bir Müslüman Mekke-i Mükerreme'ye gittiğinde 4. hak diye 4 yaşından beri dediği Hanbeli bir imamın arkasında namaz kılarken kalkıp namazı yeniden iade ederse, ne yapıyorsun hacı efendi? Sen böyle bir nafile kılmazsın. Namazı iade ettim. Niye iade ettin? Bunlar Hanbeli. Hanbelinin arkasında olmaz bizim namazımız. Vay protestan herif. Sen Hristiyanlık filmlerini izleye izleye bu mezhepten çok etkilenmişsin. 4 yaşından beri 4 mezhepten söz ediyorsun. Ne oldu şimdi? O da İstanbul'a geldiğinde Sultanahmet'te namaz kılarken, bu Hanefi'nin arkasında mı namaz kılacaktık ya Rab, ne günlere kaldık dese, hoşuna mı gider? Vahdet dini bu mudur? 4'ünün de hak olması bu anlama mı geliyor? Politik bir cümle miydi yoksa bu 4 hak? 4 hakkı sen siyaseten mi söylemiştin? Uygulamaya gelince 1, masaya gelince 4 hak oluyor. Bu çelişki Ebu Hanife'ye ait değildir. Çünkü Ebu Hanife benim mezhebime bağlı olanlar diye kimlik kartı basmamıştır hiçbir zaman. Mezhep kelimesini sonrakiler kullandılar. Bu bir zorunluluktu. Hala zorunluluktur. Çünkü Allah dininin yayılması için içtihat kapısını açık bırakmıştır. Dinin bugünlere kadar gelmesi, Hristiyanlık gibi 200 sene sonra tıkanıp körelen bir din olmamasının nedeni Ebu Hanifelerin, Malik bin Eneslerin içtihat kapısını kullanmalarındandır. Çalışıp gayret etmişler, dini canlı tutmuşlardır. Allah onlardan razı olsun. Ama bu dinin onların partisi gibi algılanması, yani Malik bin Enes partisi der gibi, dolayısıyla o iktidardayken nimetler onda, öbür mezhep iktidara gelince ihaleleri o dağıtıyor, bu anlayış %100 batıldır. Ümmeti Muhammed'in tefrikadan gördüğü zarar sadece ülkelerinin coğrafya olarak bölünüp şu ülkeden iki ülke daha çıkarılması şeklinde değildir. Kabe'nin dibinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında bile aynı namazı aynı ezanla kılamayan Müslümanlar küfre, Yahudi'ye karşı nasıl birlik olup cihad edebilirler? Bir sabah namazında Resulullah'ın kabrinin yanındaki feyiz ve bereket bile sana aynı imama uyma heyecanı vermiyor. Melanet 5 yıldız otelde bekliyorsun, haremde niye namaz kılmıyorsun dendiğinde bunların arkasında namaz olmaz diyorsun. Şef garsonun arkasında daha mı iyi mi namaz otellerde?
Otel lobisi

dik başlı, onurlu, heybetli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına kamilen sahip çıkmış insanlardırlar. Hiçbiri dünyalığa bir dakika tenezzül etmediler. Dünya ayaklarına geldi, ayaklarıyla teptiler onu. Ne maaşa tenezzül ettiler, ne forsa tenezzül ettiler. Allah'ın rızasından başka bir şeye razı olmadılar. Dört mezhep niye ortaya çıktı? Allah böyle murad etti. Bir başka hakikat daha var kardeşler. Ben Hanefiyim mesela. Ben Hanefiyim. İnsanlar da zanneder ki reşit olunca gittim savcılıktan belge aldım. Vatandaşlık belgesi. Sonra gittim partiye kaydoldum. Bundan sonra filan partiliyim der gibi. Fesübhanallah. Amminin yani halktan birisinin benim gibi 3 tane 5 tane ilmihal okumuş birisinin mezhebi mi olurmuş bu dünyada? Yani ne demek ben Hanefiliği tercih ettim? Yani bu dördünü de önüme koydum. Baktım ki Ebu Hanife fena değil valla. Daha doğru yani çok iyi söylüyor maşallah. Gel senin mezhebine gireyim dedim. Mobilya dükkanımı zannettim mezhepleri de. Bu mobilya bizim eve uygun diyorsun. Ebu Hanife'yi anlayacak adam Allah nazardan korusun. Demek ki sen de Ebu Hanife'den üstünsün ki onu anladın. Bir adamın pehlivanlık kararını nasıl verebilir? Çekersin bir elense yatırırsın yere bunun pehlivanlığı şöyledir dersin. Sen adamın yanında karınca gibi görünüyorsun bu pehlivandır diye karar veremezsin ki. Bu pehlivan bu pehlivandan daha üstündür nasıl diyeceksin? Hangisiyle güreştin de tarttın kilolarını? Halk olarak, Müslümanlar olarak biz herhangi bir mezhebe abonelik aidatı ödemiyoruz ki. Dernek değil ki bu. Ben filanca dernekliyim, sen filanca dernektesin. Kardeşim, bizim doğduğumuz diyarda bize namaz öğretilirken Ebu Hanife'nin sistemiyle öğretildi. Biz de kendimizi Hanefi bildik. Bu kadar. Hocalarımız bile, okumuşlarımız bile Hanefiliği isteyerek, dileyerek yahut da işte inceleyip de bu Ebu Hanife'nin bazı hataları var ama gene bağışlayayım hadi burada kalayım diyecek halleri yoktur ki. Biz hala Ebu Hanife'nin müçtehit olduğu şart çağlarda yani müçtehit olduğu yaşında onu ümmeti Muhammed müçtehit olarak ilan ettiği zamanda sözlüksüz Arapça kullanamıyoruz. Senin hala Arapça sorunun var. Hala Kur'an-ı Kerim'i bir oturuşta okuyacak düzeyde ezber bilmiyorsun. 500 tane 1000 tane hadis bilmiyorsun. Bilgisayardan kesip yapıştırıp bir tez hazırladın. 3 tane kitap yazdın. 20 tane risale yazdın. 30 tane makale yazdın. Ünvan aldın. İlmini arıyoruz biz. Ünvanın var. Hürmet ederiz. Ama ilim yok ortada. Bunun için mezhep sahibi olmak diye bir şey de yoktur ortada kardeşim. Sen Siirt'e gidersen orada Müslümanlar nasıl namaz kılıyorlarsa öyle kılacaksın. Yahu İstanbul'dan bana bir Hanefi kılavuzu getirin diyecek halin yok ki senin. Amminin yani halkın mezhebi olmaz. Böyle bir iddia yok ortada. Önemli olan Allah'ın kitabına sadık kalmaktır. Vahye göre yaşamaktır. Vahye göre de nasıl yaşayacaksın sen? Karşındaki alime bakacaksın. Alim sana Malik bin Enes'in yolunu öğretiyorsa Malik bin Enes gibi gideceksin. Çünkü bunlar mezheptirler ama dinin farklı kolları değildirler bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki yakıt ancak dörde bölünerek bize kadar ulaşabilmiştir. Bir de hepsi bize gelseydi demek kalkamayacaktık bu yükün altından. Lakin tekrar ediyorum. Bu ümmet Ebu Hanife'nin talebesi de olsa Malik bin Enes'in talebesidir. Malik bin Enes'in de talebesi olsan Ebu Hanife'nin talebesisin. Çünkü onlar aynı okulun diplomalarını veriyorlar. Aynı okuldaki farklı AB sınıflarının öğretmenleri bunlar. Farklı bir şey öğretmiyorlar ki. Hristiyanlık da var ama Ortodoksla Protestan arasında dağlar kadar fark var. Birinin beyaz dediğini öbürü kara diyor. Ama Ebu Hanife faiz haramdır derken Ahmet bin Hanbel helal mıdır dedi. Biz birbirimize hangi mezhepten olduğumuzu sormaya bile haya etmeliyiz. Müslüman mısın diye soruluyor mu bir Müslümana? Siz Müslüman mısınız kardeşim diyen iyi kimliğimi göstereyim diyor mu sana? Ne biçim soru bu ya? Aynı camide namaz kılıyoruz Müslümansın denir mi bir insana? Hangi mezheptensin de denmez. Mezhebimiz Ebu Hanife'den Resulullah'a ulaşan vahiy mezhebidir. Bizim güzergahımız

0: Mekke'ye giderken kardeşim Konya'dan geçiyor, Siirt'ten geçiyor, filan vilayetten geçiyor. Ben bunları beğenmedim. Kahire üzerinden Mekke'ye gideceğim diyebilir miyim şimdi? İstanbul'dan Kahire'ye nasıl gideceğim ben bunları geçmeden? Allah benim önüme muallim olarak vahyini, dinini öğretecek kimse olarak Ebu Hanife'nin talebelerini çıkardı. Ben onlardan öğrendim, bu kadar. Türkiye'de yaratılmayı murad edip ben isteyip yapmadığım gibi Hanefi bir alimden ders öğrenip, dil öğrenip, namaz öğrenip Allah'a ibadet etmeyi de ben istemedim ki, Allah böyle murad etti. Benim karşıma Allah İslam'ı çıkardı. O İslam'ın şehadetini, namazını bana öğreten adam, baktım ki soyuz dayanıp dayanıp Ebu Hanife'ye gidiyor. Ebu Hanife'yi de bıraktım. Abdullah İbni Mesud'a gidiyor. Ömer bin Hattab'a gidiyor. Enes İbni Malik'e gidiyor. Resulullah da kilitleniyor her şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Mezhebi abartmak, yani mezhebi putlaştırmak yanlıştır. Bir hakikat daha var kardeşler. Ebu Hanife masum değildir. Yani dediği her şey iman değildir. Ebu Hanife müçtehit, muhteşem, eşi emsali bulunmaz bir alimdir. Eğer Ebu Hanife aşılmaz, itiraz edilmez biri olacak olsaydı, kendi sağlığında talebeleri ona aykırı davranmazlardı. Herhangi bir ilmihal kitabını açın, filan meselede nasıl davranılacak bakın, ne diyor? Bu meselede İmam-ı Azam'a göre, yani Ebu Hanife'ye göre şöyledir, İmam Muhammed'e göre böyledir, Ebu Yusuf'a göre böyledir, Züfer'e göre böyledir diyor. Kardeşim, bu Züfer abi kim? Muhammed abi kim? Kendi sağlığında Ebu Hanife'nin önünde diz çöküp ders okuyan adamlar. Bu görüşlerini Ebu Hanife'nin sağlığında dile getirmişler. Üstadım biz senin gibi düşünmüyoruz demişler. Allah böyle buyuruyor ama sen şöyle anlamışsın bunu, hocalarına demişler. Mezhepsiz herifleri görüyor musun? Yaptıklarını. Bu Ebu Hanife'nin gözünü nurla dolduran bir hareketti o zaman. Rabbine hamd etti, talebelerim beni beğenmiyorlar, daha iyisini buluyorlar diye. Çünkü dinini Ebu Hanife menfaati için kullanmıyordu. Dinine hizmeti için kendini feda etmişti. Şimdi hoca efendilerin Ebu Hanifeciliği Ebu Hanife'den daha, kraldan daha kralcı halde göstermeleri yanlıştır. İnsanların bir o mezhep, bir bu mezhep, bir o alim, bir bu alim diye karga gibi daldan dala sıçramaları da cahillikten başka bir şey değil. Aslında kaytarmak istiyordur. Ebu Hanife'den %20 indirimli, öbüründe %18 varsa oraya gidiyor. Bu dindarlık değil, Müslümanlık değil. Müslüman Allah'a daha yakın olanını, fetvanın daha ağır olanını arar. Bunun için bir boşanma konusunda, faiz konusunda, cinayet konusunda fetva veren hoca efendi, müftü efendi, alim. Vallahi bilmiyorum, bizim fetva kitaplarında böyle demez. Bu hocalık değildir. Hocalık değil bu. Ne yapar ya? Önüne bir defa sen Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini, Ebu Hanife'nin içtihatlarını, Malik bin Enes'in içtihatlarını önüne koyacak düzeyde değilsen, sen insanlara helaldir haramdır deyip cehenneme yuvarlanma. Bırak insanlar helaldir haramdırı başkasından öğrensinler. Sen bu düzeydeysen eğer, mezhebini koruyamazsın. Dinini korumak zorundasın. Bir fetva veriyorsun, o fetva sayesinde insanlar zinaya kayıyorlar. Senin fetvanı kullanarak. Dur burada. Dur. Hanefi mezhebi böyle. Kıyamet günü kabirde sual sorulduğunda mezhebin nedir diye bir soru var mı? Ebu Hanife kimseyi kurtaracak mı kıyamet günü? Mesela örnek vereyim bir tane, iyi anlaşılsın diye. Bu çağın en güzel Hanefi fetvalarından biri. Bir bayan, genç kız evlenirken babasının onayı gerekir mi gerekmez mi? Soru. Cevap. İmam-ı Azam'ın mezhebine göre reşide olmuş, yani akıl bali olmuş bir bayan evleneceği zaman babasından izin alması gerekmez. Ebu Hanife'nin dışında diğer bütün ümmeti Muhammed'in alimlerine, mezheplerine göre bu nikah batıldır. Şimdi genç kız İstanbul'a üniversiteye geliyor. İşte baba şöyle olacağım, böyle olacağım, köye döneceğim, siz zengin olacaksınız diye babası da gönderiyor. Nasıl, niye bilmem, gönderiyor. Geliyor, kız başörtü taktı, takmadı, namuslu, iffetli mücadeleler yapıyor. Maşallah yani. Zaten o okulu bitirince Allah'ın izniyle İslam'ı kurtaracak. Onun için İstanbul'a geldi o. O arada genç birisi, tek başına yapamazsın bunu, beraber Allah'ın izniyle bu yola çıkalım diye teklif götürüyor ona. Beraber yola çıkıyorlar. E bu beraberlik ateşle barut bir aradayken sıkıntı oluşturuyor tabii. Ne yapalım? İmam nikahı yapalım. Sanki müezzin de nikah yaparmış gibi. Bu ne rezilliktir? Dini nikah, imam nikahı. Nikahın başka çeşidi mi var? Allah'ın adının dışında bir yolla iffet helal oluyor mu kimseye? Bu da ayrı bir dert tabii. Şimdi imam nikahı yapalım. Peki bu imam nikahı ne? Ne demektir bilmiyorum. İmam nikahı. Böyle, benim dinimde imam nikahı yok. İmam nikahı yok. Nikah var. İmam nikahı niye diyorlar biliyor musunuz? Suçumuzu kılıflandırma nikahı diyelim buna diyemiyorlar. İmam nikahı onun için diyorlar. Peki çocuk, işte erkek delikanlı, hadi bu işi halledelim dediğinde nikah yapacağız. Bu nikahlarını kim yapacaksa artık soru hazır. Baban razı mı, annen razı mı? Hanefi mezhebine göre babaya sormak gerekmiyor. Hanefi mezhebine göre babaya sormak gerekmiyor. İmam-ı Azam'a göre babaya sormak gerekmiyor. Ya müftülüğe bir soralım, böyle mi? Böyle tabii. Fetva Hindiyye'de böyle yazıyor. Hanefi kitaplarında böyle yazıyor. Ondan sonra yüzlerce başörtülü kız evlenmiş, boşanmış, bir daha evlenmiş, bir daha boşanmış, rezil bir halde. Sen nereden çıktın hoca efendi? Ebu Hanife böyle demişti. Ebu Hanife peygamber mi? Peygamber mi Ebu Hanife? Abdullah İbni Abbas bir konuda bir fetva vermiş. Ömer bin Hattab bunu duymuş. Bir peygamberin amcasının oğlu bir fetva veriyor bir konuda, o da yanlış. Şimdi dik çıkıp yakasından asılacak. Peygamberin amcasının çocuğu, hürmet etmek istiyor. Bakmış olacak gibi değil. Çıkmış bir gün namazdan sonra demiş ki insanlar beni dinleyin demiş. Bazı çoluk çocuk anlamadıkları fetvalara karışıyorlar. Şu helaldir, bu helaldir diyorlar. Onlara uyup birisi zina eder, onu da vallahi taşlarım burada, dikkat etsin demiş. İsmini vermemiş ama diyeceğini demiş. Sonra anlaşılmış ki İbn Abbas biraz önce dedi ki o meseleyi bilmiyor. Tebuk gazvesinde konuşulmuş, o da orada değildi, bilmiyor bu meseleyi, yanlış söylüyor. İbn Abbas'ın bile yanlışı olur. Ebu Hanife böyle içtihat etmiştir, evet. Demiştir ki kadın babasına sormak zorunda değil. Ama ümmetin geri kalan bloku olduğu gibi %98'i baba onayı olmadan kıyılan nikah batıldır demiştir. Şimdi üniversiteye okumak için gelmiş yüzlerce kızın iffeti bu konuda suistimal edildiğini, üniversitelerin uyduruk nikahlarla evlenmiş yüzlerce genç tarafından Allah'ın şeriatının heder edildiği mekan haline geldiğini bilmeyen bir müftü sırf Hanefiliği taklit edeceğim diye fetva verebilir mi? Böyle Hanefilik olur mu? Ebu Hanife o kızın bir defa İstanbul'a gelmesine haram diyor. Oradan niye başlamadın sen? Ha? O zaman da İmam Şafii'den alıntı yapıyorsun. O zaman İmam Şafii dedi ki indirim, herkes ticaret merkezlerine gidiyor. Ucuz hangisiyse oradan alıyorsun. %5 indirim var burada. Bu din değil. Din değil. Din dünya metaı değil ki ucuzunu, kolayını, kolay pratik kullanılanını bulacaksın. Allah'a daha yakın olanı, takvaya, zühde daha yakın olanını bulacağız. Kardeşler, mezhepler oyuncağımız değildir. Biz mezhep, Hanefi filan kim demiş, nereden Hanefi olduk biz ya? Nereden Hanefi olduk? Bizim eğer Hanefi isek, Hanefi imamımız kendi dönemindeki siyasi çalışmalara yön vermiş, bu uğurda hapishanelere girmiş birisidir. Daha dünya kaç kıtadır ondan Hanefi haberimiz yok. Böyle Hanefi olur mu ya? Şuursuz Hanefiyiz o zaman biz. Bir ucundan yakalayıp kestirmeden gitmek yok. Kardeşler, Ebu Hanife zühdünde, takvasında, ibadetinde, ilminde, eşi ve benzeri kendisinden sonra bir daha gelmeyen bir Allah dostudur. İlmi Allah içindi. Cennete girmek için, Rabbinin rızasını kazanmak için ilmi öğrendi ve talebe yetiştirdi. Ama bu onun put olduğunu göstermiyor. Peşinden gideriz. Ümmeti Muhammed'in onuru, dik duruşu, eğer Ebu Hanife'nin dışında biriyle de amel etmemizi gerektiriyorsa orada dururuz. Eğer Ebu Hanife'nin bir fetvası bu asırda fitneye fesada sebep olacaksa, Malik bin Enes'in gide öbür türlüyse Allah niye dördüne de hak dedirtti bize? Nitekim Osmanlı Devleti son döneminde bir mecelle oluşturmak istediler. Yani mecelle, kanun, anayasa gibi bir şey oluşturalım dediler. Hanefi devleti olduğu halde, padişah, şeyhülislam, ulema, kökten Hanefi mezhebinden oldukları halde mecelleyi dört mezhebe göre hazırladılar. Çünkü bir devlet kanun namesi oluşturacak düzeyde bir mezhep yeterli değil. Şimdi de ulema konseyleri oluşturulurken bütün mezheplerin müçtehitlerinden, alimlerinden insan getiriliyor, alim getiriliyor. Onların ortak kanaatine Allah'ın hükmü deniyor. Çünkü dünya çok büyüdü. İlme çok fazla ihtiyaç var. Bu büyük gelişmeleri tek bir insanın kafasından eğer vahiy destekli değilse algılamak çok zor. Bu şüphesiz fitne çıkarmak isteyen için fitneye uygun bir zemindir. Lakin biz fitne istemiyoruz. Allah'ın rızasını istiyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
9: Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program Yönetmeni Halil Bekki.
10: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Değerli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta çok kıymetli bir hocamızla aile içi iletişimde püf noktalar konu başlığını ele almaya çalışacağız inşallah. Bu haftaki konuğumuz eğitimci yazar Sayın Süleyman Çakmak hocamızla birlikteyiz. Çok fazla bekletmeden ben konuğuma dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
0: Evet hocam, bizler sizleri acizane tanıyoruz. Birazcık da araştırmalarımız var. Dinleyicilerimizin de tanıması açısından Süleyman Çakmak kimdir diyerek başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ederim öncelikle nazik davetiniz için. Ben Süleyman Çakmak, Aydın Nazilliyim. Babamızın memur olması sebebiyle Türkiye'nin birçok ilini, ilçesini ziyaret ettik, gezdik. O yüzden her ne kadar memleket nazili desek de Türkiye'liyiz aslında. 97 yılında Ankara İlahiyat'tan mezun oldum. Öğretmenlik, çeşitli kademelerde milli eğitimde idareciliklerden sonra en son şu an Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde idareciyim. Evliyim, iki çocuk sahibiyim. Türkiye'nin her yerinde, bazen de yurt dışında eğitimlerimiz ve konferanslarımız var. Detaylı bilgi zaten web sitemizde mevcut. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Davetimize icabet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Ben çok fazla bekletmeden dinleyicilerimizi sorularıma başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Hocam, konu başlığımız aile içi iletişimde püf noktalar dedik. Fakat günümüzde aile bireyleri aynı evde yaşamalarına rağmen birbirleriyle daha az iletişim kuruyor. Bu kopuşun temel nedenleri nelerdir sizce?
1: Ya tabii birçok nedeni var ama en belli başlı nedenlerin içerisinde öncelikle bu sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bireyselleşme çok yaygınlaştı. Artık bir evde nasıl iki araba, üç araba olmaya başladıysa bir evde iki televizyon, üç televizyon olmaya başladı. Herkes televizyonların başına, kendi kanalının başına geçmeye başladı. Bunun daha da kötüsü artık şu an herkesin elinde cep telefonu, tablet ve benzeri iletişim araçları var. Artık gençler özellikle televizyon seyretmekten de uzaklaştılar. Daha çok cep telefonuyla sosyal medya, Instagram, Facebook gibi kanallarda, Twitter gibi kanallarda, YouTube gibi kanallarda kendi istedikleri düzeyde, kendi istedikleri şekilde serbestçe bir şeyler izlemeye, dinlemeye, öğrenmeye başladılar. Bu da ister istemez aile içindeki iletişimi azalttı. Tabii şimdi iletişimin yollarını bilmemek de bizi iletişimden kopartıyor, azaltıyor. Yani biz iletişimi sadece konuşmak zannediyoruz. Yani kullandığımız kelimeler biz iletişim zannediyoruz. Halbuki iletişim sadece bu da değil. Aynı zamanda beden dili de bir iletişimdir. Yani bir insana siz kötü bir şey söylemeden de onu kendine kötü hissettirebilirsiniz. Onu kendine üzgün hissettirebilirsiniz. Aynı zamanda jest ve mimikler de iletişim dalıdır. Eğer siz bir insanı kendini aşağılanmış hissetmesini sağlamak için ufak bir mimiğinizle, ufak bir jestinizle onu iyi ya da kötü hissettirebilirsiniz. Bunun haricinde ses ve nefes kullanımı da bir iletişimdir. Yani of ya dediğinizde, aman be dediğinizde ya da şöyle derinden bir iş çektiğinizde aslında bu da bir iletişimdir. İnsanlar bunları bilmedikleri için, belki iletişimin bu yollarını bilmedikleri için tepki ve tepkisizlik de bir iletişimdir. Yani bir insan tepki vermesi gerekirken tepki vermiyorsa ya da tepki vermemesi gereken şeylere tepki veriyorsa bunlar da iletişimdir. Yani özetleyecek olursak biz aslında beden dilimizle, jest ve mimiklerimizle, tepki ve tepkisizliklerimizle, çıkardığımız seslerle karşımızdaki insana kendini kötü hissettirebiliriz, iyi hissettirebiliriz. Yani hiç de kötü bir kelime kullanmadan eşimiz çorba getirdiğinde gene mi çorba dediğimizde ya da eşimiz eve elinde alışveriş sepetiyle geldiğinde beyefendi, hanım of dediğinde, yani aslında bunlar karşı tarafa bir iletişim sinyalidir. Karşı taraf kendini iyi ya da kötü hissedebilir. Bunları da bilmezsek biz aslında evde iletişim tamamen kopmuş oluyor. Bunlar da tamamen mesela tepkisizlik de bir iletişim. Yani bunlar da insanı evde yalnızlaştırabiliyor. Bireysellik dediğimiz gibi aslında en büyük bireyselleşme, en büyük iletişimsizlik sebebi çocukların, gençlerin yoğun tempolu bir hayatın da oluşmasıyla, olmasıyla eve yorgun argın gelen herkesin ayrı bir odaya çekilip kendi başına vakit geçirmeye çalışması da aile içi iletişimi maalesef kopartıyor.
0: Hocam teşekkür ediyoruz. Çok güzel noktalara değindiniz. Bireysellikten bahsettik. Günümüzde şu anda özellikle öncesinde daha yani şöyle toparlayalım. Öncesinde Avrupa'yı örnek gösterirlerdi. Avrupa ülkelerini. İşte burada şu ülkede X ülkesinde çocuklar ailelerden uzaklaşıyor. Kendi evlerine çıkıyorlar vesaire diye. Şimdi burada aile iletişimi, aile içi iletişimin yanı sıra aile kültürünün de ortadan yavaş yavaş kaldırılmaya çalışıldığını görebiliyoruz. Peki bu konuda neler söylersiniz?
1: Tabii ki. Şimdi eskiden geniş aileler vardı. Dedenin de, ninenin de, bazen amcanın, dayının, teyzenin de içinde bulunduğu. O ortamda ister istemez büyüklerin nasihatiyle gençler biraz daha kendilerini ailenin bir parçası hissederler. Ve toplumun örf adetlerini, gelenek ve göreneklerini öğrenmiş olurlardı. Ancak şu an geniş aile tipi kötü gösterildi. Aileler daha çok çekirdek aile, yani anne baba ve çocuktan oluşan aile modeline dönmeye başladılar. Bu da aslında iletişimi kopardı. Çünkü baba yorgun geliyor işten, anneler de artık çalışıyor. Anne işten yorgun geliyor, zor bela yemek yeniyor, bazen yemekler bireysel yeniyor, toplu halde yenmiyor. Mesela çocuklar kendilerini iyice yalnız hissedip daha çok odalarına çekilip sosyal medyaya yoğunlaşmaya başladılar. Ama geniş aile olsaydı, evde en azından çocuğunun, torununun, evladının gelmesini bekleyen bir dede, bir nine, bir teyze olacaktı ve o insanlar eve geldiklerinde onlarla sohbet etme ihtiyacı oluşacaktı. Eskilerin menkıbelerini dinleyerek 70 yılda edinilen tecrübeyi belki 7 dakikada insanlar öğreneceklerdi. Artık bunlar da kalktığı için ailenin yapısı da değişmiş oluyor. Ailenin yapısının değişmesi de ister istemez aile içi iletişimi de olumsuz etkiliyor.
0: Hocam yine sözleriniz arasında çok kıymetli bir noktaya daha değindiniz. Konuşamadım, kusuruma bakmayın. Ben biraz böyle cımbızla çekiyormuş gibi oldum da. Şimdi eskiden aileleri bir araya getiren bir sofra kültürü var idi. Şimdi günümüzde maalesef bu sofra kültürü epey bir hezimete uğramış durumunda. Şimdi baktığımızda önceki dönemlerde biz sofra kültüründe aslında sadece gıda ile yani biyolojik olarak bedenimizi doyurmuyorduk. Ruhen, manen bedenimizi rahatlatıyorduk. Yani orada yakın iletişimler, çocuğun babasına derdini anlatması, annesine derdini anlatması, anne ve babanın keza aynı şekilde. Önceki ailelere baktığımızda biraz önce de söylediğiniz gibi geniş aile. Dedelerimizin, ninelerimizin de içinde olduğu bir aile kültürü var idi. Peki sofranın son dönemde sofra kültürünün zayıflaması, aile içi iletişimi etkisi nelerdir hocam?
1: Tabii şimdi biz sofra aynı zamanda hani demin de sizin de söylediğiniz gibi sadece midenin gıdasını aldığı bir yer değildi eskiden. İnsanların bir araya geldiği, ailenin birbiriyle buluştuğu bir buluşma noktasıydı. En azından öğünlerden bir tanesi birlikte yenirdi. Özellikle bu akşam yemeği bir şekilde. Çocuk burada babasını beklemesini öğrenirdi. Anne çocuğa bekleyin bakalım babanız gelecek. Böylece ataya saygıyı, büyüğe saygıyı çocuk öğrenirdi. Büyük yemeye başlamadan çocuk yemeye başlamazdı. O saygı öğrenilmeye devam edilirdi. Baba başlarken ya da dede yemeye başlarken besmele ile başlardı. Böylece bir işe nasıl başlanması gerektiği öğrenilirdi. Herkes kendi önünden yerdi. Böylece insanlar adaleti kendi hakkına el uzatmayı, başkasının hakkına, lokmasına el uzatmamayı sofrada öğrenirdi. Şimdi yemekte önünüze pilav gelmiş, etli kısım öbür tarafta. Öbür tarafa kaşık sallamazdınız ki başkasının hakkı orası olmuş olacak. Önünüzden yememiş olacaksınız. Sofrada bunu öğrenirdi. Şimdi çocuklara bir bakıyorsunuz ki hepsi benim olsun moduyla her şeye saldırıyor. Akran zorbalığı yapıyor. İnsanlara saygısızlık yapıyor. Açgözlülük yapıyor. Ama sofrada bu vardı eskiden. Aynı tasa kaşık sallamanı getirdiği bir özellik olarak. Onun haricinde baba sorardı, dede sorardı. Evladım günün nasıl geçti oğlum, ne yaptın? İşte tarlada nasıldı durum, hayvanlar nasıldı ya da işte iş yerindeyse iş yeri nasıldı. Oradaki anlatılanlardan çocuklar kendilerine pay çıkartırlardı. Böylece aslında iletişim sağlanmış olurdu. Şimdi artık yemekler de odalarda özellikle sipariş veriliyor. Dışarıdan bir çocuk hazır yemek getiriyor. Ben çok yorgunum, odamda yiyeceğim diyor. Babayla aynı evin içerisinde babayla anneyle görüşemeyen çocuklar ortaya çıkıyor. Yani bir karikatür görmüştüm. Bazen 3-5 çizim, birkaç kare size sayfalar dolusu bilgiyi anlatır ya. Aynı şekilde işte evde elektrikler kesilmiş. Adam anlatıyor, ya diyor evde elektrikler kesildi. Mecburen hepimiz salona çıktık. Çoluk çocuk birbirimize görüştük. Bizim çocuklar da fena insanlar değilmiş ha diyor. Yani şimdi gerçekten hani elektrikler kesilmese insanlar bir araya gelmez hale geliyorlar. Şu an bile elektrik kesilince bir mum yaktığımızda herkes yapacak bir şey yok. Televizyon yok, internet yok. Ne yapıyor ister istemez bir arada oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Yani tabii ki eskinin bu şeyine güzelleme yapmıyoruz, mahrumiyetine güzelleme yapmıyoruz. Eskinin mahrumiyet alanları da kötüydü, yanlıştı ama o mahrumiyetin getirdiği güzellikler de vardı. Biz de şu an madem mahrumiyet içinde değiliz ama aynı güzellikleri devam ettirebiliriz. Zaten psikologlar da uzmanlar da bunu önermekteler. Ne kadar yoğun olursanız olun her akşam ya da işte her günün bir öğününde mutlaka ailenizle birlikte olun diye söyleniyor. Çünkü insan sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda ruhi bir özelliği var. Bu ruhunun da tatmin olabilmesi de işte sevgiyle, saygıyla, birlik beraberlik duygusuyla. Hatta uzmanlar yine diyorlar, çocuklarınızı mutlaka akrabalarıyla ziyarete götürün. Yani ne kadar geniş aile değilseniz de. Çünkü çocuklar oraya gittiklerinde bir aileye ait olmanın hissini ve mutluluğunu yaşıyorlar. Yani isteksiz bile gitse, gönülsüz bile gitse çocuk o bayram yerine, evet diyor ya, bak ben seviliyorum, sayılıyorum, bir ailenin parçasıyım. Bu insanları mutlu ediyor. O yüzden şu an çocuklarımız doyumsuz ve mutsuz. Çünkü niye? Aileden koptular, iletişimden koptular, sevgiden koptular, saygıdan koptular. Verdiğimiz telefonda, bilgisayarda, ellerine verdiğimiz para da artık onları mutlu etmiyor. Çünkü ruhun doyurulması lazım. Ruhun doyurulması da işte sevgiyle, saygıyla, aile içindeki iletişimle oluyor.
0: Evet, çok haklısınız. Şimdi biraz önce akraba ziyaretlerinden bahsettiniz. Ben orayı biraz daha açmak istiyorum müsaadenizle. Önceden sıla-i rahim kültürümüz vardı bizlerin. Bu kültür çerçevesinde dedelerimizin, ninelerimizin elleri öpmeye, bayramlarda hatta çoğu kişi anlatır. Ya dedemizin yanına gittiğimizde bizi kapıda karşılar, böyle içten bir sarılır. Akşam dedemle beraber yatardık. Sabah bayram namazına beraber kalkardık. İşte babaannemle beraber yatardık. Anneannemle beraber yatardık. Şimdi burada bir duygu aktarımı var. Günümüzde sıla-i rahim kültürü dijitale döndü. Artık kilometreler engel dendi. Önceden ulaşım araçları daha azdı. Ulaşım daha zordu ama kilometreler engel değildi. Şimdi ise herkesin, biraz önce de söylediniz programımızın başında, her evde 2 araba, 3 araba, hızlı trenler, otobüsler vesaire, birçok imkan varken kilometreler engel olmaya başladı. Maddiyat öne sürülmeye başlandı vesaire. Ve sıla-i rahim kültürü tamamen telefonda

0: görüntülü konuşmaya döndü. Ve burada da biraz önce söylediğiniz gibi tekrar doyumsuzluk bir manen doyum olmadığı için herkeste bir doyumsuzluk olmaya başladı. Bu da maalesef çok vahim bir durum. Allah yar ve yardımcımız olsun
1: Amin,
0: diyelim hocam.
1: amin inşallah.
0: Hocam benim sormak istediğim bir diğer konu da şimdi insanlar günlük hayatta pek çok kişiyle konuşabiliyorken aile içinde kendini ifade etmekte zorlanıyor. Peki bu niçin bu şekilde oluyor?
1: Yani tabii burada kuşak çatışmasının da etkisi olabiliyor. Onun haricinde anne babanın o konuşma ortamını sağlaması da gerekiyor. Yani çocuk konuştuğu zaman karşısından tepki almayacağını, kendisinin yargılanmayacağını, kendisinin anlayışla karşılanacağını, yanlış bir şey söylüyorsa da söylediği bu yanlışın güzellikle düzeltileceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi çocuk ve anne baba arasındaki iletişim için bu. Eşler arasındaki iletişim için de eşler arası artık bir rekabet oluşmaya başladı. Yani hanım kız daha evlenmeden anne babası diyor ki kendi ayaklarının üzerine dur, maddiyatını kazan. Kocan seni ezerse, ki bu ezersenin altı yok, yani nasıl ezerse, ya niye yemek yapmadın derse ezmek midir mesela? Ezerse bırakır gelirsin. Ya da kendini ezdirme, sen de lafı çatır çatır söyle. Hanım kız böyle yetişiyor. Erkeğe de ya ona mı kaldın, elini sallasan ellisi. Boş ver, madem sana itaat etmiyor, sen de bırakır geçersin deniyor. Böylece erkekle kadın evlilikte birbirlerini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibi düşünmüyorlar. Birbirleriyle de rekabet edecekleri iki insan var gibi düşünüyorlar. Erkek bir şey söylediğinde hanım bağırmaya başlıyor. Hanım bir şey söylediğinde erkek şiddete başvuruyor. Bir bakıyorsunuz ki o severek evlendi zannettiğimiz insanlar ailelerinin ve çevrelerinin kendilerini yetiştirmeleri ve yönlendirmeleriyle birbirleriyle tartışır, rekabet eder ve birbirlerine zarar verir hale geliyorlar. O zaman da ne yapıyorlar? Susmayı tercih ediyorlar. Çocuk anne babasına karşı susuyor. Arkadaşlarıyla konuşabiliyor çünkü kuşak çatışması olmadığı için onunla anlaşabiliyor. Ya da eşler dışarıda arkadaşlarıyla konuşabiliyorlar ama evde birbirleriyle zıtlaşabiliyorlar. İşte bunun da çözümü ne? Yani sorun bu da çözüm ne? Çözüm aslında eşler birbirine anlayışlı olacaklar. Kadın eğer çok sinirliyse erkek o esnada biraz sakin olmasını, alttan olmasını bilecek. Eşi sakinlediği zaman, bak sen bana kızdın ama bu yaptığın yanlış demesini sakinken konuşması gerekecek. Aynı şey erkek sinirliyse hanım kardeşimiz burada daha alttan almasını bilecek. Ya o sakinlediği zaman bey sen sinirlendin ama bak durum senin anladığın gibi değil. Durum bu şekilde diye. Biz tabii ifrat ve tefritin arasında gidip geliyoruz. İfrat bir aşırı uç, tefrit öbür aşırı uç. Halbuki ortası da var bu işin. Yani tartışmayın demek, konuşmayın demek değil. Çünkü bazen hani dinleyicilerimiz şöyle zannetmesinler. Hocam hiç mi hakkımızı savunmayacağız? Hayır, hak savunulacak. Ama bu tartışmak olarak değil. Yani mesela çocuğunuza ne diyorsunuz? Ya internette çok fazla vakit geçirdin, ödevlerini yapsana. Çocuk hemen nasıl tepki veriyor? Tamam, bundan sonra hiç internete girmem. Halbuki hiç internete girme demedik biz ona. Fazla vakit geçirdin, biraz da ödevine vakit ayır dedik. Yani çocuktaki bu ifrat özelliği artık gençlerde ve büyüklerde de oluşmaya başladı. Tartışmayalım, tamam o zaman hiç konuşmayalım. Az mı konuşmazsak iletişim biter. İletişim biterse evlilik biter. O yüzden iletişimin bitmemesi lazım. O yüzden tartışmadan konuşmayı gençlerimizin ya da evli çiftlerin bilmesi lazım. Eğer bir tartışma ortamını hissettiğimizde varsa böyle bir şey, kim sinirliyse eşlerden diğerinin sakin kalması lazım. Kendini de ezdirmeyecek ama o sakinlik belli bir süre devam edecek. Diğer eş de sakinlediği zaman durumu izah ederek orta yol bulunacak. Yoksa birisi bir yandan bağırıyor, birisi bir yandan bağırıyor. Zaten öfkenin bulunduğu yerde şeytan var demek ki. Şeytan her iki tarafı da fişekliyor. Her iki tarafı da nefsine yenik düşüyorlar. Bir bakıyorsunuz evlilikler boşanma noktasına geliyor. Hemen öyle tartıştık diye boşanma olmuyor belki ama hani bir ağaç düşünelim. Birisi bir taraftan ağaca balta vuruyor. Öbürü öbür taraftan ağaca balta vuruyor. Balta, balta, balta. En son ne oluyor? Ağacın bir şekilde yıkılması, bu olağan hale, olması gereken hale geliyor. Evliliği de böyle baltalar durursa, işte kavgalarla, iletişimsizliklerle, yanlış anlamalarla, yanlış beklentilerle o evlilik belli bir zaman sonra çatır diyor. O yüzden ailenin korunabilmesi için, evliliğin korunabilmesi için iletişimi iyi başarıyor olmamız lazım. Sonra da şunu dememek lazım. İşte evlilik aşkı öldürüyor. Hayır, aslında evlilik aşkı öldürmüyor. Evliliği öldüren aşk değil, aşkı öldüren evlilik değil, aşkı öldüren bizleriz. Bizlerin yanlış tavırları. Bizler evlendiğimizde de evlenmeden önceki gibi karşı tarafa, karşı cinse karşı nezaketli, saygılı, sabırlı olabilsek evlilikler ölmez. Aşk ölmez. O yüzden bunu da doğru yer yerine oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.
0: Şimdi kısa bir ara vermek istiyoruz hem sizleri hem de dinleyicilerimizi dinlendirmek adına. Aranın ardından tekrar dinleyicilerimizle birlikte olacağız inşallah.
1: Peki.

Sen ve ben Lila, sen ve ben sakin bir ülkenin uzaklarıyız. Orada sen oldukça Lila, burada ben gamlı bir şiirin uyaklarıyız.

0: Evet kıymetli dostlar, tekrar sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, biz araya çıkmışken bir dinleyicimiz bizlere mesaj atmış. Bizim evde aynı şu an bu durumda. Hocamızın çözüm önerilerini dinliyoruz, bekliyoruz ve inşallah da çözüm önerilerini uygulamaya çalışacağız diye. O zaman ben dinleyicimizin de bu mesajına ithafen sizlere şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Aile içi iletişimi güçlendirmek isteyen bir aile için uygulanabilir ve etkili temel önerileriniz neler olur hocam?
1: Tabii. Öncelikle ben ihmal edilen bir konudan bahsetmek istiyorum. Kadın ve erkek iletişiminde kadın ve erkeğin beyin yapısının farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunu anlarsak aslında eşler arasındaki iletişim daha güçlenmiş olacak. Erkek için mesela 2 artı 2 4'tür. Erkeğin beyin yapısı sadedir, böyle düşünür. Ama kadın ise ağaç ve kökleri, yaprakları şeklinde düşünür. Kadın çok daha detaylı düşünür. Erkeğe ekmek al gel dersin, o ekmeği alır gelir, başka bir şey düşünmez. Ama bir kaza yapmışsınızdır. Eşinize ya falanca otelin önünden geçerken köşeden çıkan araç bana çarptı, araba pert oldu dersiniz. Kadının ilk sorusu ne otelin önünde ne işin vardı olur. Yani o çok detaylı ve çok çetrefilli düşünür. Yani bir kere bunu böyle bileceğiz. Yani Allah-u Teala böyle yaratmış. Yani kadınlar bizim bir üst versiyonumuz gibi. Yani onlar daha detaylı düşünüyorlar ki. Çünkü böylece onlar yuvayı koruyacaklar. Aileyi koruyacaklar, akrabalar arası ilişki, falancanın düğünü vardı, filancanın çocuğu doğdu, ziyarete gitmemiz lazım. Bu yapıyı kadınlar düşünebilsinler ve bizleri yönlendirebilsinler diye Allah-u Teala böyle yaratmış. Erkek iletişimden susup sonuç çözüm bulmak ister iletişim deyince. Kadınsa konuşmak, için dökmek, paylaşmak ister. Yani kadın konuştukça erkek şunu demeyecek. Ya ne konuşup duruyorsun? Yani sadede gel demeyecek. O aslında senden çözüm bulmanı istemiyor. Kadın aslında konuşabilmek, senin onu dinlemeni, senin ona değer vermeni istiyor. Bunu bilecek erkek. Erkek de niye susuyor? Kadın da şunu bilecek. Erkek de diyor ki ya bir sadede gel. Benden şunu iste. Hani sular aktı, çeşmeler patladı. En son şunu demeni bekliyor. Al tamir aletini, şu çeşmeyi tamir et. Çünkü erkeği Allah-u Teala çözüm odaklı yaratmış. O yüzden erkek sustuğu zaman kadın da onu ya bu mal mal niye bakıyor demeyecek. Öteki de niye bu dırdır yapıyor demeyecek. Yani Allah-u Teala bizleri böyle yaratmış. Gene psikolojik ihtiyaçlarımız farklı. Erkek sorunlara çözüm bulabildikçe kendini iyi hissediyor. Kadının psikolojik ihtiyacı ise dinlenilmek, biraz önce söylediğimiz gibi. O yüzden hanım kardeşlerimiz yeri gelince erkeklere bir açamadıkları kavanozun kapağını gerekirse kendileri sıkacaklar. Ya bey diyecekler, şu kavanozu açamadın bir açıver. Erkek o kavanozu açtığında ona teşekkür edecekler. Allah razı olsun, iyi ki varsın diyecekler. Erkek de yani işe yaradığını hissedecek. Çünkü bir erkek işe yaradığını hissettiği yerde kendisini mutlu hissediyor. Ama kadın şunu yaparsa erkeğe, zaten sen ne işe yarıyorsun ki? Filancanın kocası böyle, filancanın bilmem ne. O zaman diyor erkek, tamam niye geleyim ki o zaman ben eve? Başka yerlere takılayım diyor. Kadın kocasını evden soğutmayacak. Erkek de hanımına ilgi gösterip dinleyerek onu evde yalnız hissetmeyecek. Sanki bir hapishanede kalmış gibi hissettirmeyecek. Ve yine erkek ve kadın farklarından, erkeğin günlük konuşma isteği

12 bin sözlükken kadının konuşma isteği 24 bin sözlük. Çalışmayan bir kadın için bu ne demek? Eve geldiğinizde sizi 24 bin sözcük bekliyor demek. O yüzden erkek ya niye bu kadar konuşuyor demeyecek, bunu anlayışla karşılayacak. Ama erkek için de ev dinleneceği sorun olmayan sessiz bir sığınak. Hani mağara gibi düşünün. Adam gitmiş dışarıda dinozorlarla uğraşmış, geyikleri avlamış, bizonları avlamış, mağarasına geliyor. Niçin? Korunmak, dinlenmek için. E kadın için ise ev dertleşeceği, değer göreceği bir yuva. E peki nasıl olacak? Birisi susacağı ve dinleneceği bir ev bekliyor. Diğeri konuşacağı bir ev bekliyor. Orta yol nasıl bulunacak? Orta yol şöyle bulunacak. Bir kere hanım kardeşlerimiz kapıyı açtıklarında senin oğlun ne yaptı biliyor musun diyerek kapıyı açmayacaklar. Beyim hoş geldin diyecekler. İçeride kıyamet de kopuyor olsa. Hoş geldin diyecekler. Bir terliği varsa terliğini uzatacaklar. Çay mı istersin, çekirdek mi istersin onu verecekler. Ve erkek de şunu diyecek. Mesela ben de çok yorgun geliyorum eve. Onu diyorum eşime, ya bir yarım saat bana bir dokunmayın Allah aşkına. Bir yarım saat kafamı dinleyeyim. Gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Ve 6'da geldiğimizi varsayalım eve. 12'de yatacaksak 3'e ayıracağız süremizi. 6'dan 12'ye kadar 6 saat. Elimizde kumanda saatlerce televizyon izliyoruz. Biz de bunu diyoruz ki aileyle vakit geçirdik. Hayır, aileyle vakit geçirmedik. Aslında orada verimli vakit geçirmek yok. 2 saatimizi dinlenmeye ayıracağız. Kendimize ayıracağız. 2 saatimizi de ailemize ayıracağız. Hanımımızı ve çocuklarımızı dinlemeye ayıracağız. Son 2 saatimizde de işte ibadetimizle, okumamızla vakit geçireceğiz. Yani 2 saat kendimize, 2 saat ailemize, 2 saat de Rabbimize ayırmış olduk. Böyle olursa verimli oluyor. Ve hanım da bunu bilirse, hanıma diyeceğiz ki, eşim bak yeni geldim, dıştan geldim, sen evdeydin akşama kadar, yorgunsun, çok da yıprandın biliyorum ama 2 saat müsaade et dinleneyim, 2 saat sonra seni dinleyeceğim. Ve 2 saat sonra hanımın yanına gidip, buyur bakalım, anlat bakalım sen neler yaptın, çocuklar üzdü mü seni dediğinde, kadın da rahatlayacak. Ve bunu alışkanlık haline getirdiğinizde, kadın diyecek, evet eşim şu an yorgun ama birazdan beni dinleyecek. Ama siz elinizi kumandayı alıp saatlerce maç izlerseniz, dizi izlerseniz, kadın da diyor ki bu erkek beni dinlemiyor. Ben niye evlendim o zaman? Ben köle miyim bu evde diyor. Kendini kötü hissediyor. Erkek de bunu bilecek. Strese girince erkek susuyor. Çünkü çözüm bulmaya çalışıyor. Kadın konuşuyor. Bunu da bileceksiniz. Erkek ihtiyaç hissedildiğinde kendisine enerji artışı oluyor. Kadın sevilir ve değerli hissederse enerji artışı oluyor evde. Erkek evde erotizm istiyor. Kadın evde romantizm istiyor. Yani erkek evde erotizmi bulamazsa aldatmaya doğru gidiyor ki bu zina İslam'a göre haramdır, yasaktır. Hiçbir zaman bunun bir savunulacak bir yanı yok. Ama fıtrat bunu söylüyor. Kadın da eğer değer görmüyorsa, eşi tarafından o romantizmi bulamıyorsa o da kendini strese sokuyor, depresyona girebiliyor. O yüzden erkek işte asker de olsa, çok sert de olsa eve geldiğinde romantik bir sevgili olabilecek. Kadın mutfakta anne de olsa eşinin yanında cilveli sevgili olabilecek. İşte bu sayede evlilik yürüyor. Biz bunu unutuyoruz. Erkek diyor ki ya ben işte kazandım. Evin her şeyini getirdim. Ekmek dediniz, ekmek aldım. Çocuğun çantasını aldım. Daha ne istiyorsunuz? İşte daha ne istiyorsunuz olmaz. Evlilik bu değil. Evde kadın romantik bir sevgili bekliyor. Kadın diyor ki yemeğini yaptım, çorbayı yaptım, çocuklara baktım. Daha ne istiyorsunuz? Sen annelik yaptın, eşlik yaptın mı? Yapmadın. O yüzden anneler de kadınlar da eşlik yapmasını bilecek. Duygu yoğunluğu her ikisinde farklı. Bir erkek aynı anda bir tek duyguyu yaşayabiliyor. Kadın ise bir anda 4.2 duyguyu yaşayabiliyor. Beyin yapısından itibaren korpus kollosum diye bir nokta var. O yüzden bir anda kadın gülüyor olabilir, ağlıyor olabilir, üzülüyor olabilir. Erkek demeyecek ya sen niye ikide bir böyle değişiyorsun? Kadının yapısı o. Kadına demeyecek ya sabah sen bir halde kalktın, suratın asıktı, akşam eve geldin, suratın asıktı. O da bir tek bir duyguyu yaşayabiliyor, onu bilecek. Erkeğin benzini övgü, kadının benzini ilgi. Bunu herkes bilecek. Arabanın motoru var, kapotası var, her şeyi var ama araba çalışmıyor. Niye? Benzin yok. İşte erkeğin benzinde de övgü. Erkeği öveceğiz, kadına da ilgi göstereceğiz. Erkeği yönetmek için kısa net cümleler lazım. Bir tane gelirken yoğurt almayı unutma. Tamam bitti. Erkek alır. Düzgünce söylerseniz bunu yapar. Kadınları yönetmek istiyorsak da onların duygularına hitap edeceğiz. Ya sen dünyanın en güzel kadınısın. Benim hayatımsın. Bir tanemsin. Aşkımsın. Artık nasıl hitap ediyorsak. Yani aslında çok basit. Yani erkek karşısında eğer şeyi görürse, rekabet görürse, güç çekişmesi görünce testosteron hormonları artıyor.
kadınla savaşa girişiyor. Çünkü onu erkek gibi görmeye başlıyor. Ama karşısında duygusal bir varlık gördüğünde ister istemez sahip çıkma, oraya onun ihtiyaçlarını giderme duyguları devreye giriyor. O yüzden kadın ve erkek fıtratlarına uygun davranacaklar. Kadın antika bir vazo gibi mümkün olduğunca kırılmaması gereken çok narin bir yapı. Erkek biraz daha odun gibi derler. Yani kadınlarda daha sert. Çünkü onun dışarıda madende çalışması lazım. Bir savaş çıktığında savaşa gidebilmesi lazım. O yüzden kadın ve erkek her ikisi de yapısını bilecekler. Çatışmaya girmeyecekler. Çünkü vazoyla sert bir cisim çarpışırsa vazo kırılır. Bunu bilecekler. Kırmayacaklar birbirlerini asla ve asla. Sağlıklı bir iletişim için bir kere ahlakı kuşanacağız. İletişimi bozmamaya çalışacağız. Ve asla evlilik antika bir porselen gibi kırmamaya çalışacağız. Kadın ve erkek sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Evliliğimize emek vereceğiz. Akıl okumayacağız ve akıl okuma beklemeyeceğiz. Hani erkek diyor ki ya işte ben şunu yaptım, eşimin anlaması lazım. Kadın da diyor ki bunca yıldır saçımı süpürge yapıyorum, benim bir evlilik yıldönümü hatırlaması lazım. Beklemeyeceğiz. Unutabilir insanlar. O da hatırlatma, konuşma, birbirine sahip çıkma yöntemini tercih edeceğiz. Asla asık surat, ekşi surat, kapris ve trip yapmayacağız. Şiddete asla başvurmayacağız. Peygamber Efendimiz diyor ki kadını sadece kötü olanlarınız döver. Yani demek ki kadın dövmek İslam'a göre uygun bir şey değil. Aile içi iletişimi bozan 10 cümleden sakınacağız. Sen zaten hep diye başlayan cümleler. Ya o esnada adam çorabını ortaya attı. Sen zaten hep pissin. Yani bu ne oldu? Adamı yok etti ya da kadını yok etti. Anlamıyorsun. Babam olsaydı, annem olsaydı, başkası böyle değil, bitti bu iş, boş ver, kes sesini, abartıyorsun, benim suçum ne, ne halin varsa gör gibi böyle çok keskin cümleler, iletişimi bozan cümleler, buna da dikkat edeceğiz. Eşimizin hoşlanmadığı, çocuğumuzun hoşlanmadığı şeyleri yapmayacağız. Suçlayıcı, yıkıcı olmayacağız. Küçük düşürmeyeceğiz. Yarasına dokunmayacağız. Mesela ailesi fakir bir aile. Senin ailen zaten şöyle kötü durumdaydı falan gibi yaralarına dokunmayacağız. Hor görmeyeceğiz. Şakaya boğmayacağız. Ha ha ha çok kızmışmış. Şuna bak sinirlenilmiş gibi. Onu yerin dibine sokmayacağız. Eşimizle ilgili komşularımıza, ailemize yakınmayacağız. Bir evlendiğimizde bu daha ütü yapmasını bilmiyordu. Ya da evlendiğimizde bu daha pazar alışverişi yapmasını bilmiyordu gibi. Kadın erkeği, erkek de kadını küçük düşürmeyecek. Üstünlük taslamak olmayacak iletişimde. Öğüt moduna geçmeden güzelce sohbet moduyla devam edeceğiz. Boşanma kelimesini asla ağzımıza almamamız gerekiyor. Bu karşı tarafta çok yıkıcı etkiye yol açıyor. Dırdır yapmak yerine usulünce konuşacağız. Sürekli konuşmak yanlış, bu dırdıra gidiyor. Hiç konuşmamak, bu da yanlış. Kıvamında zarif konuşmak, yani orta yolda konuşmak doğru olan bu. Sözdü, nişandı, düğündü, bunların borç ve sıkıntılarını sürekli gündeme getirmeyeceğiz. Evlenmişler, 20 yıl olmuş, hala da evlenin sizin diyor, düğünde diyor, sizin taraf şunu taktıydı, takmadıydı, şunu yaptıydı, yapmadıydı. Yeter artık, Allah rızası için. Yani 20 yıl geriye gidip de elimize odun sopası alıp da dövelim mi o insanları? Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Yani bu evliliğini yıkmaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Eşimizi sorularla bunaltmayacağız. Eşimizin yanında başka erkekleri, başka kadınları övmeyeceğiz. El iyisi, akraba delisi olup ama ev zalimi olmayacağız. Hani bazı erkeklere bakıyoruz, herkesle arası iyi, herkesle muhabbeti iyi ama eve gelince zalim. Böyle olmayacağız. Ya da kadına bakıyoruz, o komşuyla arası iyi, bu komşuyla arası iyi, o akrabayla arası iyi ama eve gelince bakıyorsunuz evde kötü. Böyle olmayacağız. Bunlar iletişimi bozuyor. Eşimizi hep birinci sırada tutacağız. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. İslam'da iletişim temel ilkesi malum, kavli maruf. Yani güzel söz. Güzel sözle birbirimize hitap edeceğiz. Birinci önceliğimizin ailemiz olması gerekiyor. Bunu ihmal etmeyeceğiz. Sevgimizin göstergesinin söylem ve eylem olması gerekiyor. Yani sevmesem evlenmezdim. Ya bu cümle bu. Kadın soruyor, seviyor musun? Eve geliyorum işte, sevmesem gelir miydim? Ne demeye çalışıyorsun? Yani halbuki 20 yıl aynı sorularla muhatap olacağına bir defa evet gerçekten seviyorum desen 3 saniyeni alacak. 20 yıl kaçamak cevaplar vereceğine 3 saniyede toparlayabilirsin. O yüzden kaçamak cevapları gerek yok.
ailemizden koparacak bağımlılıklardan kaçınacağız. Yani bir insan kendini, ailesini, işini ihmal edecek herhangi bir konuda aşırı vakit geçiriyorsa bağımlı demektir. Televizyon aşırı vakit geçiriyorsa sana bağımlısın demektir. Kitap okumak aşırı vakit geçiriyorsa aileni, işini ihmal ettirecek derece bağımlısın demektir. Yani bu bağımlılıklarımız varsa bunları dengeli hale getirmemiz gerekiyor.

gün pazar sabah kalktı. Dışarı gitmeyecek belki ama gidecek, elini yüzünü yıkayacak, saçını tarayacak, kokulanacak. Evdeyim. Evde de olsan hanımana güzel gözükeceksin. Bu da erkeğin de hanımın da vazifesi. Hanım kardeşlerimiz eşlerini işe uğurlarken kapıda uğurlamaya dikkat edecekler. Hadi sağlıcakla git, kaza bela vermesin Allah. İnşallah güzel rızıklar, helal rızıklar kazana gel diyecekler. Yani bunlar çok önemli şeyler aslında. Bunları yaparlarsa hanım bir bakıyorsunuz yatıyor, erkek geliyor hala da yatıyor kadın falan gibi. Bu sefer erkek kendini kötü hissediyor. Ya da kadın saçını süpürge yapıyor, erkek hiç umurunda değil. Yani bakın bunlar adalet olmamasından da kaynaklanıyor. Baştan dedi ki ahlak olacak, evlilik ahlakı. Erkek de kadın da üzerine düşeni yapacak. Erkek eve selamla girecek, tebessümü ihmal etmeyecek. Çünkü Peygamber Efendimiz evine girdiğinde en tebessüm eden insanıymış erkekler içerisinde. Karşılıklı hediyeleşme, erkek kardeşlerimiz, hanımlarımız hoşlanıyor böyle şeylerden. Bir kapitalizmin gereği olarak değil belki ama ufak bir hediyeyle hanımları, eşlerini gönüllüyecekler. Aynı şey hanımlar için de geçerli. Birbirimize güzel bir şekilde bakmak, sevgiyle dokunmak önemli. Değer vermek, takdir etmek, kibar ve nazik olmak önemli. Kötülüklerini değil, güzelliklerini söylemek önemli. Sevgimizi belli etmek önemli. Maalesef biz cimriyiz. Hani bu para cimriliği değil de güzel sözle cimrilik. Yani bir lütfen demesini bilmiyoruz. Allah razı olsun demesini, bir teşekkür ederim, iyi ki varsın, iyi ki benimsin, çok düşüncelisin, renk tercihin mükemmel, çayın da kalbin gibi sıcacık. Ne güzel düşünmüşsün. Belki de canın çekebilir diye bunu sana aldım. Sen en iyisine layıksın. Şunu alayım da rahat rahat otur. Kalbini yüzüne vurmuş. Ya yani güzel kelimeleri bilmiyoruz, güzel cümleleri bilmiyoruz. Öyle demişti bir kardeşimiz. Hocam 30 yıllık evliyim. Eşim bir defa dahi iyi ki varsın demedi. Adamcağızın kalbine oturmuş. Yani 30 yıldır çalışıyordum diyor. İyi ki varsın demediler. Yani hiç varlığım yokluğum evde belli değil. Bakın o erkek de olsa hanım da olsa ihtiyaç hissediyor insanlar güzel cümleye. Eşimize zaman ayırmak önemli. Erkek de olsak ev işlerine zaman ayırmamız önemli. Yani özellikle hanım kardeşlerimiz de çalışıyorsa, ikisi de çalışıyor 8-5. Erkek geliyor akşama kadar çalıştım diye televizyonun başında. Hanım kardeşimiz de çalıştı. O ne yapıyor? Bulaşığa gidiyor, yemeğe gidiyor, evi temizlemeye gidiyor. O yüzden erkek kardeşlerimizin de hanımlara destek olması gerekiyor. Birbirimize zaman ayırmak önemli. Sohbet saatleri oluşturmak. Mesela saat evde 9 ile 10 arası teknoloji detoksu yapıyoruz her akşam gibi. Bir saatimizi teknoloji detoksu, televizyon kapalı, telefon kapalı gibi saatleri kendileri belirleyebilirler. Dışarıda sebepsiz yere vakit geçirmek önemli. Hocam hadi bir AVM'ye gidelim değil. Hadi bir parka gidelim, bir pikniğe gidelim. Gezelim ya, bir şey yemek içmek zorunda değiliz. El ele tutuşalım, yürüyelim demek önemli. Ahiret işlerinde eşimize destek olmak, namaz kılmasına ya da oruç tutmasına, nafile oruçlara destek olabilmek önemli. Evlerimizi birer Kur'an okulu, ilim okulu yapabilmek önemli. İsteklerimizi erteleyebilmek, öfkeliyken konuşmamak önemli. Ve bir de benim en çok önemsediğim, haklı mı yoksa mutlu olmayı mı tercih ediyorsunuz? Bu önemli. Yani artık insanlar hep haklı olmak için. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Tamam, ikiniz de haklı olduğunuz zaman birbirinizin kalbini kırdınız. Ne oldu? Bazen haklı olmayıver. Ama mutlu ol. Yani karşındakinin kalbini kırma. Bazen sessiz kalabilmek. Yani mutluluksa amacın. Aslında amacımız mutluluk diyoruz ama mutluluğu yok etmek için elimizden geleni de yapıyoruz. Yani çünkü niye haklı çıkmaya? O nefis var ya nefis. İlla ben haklı olacağım diye uğraşıyor. O yüzden bağırmadan konuşmak lazım. Eşimizle istişare etmek lazım. Doğru sözü doğru üslupla söylemek lazım. Çünkü yanlış üslup doğru sözün celladı. Yani iyi bir şey amacımız güzel bir şeyse yumuşak söylerse o yapabiliriz. Ama ters ters konuştuğumuzda karşımızdaki herhalde madem sen ters yapmıyorum işte hadi bakalım varsa yapacaksın der. Hani amacımız üzüm yemekse üzümü yemiş olmuyoruz işte. O yüzden ben dili sen dili değil biz dili kullanmak önemli. Yanlışlara güzel tepki vermek önemli. Son olarak da özür dileme ve helalleşme önemli. Yani hata yaptıysak hatamızdan dönebilmeyi bilmek lazım. Erkek ya da kadın fark etmez. Özür dilemeyi bildiği kadar karşı tarafında özür diliyormuş gibi aşağılamadan evet özrünü kabul ediyorum tamam demek lazım. En son yani eğer gerçekten tüm bunları yapmamıza rağmen iletişimle ilgili bakın birçok püf nokta verdik. Bunları yapmamıza rağmen hala bir şeyler çözülmüyorsa bir danışana, bir hakeme, bir terapiste gitmek gerekiyor. Çünkü bazen insanlar kendileri bilemiyorlar nerede düzeltmeleri, nasıl düzeltmeleri gerektiğini. Bu bir aile büyüğü olabilir,
bir efendim ne bileyim

0: mahallenin önde gelen bir insanı olabilir ya da işte efendim bir terapist olabilir ücretiyle. Gidip ya biz bir yerde bir hata yapıyoruz, birbirimizi seviyoruz ama artık bir şeyler zedelenmiş, bunu düzeltmemiz lazım demesini bilmek gerekiyor. Aslında özetleyecek olursak kadın ve erkek farkını iyi bilmemiz lazım. Onu sevdiğimizi, önemsediğimizi söylemeli ve göstermemiz gerekiyor. Onu takdir etmeli ve değer verdiğimiz ve göstermemiz gerekiyor. Ona ihtiyacımız olduğunu hissettirmemiz gerekiyor. Karşımızdakini asla incitmememiz, rencide etmememiz gerekiyor. Sözlerimize, davranışlarımıza, mimiklerimize, iletişim kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Evliliği sadece haz odaklı düşünmememiz, evliliğimize maneviyat katarak huzura ulaşmayı, ahiretimize hazırlık, azık yapabilmeyi de hedeflememiz gerekiyor. Aslında konuşulacak konu çok, süremiz kısıtlı. O yüzden ben sayın dinleyicilerimizin de fazla vaktini almamak için şöyle öz birkaç şeye temas, püf noktaya temas etmek istedim. Allah razı olsun.
1: Hocam biz teşekkür ederiz. Bu arada bir dinleyicimizden daha mesaj geldi. Kıymetli kardeşim Süleyman Çakmak ve kıymetli dinleyicilerimize bol selamlar, hürmetler diyor Mehmet Mete hocamız.
0: Allah razı olsun. Hocamıza da selamlar, saygılar.
1: Şimdi hocam çok güzel noktalara değindiniz. Haklı olmak mı, mutlu olmak mı? Haklı olmak mutlu olmanın önüne geçti maalesef. Ama Peygamber Efendimizin de sünnet-i seniyyesi öncülüğünde tabii ki evimiz bizim huzur kaynağımız, mutluluk kaynağımız olduğu için mutluluğu ön planda tutmamız gerekiyor. Hanımlarımız bizlere Allah'ın bir emanetidir. Hadis-i şerifini, ayet-i kerimelerini esas alaraktan erkek kardeşlerimizi çağrıda bulunalım. Bir elmanın iki yarısıyız. Hanımlar ve erkekler olarak yaratılış gereği birbirimizin yanlışlarını kapatmak, birbirimize doğru yolu göstermek, cennette tekrar buluşmak üzere dünya hayatını yaşamak gerektiğini, birbirimize hatırlatmamız gerektiğini biz de buradan çağrıda bulunmuş olalım. Ve süremizin sonuna geldik. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Bu saatte buralara kadar geldiniz. Dinleyicilerimizin evine misafir olduk birlikte. Evet, kıymetli dostlar. Bir sonraki hafta farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla tekrar misafiriniz olmak üzere selam ve dua ile Allah'a emanet olun.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
8: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya Vahidu ya Allah.
13: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çiğne çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle muhabbetullah'tan bahsedelim diyoruz. Biraz daha samimiyete ehemmiyet verme noktasında ve programımızı bu şekilde değerlendirelim diye istişare yaptık. Tesbihler elde, salatu selamlar kalpte, salatu selam getire getire iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla programı adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Hazreti Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh buyuruyor ki dostlar, bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna geldi ve beni cennete sokacak bir amel söyleyiniz ya Resulallah dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu.

Erkeğe, Allah'a ibadet et. Kimseyi ona ortak koşma. Namazı gereği üzerine kıl, zekat ver ve akrabanı gözet. Böyle buyurdu. İşte zekat yine çıktı karşına. Namaz yine çıktı karşına. Zekat vermek İslam'ın çok önemli rükünlerinden biridir aslında. Meşhur olan kavle göre Allah Celle Celaluhu kendi yüce kelamında 82 yerde namazla birlikte zekatı emretmiş. 82 yerde. Sadece zekatın zikredildiği yerler buna ilavedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin meşhur bir hadis-i şerifinde Allah Resulü şöyle buyuruyor. İslam 5 şey üzerine kurulmuştur. Kelime-i şehadet, namaz, oruç, zekat, hac. Bunlardan bir tanesi eksik olduğu zaman acaba İslam'da neredesin? Soru işareti. İslam mısın? Soru işareti. İnşallah öyleyiz. Bir hadis-i şerifte buyuruyor ki dostlar, Allahu Teala zekat vermeyen kimsenin namazını kabul etmez buyuruyor. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de onu namazla birleştirmiştir. O halde ikisi arasında ayrım yapmayın diye buyuruyor hadis-i şerifte. Ya Allah-u Teala bizim onu düşündüğümüz, zikrettiğimizin milyonlarca katı kadar, kerrelerce dahi fazla kulunu düşünüyor. Ama kulu günde kaç sefer Allah-u Teala'yı düşünüyor? Bu koca oğlan zinciri boynumuza doladığı sürece, eliyle sardığı sürece, biz bazen bu doğruları bulmakta çok zorlanacağız dostlar. Hem de çok zorlanacağız. Allah-u Teala'dan ümidi kesmiyoruz haşa. Haşa ve kella. Hiçbir zaman ümidi kesmiyoruz. Dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Duadan başka zaten ne acziyetimiz var ki? Nefsimizin zaten peşindeyiz. Dua ediyoruz. Ve dua etmekte de mükellefiz zaten. Dua edelim. Allah'ım, senden hayrın başını ve sonunu, en kapsamlı olanlarını, evvelini ve ahirini, açığını ve gizlisini ve cennette en yüksek dereceleri istiyoruz ya Rabbi. İste Allah-u Teala'dan, Allah'ım seni zikir, sana şükür ve güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle ya Rabbi. İste Allah-u Teala'dan, Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği diliyoruz ya Rabbi. Amin Allah'ım, iste Allah-u Teala'dan yine. Allah'ım bütün işlerimizde sonumuzu güzel eyle ya Rabbi. Dünyada rezil rüsva olmaktan ve ahiret azabından bizi koru ya Rabbi. İste Allah-u Teala'dan. Ey varlığı canlarımızın canı, nuru gözlerimizin ziyası olan yüce zat, sen tenlerimize can vermeseydin bizim çamurdan, balçıktan ne farkımız olurdu? Seni gözlerimize ziya çalmasaydın sen, kainatları, eşyayı nasıl değerlendirebilir ve seni nasıl bilebilirdik? İşte Allah-u Teala'dan, sen bizi önce taşıyan topraktan, sonra da iman ve mağfiret bahşeden iki kez var ettin. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Sana evrende bulunan atomlar sayısınca hamdü senalar olsun ya Rabbi. Hakkıyla şükür vazifesini yerine getirmeyi yine de saymış kabul etmiyoruz ama senden başka da çalacak kapımız yok ya Rabbi. Dua edelim. Çünkü hüvel bakiye ulaşabilmek için, baki olan Allah-u Teala'ya ulaşabilmek için kullukta duayla, ibadetle ve ilahi emirlerle bu kapı çalınır. Kapı çalınmaz ise o kapının açılmasını beklemek ahmaklıktır dostlar. Allah-u Teala sizlerin hatırına beni affı mağfiret eylesin inşallah.

aşkı. Yaratana duyulan kemal derecesinde en olgun muhabbet aşırı sevgidir. Zaten aşkın başı muhabbet, muhabbetin sonu da aşktır. Allah Celle Celaluhu'ya aşk. Canda, ruhta, duyguda, düşüncede, manada yaşayan öyle yüce, temiz ve eşsiz, öyle şiddetli ve güçlü, yakıp kavuran bir his. Sadece duyulur, yaşanır, dile ve kaleme gelmez, tefsir edilemez bu aşk, açıklanamaz, yorumlanamaz. Şerhi gerekse ömür kafi gelmez. Mevlana Hazretleri de bu noktayı şu cümleyle belirlemiş: aşkın şerhini devamlı olarak söylesem yüzlerce kıyamet geçer de o şerhi açıklanması yine tamam olmaz. Yüzyılların yetiştirdiği tüm kamil insanlar bu aşk cehenneminde yıllarca yanıp aşk potasında kaynadıktan sonra bu mertebeye, dereceye ulaşmış, perdeleri kaldırabilmişlerdir. Ve yine yıllarca yaşadıkları duyguları, bu kalp halini gerek şiir, gerek ahenkli namelerle insanlara duymaya ve duyurmaya çalışmışlarsa da ancak binde birini yansıtabilmişlerdir. Çünkü aşk bir duygu halidir. Akıl ve mantıkla ilgisi yoktur. Akıl ona eremez, anlayamaz ve anlatamaz. Mevlana diyor ki, aşk için şerh ve beyan olmak üzere ne söylemiş olsam, aşk gelince o söylediklerimden mahcup olurum. Aşk fırtına, akıl ise buluttur. Aşığın gönlünde kapan aşk fırtınası akıl bulutlarını darmadağın eder, perişan hale getirir. Mevlana böyle izah ediyor. Diyor ki, aşkın yanında akıl kendini zor aydınlatan zayıf bir ışık, cılız bir gölge gibidir. Güneş ışığı gibi parlak, göz kamaştırıcı olan aşk, onu tümüyle kapsamış ve emri altına almıştır. Akıl, aşk hükümdarının emrinden ve hizmetinde bir uşak durumundadır. İnsan aklı Allah aşkına hayrandır dostlar. Allah aşkı ise yokluk ummanıdır. İnsan bu ummana bir kez dalmaya görsün. Ne inceler, ne cevherlerle karşılaşırlar. Asıl hayranlık o zaman başlar işte. Dünyanın zevkleri söner, renkleri solar, güzellikler çekiciliğini kaybeder ve manasızlaşır. Her güzel çirkin olur. Gerçek aşık tüm dikkatini, düşünce, ilgi ve hayranlığını beden, şekil ve kalıpta değil, Allah Zülcelali Hazretlerinin zatında, yokluğunda bulur. Allah aşkı zihin meleklerini sel gibi kaplar. Hepsi ona tabi olmuş, uymuş ve onun emirlerini yerine getirirler. Hani buyuruyor ya, mute kablen temur, ölmeden önce ölünüz. Hadis-i şerifinin sırrına, gizliliğine tam manasıyla eriştirir. Ve aşık böylece

hakikat şarabını içmiş, sonsuzluğunu bulmuştur. Onda aklın kurnazlığı, kuşkusu, zan ve tahmini yok olmuş, tam bir teslimiyet başlamıştır. Çünkü aşık aklı aşka esir, yani köle etmiştir. Akıl ruhun önüne gerilmiş bir perdedir dostlar. Mana bu perdenin arkasında gizlidir. Ruh aşk şarabını içtiği zaman hayran ve serhoş olur. Zira tüm sırlar açılır. Gizliler ruhun önüne saçılır. Akıl ise bu hale şaşakalır. Yunus Emre bunu ne güzel ifade ediyor. Ben aşıkı biçareyem, baştan ayağa yaraneyem, ben bir deli divaneyem, akıl da yar olmaz bana. İşte böyle diyor Yunus dizelerinde. Rahman'ın yanından kopup gelerek dünyada bir bedene girmiş olan ruhun ezeli sevgilisi gönlün içinde güneş gibi parlayınca ruh sevinç içerisinde onun güzelliğine hayran olarak adeta kendisinden geçer. Önce evliya ve enbiyanın, peygamberlerin ruhaniyetlerini gören ruh, sonra da böyle Allah Zülcelal-i Hazretlerinin nurunun tecellisiyle müşerref olur. İşte bu basamağa geldiğinde, bunlar ilahi sırlardır. Bu basamağa geldiğinde Yunus Emre şöyle diyor: ben aşk ile ölürüm, uyanırım hem uyurum, hem sarhoş hem de ayığım, hayranı mestim bilmezim. İnsan ne olduğunun farkında bile olamaz İlahi aşkın geldiği anda. Hayranı mest olmak, insanın kendinden geçer öcesine, Hakk'ın cemaline hayran olmaktır. Aşkı bu dünyanın kutbu yapar işte. Veliullahlar, evliyaullahlar, o gönül dostları, o seçilmiş insanlar. İşte bu alemin içerisinde bu aşkı bulabilen seçilmiş nadide insanların tadabileceği duygulardır bunlar. Ayrıca aşk insanı tam anlamıyla gerçek bir insan yapar. Aşık insanlık, fedakarlık, özverilik ve başkalarını düşünme örneğidir. Bunun dışında bir davranışın, cimriliğin, korkaklığın, çirkinliğin, gururun, sabırsızlığın ve buna benzer huyların yeri yoktur bu aşkta. Aşk bunların dışındadır, tamamen bunlara yabancıdır. Aşkın pek fazlası insanı ölüme kadar götürür. Orta derece aklı, muhakemeyi, zekayı işleteceği kadar yarar. Aşk apayrı bir şeydir. Aşık olanların tadabileceği bir duygudur bu. Bir ayrılık bir vuslattır. Sevgiliye yöneliştir. Allah-u Teala'da duyguların yok oluşudur. Yeni bir boyuta geçiştir aşk. Makamı çok yüksektir. Aşk olmasaydı felekler dönmez, alemler bu düzende gitmezdi. Ayrıca her şey donar, yaşam olmazdı. Allah aşkıyla yanan müminin aklına ne cennet, ne cehennem, ne huri, ne gılman, ne köşk ve saray gelir. Yunus Emre dizelerinde zaten böyle demedi mi? Cennet cennet dedikleri birkaç huri, birkaç kılman, isteyene ver onları, bana seni gerek seni.

Evet, bana seni gerek seni. Aşıkın tüm düşünce ve amacı yalnızca Allahu Teala Zülcelal Hazretlerine vuslattır dostlar. Cemalullah'tır. Bu aşk dünya aşkı gibi geçici değil, gerçek ve ölümsüzdür. Allahu Zülcelal Hazretlerine aşık olup yana yana aramak insan işte vuslata götürür. Yunus Emre yine dizelerinde böyle yansıtıyor. Aşkım kime yar olur? Daim işi zar olur. Dinmez gözümün yaşı. Yaçar, yanar içi nar olur. Gözüm yaşı su gibi. Dost yüzünü görmek için karar etmez dünü günü. Çağlar akar inerim. 70.000 hicap perde geçtim. Gezi perdeler açtım. Ben dost ile birleştim. Buldum bir dağ içinde. Allahu Teala Zülcelal Hazretleri kutsi hadisi şeriflerinde hadiste şöyle buyurdular. Levlâke levlâk lemâ halaktel eflak. Ya Habibim, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Tabii ki bazı zihniyetler bunu kabul etmeseler de biz kabul ediyoruz kendi nefsime. Süleyman Çelebi mevcudunda Miraç gecesinde satırlarına geçtiği gibi, ey Habibim, sana aşık olmuşam, cümle halkı sana bende bağlı kılmışam buyuruyor ya. Yunus Emre bu dizeleri farklı bir lisanla getiriyor. Kim yarattın bu cihanı, ol Habibin aşkına? Arşı ferşi asumanı, ol Habibin aşkına. Yok iken bu cümle alem, var edip verdin bize. Hoş zamanı, hoş mekanı, ol Habibin aşkına. Adınız ümmetler içre, hayır ümmettir dedin. Sen kodun bu ismi, namı, ol Habibin aşkına. Yüce Mevlana dudaklarından şu sözleri devamlı dökerdi. Bizim peygamberimizin yolu aşk yoludur. Biz aşkzadeyiz. Anamız aşktır. Gerçek aşkı Allah dostları gerçek muhabbetin içerisinde yakalamışlar. Aşık beden yaşayışından uzak, kendi vücudundan ve kendinden geçmiş bir halde aşk şarabıyla doludur. Sürekli bu aşkın içinde yaşamak ister. Aşık, aşk ateşine yanmaya can atar. Mevlana Hazretleri şöyle dua ediyordu. Ya Rab, beni aşkınla öyle meşgul etmeni istiyorum ki aşkınla avunayım, zatınla daha fazla uğraşayım. Ya, gerçekten Allahu Teala'nın aşkına ulaşabilen insanlar nadir kişilerdir. Onlar geceleri seherlerde özveriyle vuslat ateşiyle yanıp Allahu Teala'ya gözyaşı dökerek zikrullahın içerisinde eriyip kaynayan kişilerdir. Aşık olmanın derdi arkasında getirdikleri çok farklıdır dostlar. Sen desen ki ben

Allah'a aşığım. Ben dertliyim. Ben Allahu Teala'nın aşkıyla yanıyorum. Seni seviyorum. Aşkını talep ediyorum dediğinde büyük zatlar diyorlar ki o zaman bela ve musibetlere hazırlıklı ol. Zira bu aşkın bedeli çok çetindir.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yansın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli ava ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Hoşçakalın dostlar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bugün sizlerle muhabbetullah'tan bahsedelim diyoruz. Biraz daha samimiyete ehemmiyet verme noktasında ve programımızı bu şekilde değerlendirelim diye istişare yaptık. Tesbihler elde, salatu selamlar kalpte, salatu selam getire getire iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarla programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Mevlana Hazretleri diyor ki, aşk öyle bir alevdir ki, parlayınca maşuktan başkasını yakar, yakar mahveder. Bu aşkın içerisinde yanmak için de işte er olmak lazım. Allah aşkı öyle bir ateştir ki dünya sevgi ve arzusunu yakıp kül eder. Aşık ölüm ve yoklukla olgunluğa erer. Ve bu teslimiyetin içerisinde kaybolurlar. Birçok Allah dostu, birçok gönül dostu insanlar bu mekanın içerisinde yerleşmişler. Kutsi hadiste bakın neler söyleniyor. Kalbi öldüren, cesedi bozup onu yakan dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü bunlar cennete layık olmaz. Muhakkak ki ben bir kalpte benim sevgimle dünya sevgisini asla bir araya getirip toplamam buyruluyor. Dünya sevgisiyle kendi sevgisi bir kalpte buluşamıyorlar. Gerçekten gönlü Allah Celle Celaluhu'nun aşkıyla dolup taşan kimsede dünya sevgisi ve madde tutkunluğu zaten kalmaz. Mevlana Hazretleri nasıl buyuruyor? Her kimde güzel Allah'tan gayriye bir aşk varsa, o aşk şeker yemek kadar tatlı bile olsa yine can çekişmektedir. Gerçek maşuk olan, sevilen aşık olmaya layık Allah'tan başka birine bakıp seyredeceği anı bulduğunda gerçek bir aşk değil, saçma sapan bir sevdadır diyor. Geçici aşkların peşinde olmamak lazım. Tabii ki çok zor. Geçici aşkların peşindeyiz değil mi? Gerçekten ulaşılması gerekenlerden değil, dünyalıkların arkasında. Büyük zatların işlerine akıl sır ermez. Bir gün bir gönül sultanı talebeleriyle beraber Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin kabrini ziyarete gidiyorlar. Talebeler etrafta geziyorlar. Sağa bakıyorlar, sola bakıyorlar, kavuklara bakıyorlar, kılıçlara bakıyorlar, neylere bakıyorlar. Başlarında gelen gönül sultanı da oturmuş Mevlana'nın kabrinin başına, başını önüne eğmiş ve düşünüyor gibi görünüyor, gözler kapalı. Talebeler çok farklı. Dolanıyorlar, geliyorlar ve diyorlar ki o gönül dostuna, efendim, gitme vaktimiz geldi mi? O gönül sultanı diyor ki, gidin, dolaşın biraz daha diye işaret ediyor. Talebeler yine dolanıyorlar, geziyorlar, biraz daha bakıyorlar sağa sola. Kendilerince vakit değerlendiriyorlar. Ve ondan sonra, bir süre sonra tefekküre dalmış olan hocalarının yanına geliyorlar yine. O Mevlana Hazretleri'nin kabrinin dibine diz çökmüş, murakabe halinde. Gene geliyorlar ki, efendim geç oldu, daha gitmeyecek miyiz? Öyle dediklerinde o gönül sultanı başını kaldırıyor. Çıkın dışarıda bekleyin diyor. Bırakmadınız ki Mevlana ile biraz şurada sohbet edelim. İşte böyledir aşk dostlar. Gönül dostlarının aşkı böyledir işte. Bırakmadınız ki Mevlana ile biraz sohbet edelim. Talebenin aklı farklı yerdedir. Gözleri başka şeylerdedir. Keşif kerame sararlar.
bir gönül sultanının dizinin dibine oturdukları zaman ölçü ararlar. Onların işlerine akıl sır ermez ki. Allah-u Teala birçok şeyi artık onların emrine vermiştir. Aşkın sahibine vermiştir. Bir gönül sultanı bir gün oturuyor, talebeleriyle sohbet ediyorlar. Bir piknik yerinde, talebeler etrafta ve sohbetin güzel bir anında. Bir anda içlerinden bir tanesinde veya iki tanesinde kalplerinde farklı şeyler oluşuyor. O gönül sultanı diyor ki, bir Allah-u Teala'nın diyor veli bir kulu, diler ise bir ağaca yan derse biiznillah ve muhabbetullah'la o ağaç yanar diye buyuruyor. Gösterdiği parmağıyla gösterdiği ağaç bir anda alevler çakıyor. Öyle ki bir çam ağacı ormanın içerisinde alevler tepelerden fışkırıyor. Aşağıdan köylüler su kapıp geliyorlar ve koşarak geliyorlar.

bağırıyorlar, orman yanıyor diye. Duman öyle yükseliyor, feryatlar başlıyor aşağı köyden, orman yanıyor, evlerimiz gidecek diye. Koşarak geliyorlar. Ne o gönül sultanı ağacı parmağıyla gösteriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sön ey ateş. Ve Rabbimin izniyle bir anda ateş aşağı doğru iniyor ve sönüyor. Duman da kayboluyor izler üzerinde. Keşif keramet mi ararsın? Allah-u Teala aşığıyla yaşayanlara, o kendi gönül dostlarına öyle şeyler veriyor ki akıl sır almıyor. Gönül sultanları bunlar. Öyle sultanlar ki yine bunlardan bir tanesi. Allah-u Teala o aşkın içerisine vermiş. Onlara ölçü vermiş. Bir gönül sultanı Şah Muhammed Ali Hüsamettin Hazretleri, devrin büyüklerinden, çok ikram edilmiş kendisine. Abdülkadir Geylani Hazretleri ona kaderi dersini veriyor bizzat kendisi, mana aleminde. Sonra kendisi şöyle diyor o toplanılan mana alemindeki sohbete. Diyor ki ya Gavs-ı Geylani, eğer diyor bir talebem zikir esnasında diyor vefat ederse ben bu diyor çiğ tarikatı sana geri veririm diyor. Gavs-ı Geylani ile pazarlık yapıyor. O kadar çok ikram edilmiş. Tamam diyorlar. Tamam. Tamam diyor Gavs-ı Geylani. Ve ondan sonra bu olay gerçekten yaşanmış. Ve Irak Süleymaniye taraflarında oluyor. Ve ondan sonra bir gün damda hatme yapıyorlar cehri zikirle. Allahu Ekber. Talebelerden bir tanesi bir cezbe, bir muhabbet damdan aşağı düşüyor, kafası üstü bir kayanın üzerine düşüyor. Allahu Ekber. Ve beyni oraya akıyor. Allah. Aşağıdan bu sultanın oğlu diyor ki baba çuh. Adam öldü. Ne çuğu diyor, ölmedi. Allah-u Teala'nın işini akıl silermez dostlar. Büyüklerin hikmeti hüdası çok farklı. Allah-u Teala çok ikram ediyor gönül dostlarına. Ve ondan sonra tekrar yukarı çıkıyor. Diyor baba çuğu, ne çuğu diyor, ölmedi. Ondan sonra talebeleriyle beraber bu gönül sultanı dersten sonra aşağı iniyor. Hemen dersi bırakıp aşağı inmiyorlar. Zikrullah bitiyor. Ondan sonra aşağı iniyorlar. Bakıyorlar ki kayanın üzerine düşmüş ve beyni parçalanmış. Akmış beyni, gitmiş orada. O gönül sultanı Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kafasından çıkan beyni içeriye tepiyor eliyle. Akan şeyleri de başından içeri doğru koyuyor. Ve üzerine kuşağını çıkartıyor ve seriyor. Tamamen seriyor. Örtünün altında kayboluyor o. Ve oturuyor murakabeye. Ya Gavs-ı Geylani diyor. Hani diyor benim bir mahzunum zikir esnasında ölmeyecekti. Bu mudur aşıktır? Bu mudur sözdür? La çu diyor bir ses geliyor. Hayır ölmedi. Ve bunu gören insanlar anlatıyorlar. Vallahi diyor birkaç dakika sonra canlandı ve ayağa kalktı. Gönül ki işte. O diyor hala bazen boynu böyle bükük eğri gezerdi diyor. O düşmeden ötürü diyor. İşte Allah-u Teala'nın rahmetiyle o aşkı yakalamış insanlar. Gönül sultanlarının işine akılsız ermez. Öyle sultanlar var. Allah-u Teala'nın aşkına kavuşmuş ve bu aşkın çiğnemiş insanlar. Bunları duyduğu zaman insanlar bazen şaşırıyorlar. Hayret içerisinde kalıyorlar ama vallahi gerçek şeyler. Bunlardan bir tanesi daha. Bir gönül sultanı daha.
bu aşkın potasında eriyen insanların. Allah-u Teala onları o kadar çok seviyor, o kadar çok ikram ediyor ki. Bu gönüllerden, gönül sultanlarından bir tanesi de Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri. Talebelerinden bir tanesi tifo hastalığına kapanıyor. Bakın dostlar, ben buradaki konuyla bağlantı kurmaya çalışıyorum. Allah-u Teala'nın rahmeti o kadar geniş, aşıklarına o kadar çok şeyler ikram ediyor ki. Vallahi bu olay da aynen yaşanmıştır ve şahitleri de vardır. Allah-u Teala da şahittir. Ve şu olay gerçekleşiyor. Bir gün bu Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin talebelerinden bir tanesi tifo hastalığına kapalanıyor. Ve ondan sonra çok hastalanıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Götürüyorlar hastaneye. Bir süre sonra hastaneden annesi bu gönül sultanı olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'ne haber gönderiyor. Efendim diyor, ne olur dua buyurun, evladım ölüyor. Hayır diyor, ölmez inşallah. Ve aradan bir süre geçiyor, tabi Diyarbakır'daki bir hastaneye kaldırıyorlar. Cizre'den çok uzak bir aralıkta tabii ki. Bir süre sonra bir haber daha geliyor. Efendim diyor, çok fenalaştı oğlum. Bağırsakları diyor patlayacakmış. Ölecekmiş diyor. Doktorlar böyle söylüyor diyor. O gönül sultanı diyor ki, İnşallah bir şey olmaz. Ama efendim diyor, ölmek üzere. Diyor ki, bu ölmeyecektir Allah-u Teala'nın izniyle. Eğer diyor bu talebe diyor ölsün, vallahi diyor Şah-ı Nakşibend'in tacını başıma bir daha takmayacağım diyor. Allah. İlahi hüdadır dostlar. Ve bu gönül sultanı böyle dedikten sonra, o tacı giymeyeceğim bir de diye dedikten sonra, aradan bir süre sonra bağırsakların patladığını söylüyorlar ve doktorlar ekstra foru veriyor. Morga kaldırılacak, ölmüştür diye. Annesi haber gönderiyor. Diyor ki, efendi, vallahi oğlum öldü artık. Morga kaldırdılar. Hayır, ölmedi diyor. Ve ben diyor onunla diyor Allah-u Teala'ya dua ettim. Ve dedim ki diyor Azrail Aleyhisselam'a, vallahi ben onun annesine söz verdim, ölmesin, onun ruhunu alma, Allah-u Teala'ya dua ediyor. Ve bunun arkasından da dostlar, samimiyetle söylüyorum, vallahi ve billahi, bir süre sonra diyor, aradan birkaç saat sonra nokta diyor tekrar uyandı, kapıyı vurdu ve kapıyı açtırdı. İlahi takdirat. Ve ondan sonra da diyor ki, ben diyor o zat hala yaşıyordu ve ondan sonra da dedi ki diyor, ruhum Azrail Aleyhisselam geldi, vallahi diyor geldiğinde pazarlığı gördüm ve ondan sonra diyor Allah-u Teala'nın lütfuyla diyor tekrar bana geri verildi ruhum ve ondan sonra morgun kapısını vuruyor ve tekrar dolaptan dışarı çıkıyor. Allah-u Teala sevdiği zaman her şeyi önüne açıyor. Gönül sultanlarına akıl sır ermez. İşte bu aşk, bu muhabbetullah bunların işareti. Yüzümüz onların ayaklarının altında. Bu seçilmiş insanların ayağının altında. Dikkat edildiğinde gönül sultanlarına, içinde bulunduğumuz ortamlarda, tabi olduğumuz yerlerde samimiyeti yakalayan insanlar, İşte o aşkı yaşamaya adım atan insanlar bu muhabbetullah'tan belki bir damla hissedebilirler. Ama gönül sultanları onları öyle eliyor ki, öyle alıyor ki. Ve ondan sonra da o aşkın içerisinde yanıyorlar işte. O samimiyetin içerisinde yanıyorlar işte. Allah-u Teala çok ikram ediyor o gönül sultanlarına. Kendileri için bir şey söylemiyorlar. Ama bir talebesi biri gittiği zaman, biri bir şey yok yanına gittiği zaman ziyaretine, efendim şuram ağrıyor, şu hastalığım var, şöyle Allah-u Teala şifa versin inşallah dediklerinde, o hastalık belki birçok hastalığın şifası olur. Ama kendileri için bir şey talep etmiyorlar. İşte aşk bu. Kendilerine talep etmiyorlar. Ve bu aşkın içerisinde yok oluyorlar dostlar. Ve belirli bir zaman sonra da Allah-u Teala onlara çok ikram ediyor. Rabbim bu seçilmiş insanların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.
İşte gerçek aşk bu, yakalayabilene. Onların

işlerine akıl sır ermez. Dedim, bir gönül sultanının yanında bir hizmetçisi vardı. O gün o hizmetteki

0: abdest aldırmak için sıcak su getireyim içeriden ve abdest için hemen hazırlıkları yapayım. Münir Sultan'ı sahurdan sonra beni istirahatim için biraz uzandır evladım dedi. O talebe hocasını dikkatli bir şekilde yatırdı. Sonra talebenin aklına düştü. Ezan-ı Muhammediye okunacak şimdi. Abdest alması gerekir ama yattı. Bu nasıl olacak diye kafasına takıldı kaldı. Sonra talebe gitti kendi abdestini aldı geldi. Sıcak suyu hazırladı mutfakta. O arada hocası ayağındaki rahatsızlığından felcine ötürü oğlum ayağımı biraz üfele yani masaj yap dedi. Ama o talebenin aklında sadece vardı. Ya ilk önce bir abdestini aldırsaydım ondan sonra acaba istirahat etseydi diye. Hocasının hiç suyla falan hiç alakası olmadı. Çünkü karnını doyurdular ve istirahathaneye geçtiler, uzandılar. Sonra o çok bilmiş talebe elini hocasının ayağına doğru uzattı. Silmek için, üfelemek için, masaj yapmak için. Battaniyenin altından elini soktu. Elini çıkarttı, eli ayakları ıslak. Elleri de ıslak. Aman Allah'ım dedi. Elini sildi. Ve ondan sonra talebe bir daha ayağını soktu battaniyenin altına elini ve tekrar ayağını tekrar masaj yapacağını eline baktı bir daha ıslak. Sonra hocasıyla göz göze geldi. Hocası tebessüm etti ve şöyle dedi. Oğlum senden bir şey istenildiği zaman yaparsın. Sen kendi işinle muhatap ol.
1: Allah.
0: Ya. İşte aşk budur dostlar. Anlayana çok şeyler anlatır. O insanlar, o seçilmiş insanların ağaçlar mürekkep, denizler mürekkep ağaçlar kalem olsa anlatmaya yetmez. Rabbim onların hatırına bizleri affetsin. İşte bu satırlara bunları dökerken sadece ve sadece niyetimiz bu gönül dostlarının bu sıkıntılara katılarak birçok şeyleri arkaya koyup sadece Allahu Teala'nın aşkında buldukları güzelliği yaşamaları ve her zaman insanlara bu güzelliği yaşamak için, bu yokluğa ulaşabilmek için kalbinizi daima Allah ve Resulü ile meşgul olun diye nasihatlarda bulunduğunu tebliğ etmeye çalışıyoruz. Önce Leyla Leyla diye başlar bu aşk, sonra Mevla Mevla'ya döner. Rabbim inşallah bu güzelliği yakalayanlardan etsin bizleri. Bugün de artılarıyla eksileriyle programımızın sonuna geldik dostlar. Hep nefsimizin peşinde koştuk öyle değil mi? Hep nefsimizin. Ama elbette ki bir yerlere varacağız sonunda. Allahu Teala nefsimizle bizi baş başa bırakmasın. Bu gerçek güzelliği yaşayan, bu seçilmiş emsalsiz insanlara Allahu Teala'nın bol bol ikram ettiği bu gönül sultanlarına saygı ve muhabbetli olmayı, insanların kendilerine eğitmen olarak çıkan kişilerin karşılarına eğitmenlerinin kıymetini bilmelerini ve bu kıymet içerisinde onlar gibi aşkı bulmayı Rabbim hepimize nasibi müesser eylesin.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi. Yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun.

0: misk ve amber dolu bu temiz salatı. Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli ava ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله Değerli kardeşlerim, bugün Sahih-i Buhari'de yeni bir bölüme geçiyoruz. Kitab-ı Mevakit-i Salah, Namaz Vakitleri bölümü. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab

Babu mevakiti salah. Babu mevakiti salati ve fadliha. Birinci babımız namaz vakitleri ve namazın fazileti. Ve kavlihi teala Estaizu billahi bismillah innes salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Müellifimiz İmam-ı Buhari namaz vakitleri ve namazın değeri, önemi, fazileti ve sevabı başlıklı bu konuya Nisa suresi 103. ayet-i kerimesiyle giriş yapıyor. İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûta. Gerçekten namaz müminlere vakitleri beyan edilmiş bir farz olarak belirlenmiştir. Vakkatehu aleyhim, yani Allah namaz vakitlerini müminlere belirlemiştir. Mevakitus salah bölümündeki ilk hadisimiz kalel müellif el-İmamul Buhariyyü rahimahullah. İmam Buhari Hazretlerinin sahihinde mevakitus salah, namaz vakitleri ile ilgili hadisi şerifleri okuyoruz. Birinci hadisimiz kal haddetene Abdullah ibn Mesleme kale kara'tu ala Malikin an ibn Şihabin. Abdullah bin Mesleme el-Kanebi diyor ki üstadım İmam Malik bin Enes Hazretlerine okudum. Yani bu hadisi şerifi kıra'a yoluyla, okuma yoluyla rivayet ediyor. An İbn Şihabin, İbn Şihab'ı Zühri'den rivayet edildiğine göre enne Umar ibn Abdülaziz ahkara salate yevmen. Ömer ibn Abdülaziz bir gün ikindi namazını biraz geciktirdi. Fedekhal aleyke Urvetü ibn Zübeyr, huzuruna Urve bin Zübeyr girdi. Dekhale ala harfi ceriyle kullanıldığında huzuruna girdi, yanına girdi anlamında. Fedekhal aleyhi Urvetü ibn Zübeyr, Urve bin Zübeyr yanına girdi. Fe akbarahu, ona haber verdi. Ennel Mughire tebne Şubete ahkara salate yevmen ve huve bil Irak. Mughire bin Şube, sahabe-i kiramdan, Irak'ta bulunduğu sırada bir gün namazı geciktirmişti. Fedekhal aleyhi Ebu Mes'udin el-Ensari, yine sahabe-i kiramdan Ebu Mes'ud el-Ensari onun huzuruna girdi, yanına girdi. Fekale ve şöyle dedi. Ma hâzâ ya Mughira? Bu nedir? Eleyse kad alimte, şunu bilmiyor musun? Enne Cibril'e sallallahu aleyhi ve selleme nezele. Cebrail aleyhisselam indi, geldi. Fesalla, namaz kıldı. Fesalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz de onun ardında namaz kıldı. Thümme salla fesalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra tekrar namaz kıldı. Onun peşinden Resulullah namaz kıldı. Thümme salla fesalla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra namaz kıldı. Yine peşinden Aleyhissalatu vesselam Efendimiz namaz kıldı. Thümme salla Resulullah, thümme salla fe salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Thümme salla fe salla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 5 vakit namazı Cebrail aleyhisselam önce kıldı, ardından da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz onu takip ederek namazı kıldı. Thümme kal ve sonra şöyle buyurdu. Bihâze umirtu, bununla emrolundum. Yani namaz vakitlerinin tayini, belirlenmesi bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ifade buyurulmuştur. Bunu Ebu Mes'ud el-Ensari, Abdullah bin Mes'ud değil, Ebu Mes'ud el-Ensari anlatıyor. Kime? Yine bir başka sahabi Mughire bin Şube'ye. Bu hadiseyi Urve bin Zübeyr Ömer ibn Abdülaziz'e naklediyor. Fekale Umaru li Urve, bunun üzerine Ömer ibn Abdülaziz, halife Ömer ibn Abdülaziz

Urve bin Zübeyir'e dedi ki, İ'lem mâ tuhaddisu. Şu naklettiğin hadisi şerife dikkat et. Eve inne Cibril'e huve ekame li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem vaktes salâh. Allah Resulüne namaz vakitlerini bizzat Cebrail mi tayin etti? Kale Urve, kezalike kâne Büşeyr ibn-i Ebi Mes'udin yuhaddisu an ebihi. Büşeyr ibn-i Ebi Mes'ud babasından bu şekilde naklediyordu. Kale Urve, ve lekad haddesetni Aişetü. Aynı zamanda bu hadiseyi Hazreti Aişe validemiz, yani Urve'nin teyzesi, aynı şekilde anlattı. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallil asra ve şemsü fî hücretiha. Peygamberimiz ikindi namazını kılıyordu. Güneş hala Hazreti Aişe validemizin odasındayken, kable en tazhara, yani odasından çıkmadan, tazhara burada kable en takruca manasında, güneş Hazreti Aişe validemizin odasından çıkmadan aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu namazı kılıyordu. Burada ikindi namazını Ömer İbni Abdülaziz rahmetullahi aleyhin normal vaktinden biraz geciktirmesi üzerine Urve bin Zübeyir kendisini uyarıyor ve delil olarak Ebu Mes'ud el-Bedri'nin, Ebu Mes'ud el-Ensari'nin ve Hazreti Aişe validemizin hadis-i şeriflerini naklediyor. Namaz vakitlerine riayet etmek, namaz kılan her mümin üzerine çok önemli bir görevdir. Bu hadis-i şerifle bu anlatılmış olmaktadır. Ömer İbni Abdülaziz, sünnet-i seniyeye uymakla maruf bir şahsiyettir. 8 yıl Medine valiliği vardır. Onun Medine valiliği döneminde gerçekten ilim halkaları, hadis-i şerif, fıkıh, tefsir, Kur'an-ı Kerim halkalarıyla Medine-i Münevvere'de gerçekten bir ilim iklimi hakimdi. Ardından 2 yıl halifeliği var. Bu halifeliği döneminde de adaletiyle, hakkaniyetiyle, insafıyla, sünnet-i seniyeye uymasıyla meşhur olmuştur. Ve İslam tarihinde ilk müceddit, dinin emirlerini yenileyen, dinin emirlerini ihya eden, İslam'ın emirlerini hayata yansıtan ilk müceddit ünvanıyla Ömer İbni Abdülaziz anılmıştır. Bir başka lakabı 5. halife, Hulefai Raşidi'nin 5.'si olarak kabul edilmiştir. Ömer İbni Abdülaziz hadis ilimlerinde söz sahibi, müsned sahibiydi ve ilk defa cuma günü minberde İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsan ayetini okuyan odur ve onun bu içtihadı 4 mezhep uleması tarafından kabul görmüş ve bugün dünyanın her tarafından hatip minberden inerken cuma günü İnnallâhe ye'mur bil adli vel ihsan ve itaidil kurba ayeti kerimesini okumaktadır. Ömer İbni Abdülaziz'in içtihadına uyarak. Ondan önce böyle bir ayet okunmadığı anlatılmaktadır. Evet, bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Fihil mubadere bis-salati fi evveli evkatiha. Namaz ilk vaktinde, ilk saatinde kılınmalıdır. Ve hâzâ huvel aslu. Asıl olan budur. Bu konuda farklı hadis-i şerifler var. Ruviyel ibradu biz-zuhur. Mesela yaz günlerinde öğle namazının biraz ertelenmesi, vel isfar bil fecir, sabah namazının ilk vaktinde değil biraz daha güneş doğmasına yakın kılınması ile ilgili sahih hadis-i şerifler ayrıca mevcuttur. Fihi duhulul ulemai alel umara, alimlerin devlet başkanlarının huzuruna girdiklerini, ve inkaruhum aleyhim ma yuhalifus sünne, sünnete aykırı davranışlarını yadırgadıklarını, uyardıklarını görüyoruz bu hadis-i şerifte. Fihi cevazu muraciatil alimi li talebil beyan ve rucu'inde inde tenazu'i ile sünne. Alime durumun açıklanması için müracaat edilmesi gerektiğini anlıyoruz ve herhangi

Hangi bir tartışma ve çekişmede sünnet-i seniyyeye başvurulması gereğini öğreniyoruz bu hadisi şerifte. Fihi fadiletü Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu teala anhu. Ömer İbni Abdülaziz'in fazileti, değeri, önemi burada ilim yolcusu olarak takdir edildiği ifade edilmektedir. İkinci baba geçiyoruz. Bu kavlillahi teala munibine ileyhi vettekuhu ve akimus salate ve la tekunu minel müşrikin. Rum suresi 31. ayeti kerime. Tabi bu ayetten önce bir önceki ayette fe akim vecheke liddini hanifa fıtratallahi lleti fataran nase aleyha la tebdile li halkillah ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ayeti var. Ondan sonra مُنِيبِينَ اِلَيْهِ Allah'a yönelerek, tevhid ehli olarak yüzünü dine dön. وَاتَّقُوهُ Allah'tan korkun. وَاَقِيمُ السَّلَةِ Namazı dosdoğru vaktinde cemaatle, tadili erken üzere kılın. Evet, Rum suresi 31. ayeti ve la tekunu minel müşrikin müşriklerden olmayın. Böyle bir başlık ayeti bab başlığı olarak almış müellifimiz. İkinci hadisimiz haddesena Kuteybe ibn Said. Kale haddesena Abbadun huwa ibn Abbad an Ebi Cemrete An İbn Abbas radıyallahu anhuma. Değerli sahabi, müfessir, muhaddis, fakih, sevgili peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas anlatıyor. Kal kadime vefdu Abdülkays ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülkays kabilesi temsilcileri, heyeti aleyhissalatü vesselam efendimize geldiler. فَقَالُوا اِنَّا مِنْ هَذَا الْحَيِّ مِنْ رَبِيَةٍ Bizler Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup kimseleriz. وَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ اِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ Ya Resulallah, sana ancak haram ayda gelebiliyoruz. Çünkü Abdülkays kabilesiyle Medine-i Münevver arasında henüz İslam'a girmemiş başka kabileler var. Diğer aylarda savaş çıkma ihtimali ve benzeri sebeplerle gelemiyorlar. Ama haram aylarda müşrikler bile savaş yapmadıkları için o haram aylarda gelebiliyor. Haram ay demek Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları. Savaşın haram olduğu mübarek aylar, bu aylarda ancak gelebiliyoruz. Minha erbaatun hurum. Tevbe suresinde 12 aydan 4 ay vardır ki bunlar savaşın haram olduğu aylardır şeklinde beyan edilmektedir. Femurna bi şeyin ne'huzuhu anke ve ned'u ileyhi men vera'ena. Ya Resulallah, bize bir şey emret. Senden bunu öğrenelim. Döndüğümüzde geride bıraktıklarımıza bunu anlatalım. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Emurukum bi erba. Size dört şey emrediyorum. Ve enhâkum an erba. Dört şeyle yasaklıyorum. El imanu billah. Allah'a iman. Sümme fesseraha lehum. Sonra bu imanı açıkladı. Şehadetu en la ilahe illallah ve enni rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet edeceksiniz. Her şeyden önce iman. İman olmadıkça hiçbir amel makbul değildir. İman olmadıkça hiçbir ahlakı esas makbul değildir. Önce iman.

Ve ikamus salah, sonra namazı vaktinde cemaatle ve tadil erkan üzere kılmak. Ve itauz zeka, zekatın verilmesi. Ve bir dördüncüsü, en tueddu ileyye humuse ma ganimtum. Savaşta elde ettiğiniz ganimetlerin beşte birini bana, yani İslam devletine vereceksiniz buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kelime-i şehadet, namaz, zekat ve ganimetlerin beşte biri. Ve enhe anidübbâi vel hantemi vel mukayyeri vel nakir. Dört kap içerisinde içki içmekten sizleri nehyediyorum. Bunun sebebi olarak burada şu zikrediliyor. Kâne haulâil vefdü yükthirûne el-intibâde fî'z-zurûfil mezkûra. Bu kaplardan içki imal etmek, içki içmek bu kabilenin adetiydi. Fe'arrafahum mâ yehummuhum. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz onları ilgilendiren hususları onlara anlattı. Ve yukşâ minhum muvâkaatuhu, işlemelerinden korkulan hususları anlattı. O kezâlike kâne yakşâ minhumul gulûl fil fey' ve lizâlike nass aleyh. Aynı zamanda ganimet malında ihanet etmelerinden korktuğu için, çekindiği için veya böyle bir şeye düşmelerini istemediği için aleyhissalâtu vesselâm açık ifadeyi nakletti. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ve davet metodunda muhatabı neye muhtaç ise o konuda açık ifadeler kullandığını görüyoruz. Herkese farklı şekilde İslami meseleleri anlatır ve bunu madde madde 3, 5, 7 madde madde zikrederdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Enha aniddubba, oyulmuş kabak içerisindeki içki. Vel hantem, oyulmuş hurma ağacı içerisindeki içki. Vel mukayyer, fıçı içerisindeki içki. Vel nakir, etrafı ziflenmiş bir kap içerisindeki içkinin yasak olduğunu beyan ediyor. Bunların içine konulan hurma suyu ve benzeri şıralar, içecekler de kısa bir zaman sonra mayalandığı için fermantasyon yoluyla içki haline gelmekte. Yani bunların içki olduğundan şüphe etmeyin. O kapların içerisine koyduğunuz şey kısa bir zamanda mayalanmakta ve içki haline gelmektedir. Dolayısıyla bu kaplara koyduğunuz şıra ve benzeri şeylerin içki olması sebebiyle alkol maddesinin bugünkü ifadeyle oluşması sebebiyle bunları size yasaklıyorum buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzün bağlarının çok olduğu bir bölgeden gelen insanlara içki noktasında uyarıda bulunursunuz. Kumarın yaygın olduğu bölgede yaşayanlara kumar noktasında uyarıda bulunursunuz. Yani bölgede bulunan Kur'an-ı Kerim'in ruhuna ve hadis-i şeriflere aykırı bir uygulama varsa o uygulama üzerinde öncelikli olarak durmak hepimizin görevi olmalıdır. Ödu ila sebil rabbike bil hikmeti, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani yerinde, zamanında, kişiye, coğrafyaya ve hayata uygun ifadelerle İslam'ın güzelliklerini anlatmamız gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok uzun anlatmazdı. Tane tane en önemli konuları öncelik sırasına göre anlatır ve bu şekilde İslam'a davette bulunurdu. Bütün hadis-i şeriflerde bu gerçeği görüyoruz. Üçüncü baba geçiyoruz. Babul bey'ati ala ikameti salah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yeni Müslüman olanlarla sözleşme yapardı. Erkeklerle tokalaşırdı. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz yabancı hiçbir hanımla tokalaşmadığını bizzat Hazreti Ayşe validemiz ifade buyurmaktadır. Ma messet

yedu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem yede mraetin kattu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek eli yabancı hiçbir kadının eline dokunmadı buyurmuştur Hazreti Ayşe validemiz. Dolayısıyla hanımlarla beyat ederken, daha doğrusu hanımlardan söz alırken aleyhissalatü vesselam Efendimizin huzuruna bir tas getirilirdi. Mübarek elini o tasın içerisindeki suya daldırırdı. Birkaç cümle ifade ederdi ve sonra bu tas hanımlar tarafına nakledilir. Onlar da elini suyun içerisine koyarak bu şekilde söz verirlerdi. Erkekler söz verirken Peygamberimiz musafaha eder, tokalaşırdı. İşte Peygamberimiz söz alırken namaz konusunu da özellikle gündeme getirmişti. Üçüncü hadisimiz, üçüncü bab ve üçüncü hadisimiz Kâlel müellif el-İmam Muhammed ibn İsmail el-Bukhari'yi rahimahullah haddetene Muhammed ibn el-Müthenna kâle haddetene Yahya kâle haddetene İsmail kâle haddetene Kays an Cerir ibn Abdillah. Cerir ibn Abdillah el-Beceli. Bu zatın pek çok hadisi şerifini görüyoruz. Yemen tarafından 150 kişilik bir heyetle gelen Becile kabilesinin reisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i gördüğü zaman yüzünde güller açan bir sahabi, Peygamberimiz onu gördüğü zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de tebessüm ederdi. İşte bu Cerir bin Abdillah el-Beceli anlatıyor. Kal, bayattu Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme söz verdi. Ne konuda? Ala ikamis salah. Namazı dosdoğru kılmakta. İlk vaktinde. Diyelim ki bir namaz için 3 saat vakit tayin edilmişse ilk saati içerisinde kılmak. Sonra rükû, kıyam, rükû, sücud yani erkanına riayet ederek ağır ağır kılmak ve namazı erkekler için özellikle söylüyoruz. Cemaatle camide kılmak emredilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın yerine sürekli ekkîmussalâh az önce Rum suresi 31. ayeti kerimeyi okuduk. Ve ekkîmussalâh namazı dosdoğru kılın buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Vaktinde, ilk vaktinde, namazın ilk saatinde cemaatle ve şartlarına yani farz, vacip, sünnetlerine ve adabına uygun olarak kılınması isteniyor. Resulullah'a söz verdim bu şekilde namaz kılacağıma dair ve itaiz zekati, zekatı vereceğime dair söz verdim. Ve nushi li kulli muslim, her Müslümana iyilikle davranacağıma, her Müslümana nasihat edeceğime, her Müslümana tebliğ, irşat ve davetle yaklaşacağıma söz verdim. En nusuh, iyilikle davranmak. Her Müslüman için iyilik düşünme hususunda söz verdim diyor Cerir bin Abdillah el-Beceli. Evet, gerçekten Müslüman kardeşlerimiz hakkında iyilik düşünmek, onlara karşı eskiler bu kelimeyi tercüme ederken nusuh ve nasihat kelimelerini hayır ha olmak diye tercüme ederdi. Başkasının iyiliğini istemek, başkasını cennete davet etmek, bir gönül kazanabilmek, tebliğ ve irşatta, davette, uyarı ve müjdelemede tepeden bakarak değil, aynı gerçekleri, aynı imani hakikatleri paylaşarak hatırlatma görevini yerine getirmek. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve zekkir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Ey Habibim sen hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Yine Yusuf suresinde ey Habibim de ki ben Allah'a davet ediyorum. Ama ala basiretin ene ve men ittebaani. Ben ve

bana tabi olanlar basiretle, uyanık, şuurlu, yerinde ve zamanında konuşarak, hatta konuşmadan önce davranışlarımızda örnek olarak, model bir Müslümanlık sergileyerek, numune bir İslami yaşayışı göstererek İslam'a davet etmek durumundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin daveti zannedildiği gibi 23 yıl değildi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'a 23 yıl davet etmedi. Onun daveti 63 yıl sürdü. İlk 40 yılı lisan-ı hal ile davetti. Yani duruşuyla, davranışıyla, ahlakıyla, yaşayışıyla İslam'ı, İslam ahlakını, güzellikleri ortaya koydu. Ve son 23 yıl içerisinde diliyle ve yine davranışlarıyla Kur'an-ı Kerim'i, vahyi tebliğ ederek İslam'ı 63 yıl anlattı, öğretti sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bugün de Müslüman kardeşlerimize hatırlatırken hem sözlerimiz hem davranışlarımız örnek bir şekilde sunulmalıdır. Ve güzellikler sürekli hatırlanmalı ve sürekli hatırlatmalıdır. Bu görev sadece imamların, sadece vaizlerin, sadece diyanet mensuplarının, sadece ilahiyatçıların, sadece imam hatiplerin görevi değildir. Bu görev her Müslümanın görevidir. Sözlerimi şu güzel cümleyle bitirmek istiyorum. Her Müslüman dininin görevlisidir. Dinimizin davet ve tebliğ görevlisi olarak bu hizmette devam etmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Allah cümlenizden razı olsun.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür.

kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 17. cüz.
2: Enbiya suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 112 ayettir. Enbiya, peygamberler anlamına gelir. Birçok konular yanında bazı peygamberlerden ve onların kavimleriyle olan münasebetlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. İqtarab lin-nasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun.
1: İnsanların hesapları yaklaştı ama onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler.

0: Kendilerine Rableri tarafından gelen her yeni uyarıyı ancak oyun ve eğlenceye alarak dinlerler.
1: Lahiyeten kulubuhum ve eserrun necvellezine zalemû hel hâzâ illâ beşerun mitlukum efete'tûnessihre ve entum tubasirûn.
0: Onların kalpleri eğlenceye dalmıştır. O zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi? Siz gözünüz göre göre büyüye mi koşuyorsunuz?
1: قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: Muhammed onlara dedi ki, benim Rabbim gökte ve yerde söylenen her sözü bilir. Çünkü O her şeyi işitir ve bilir.
1: بَلْ قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ بَلْ اِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا اُرْسِلَ الْاَوَّلُونَ
0: Onlar, hayır, Muhammed'in söyledikleri karışık rüyalardır. Hayır, onu kendisi uydurmuştur. Yok, o bir şairdir. Madem öyle değilse, önceki kavimlere gönderilen peygamberler gibi bize bir mucize getirsin dediler.

0: ehle'z-zikr fes'elû ehle'z-zikri in kuntum la ta'lemûn.
1: Biz senden önce de kendisine vahyettiğimiz nice erkekleri ancak peygamber olarak göndermiştik. Eğer bilmiyorsanız bilgisi olanlara sorun.

0: Biz o gönderdiğimiz peygamberleri yemek yemeyen bir cesette kılmadık. Sonra onlar ölümsüz de değillerdi.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَاَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِف۪ينَ
0: Sonra biz onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları da helak ettik.
1: لَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Andolsun ki biz size içinde şan ve şerefimiz bulunan bir kitap indirdik. Siz hala akıllanmayacak mısınız?
1: وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَاَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَر۪ينَ
0: Biz halkı zalim olan nice memleketleri kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka topluluklar meydana getirdik.

0: Onlara kaçmayın. İçerisinde şımarıklık yaptığınız nimetlere ve evlerinize dönün. Çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِم۪ينَ
0: Onlar da vay başımıza gelenler, biz gerçekten zalimlermişiz dediler.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَص۪يدًا خَامِد۪ينَ
0: Biz onları biçilmiş bir ekine döndürüp, ocaklarını söndürünceye kadar bu feryatları devam etti.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ
0: Biz göğü, yeri ve ikisi arasında bulunan şeyleri oyun oynarcasına yaratmadık.

0: Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi tarafımızdan edinirdik. Ama biz bunu yapanlardan değiliz.
1: بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ
0: Bilakis biz hakkı batılın üzerine atarız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki batıl yok olup gider. Allah'a yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı size yazıklar olsun.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun yanında bulunanlar O'na ibadet etmekten büyüklenmezler ve yorulmazlar. Onlar gece gündüz Allah'ı tesbih ederler ve hiç ara vermezler.

0: Yoksa o müşrikler yerden bir takım ilahlar edindiler de ölüleri onlar mı diriltecekler?
1: لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulur giderdi. Arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir.
1: لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
0: Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir.
1: اَمِتَّ

0: قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ
1: Yoksa Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Ey Muhammed! Sen onlara, haydi delilinizi getirin. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı de. Ama onların çoğu gerçeği bilmezler. Bunun için de ondan yüz çevirirler.

0: كَانَ فَعْبُدُونَ
1: Ey Muhammed! Biz senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona benden başka bir ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ
1: Onlarsa Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzehtir. Onların evlat dedikleri meleklerse kendilerine ikram edilmiş kullardır.
0: لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ
1: Onlar Allah'tan önce hiçbir söz söylemezler. Onlar ancak Allah'ın emriyle hareket ederler.
0: يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
1: Allah onların geçmişlerini de bilir, geleceklerini de. Onlar ancak Allah'ın rızasına ermiş olanlara şefaat ederler. Onların hepsi de Allah korkusundan titrerler.

0: cehennem. Kezalike neczi'z-zalimin.
1: Onlardan her kim ben Allah'tan başka bir ilahım derse, işte biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.

0: فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ
1: İnkar edenler görmüyorlar mı ki göklerle yer bitişik bir durumdaydılar da biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Onlar hala iman etmiyorlar mı?
0: وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

0: Biz üzerindekileri sallamasın diye yeryüzünde sabit dağlar yarattık. O dağlarda da birçok geçitler, yollar meydana getirdik ki istedikleri yere doğru gidebilsinler.
1: وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
0: Biz gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökteki delillerden ibret almayıp yüz çeviriyorlar.

0: Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Onların her biri bir yörüngede yüzüp giderler.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَاِنْ مِتَّفَهُمُ الْخَالِدُونَ
0: Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir insana ebedilik vermedik. Eğer sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?
1: Kullu nefsin zâikatul mevût. Ve nebelûkum bişşerri vel hayri fitneten ve ileynâ turca'ûn.
0: Herkes ölümü tadacaktır. Biz sizi denemek için kötülük ve iyilikle imtihan ederiz. Sonunda siz ancak bize döndürüleceksiniz.

0: İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak seni alaya alırlar. Sizin ilahlarınızı diline dolayan bu mudur derler. Oysa kendileri Rahman olan Allah'ın kitabını inkar ediyorlar.
1: خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُر۪يكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ
0: İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Yakında size delillerimi göstereceğim. Bunu benden acele olarak istemeyin.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer doğru söylüyorsanız, bu bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman gerçekleşecektir diyorlar.

O inkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi men edemeyecekleri ve hiçbir yardım görmeyecekleri zamanı bir bilselerdi.

0: Bilakis azap kendilerine ansızın gelecek ve onları şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecektir.
1: وَلَقَدِ

0: Ey Muhammed! Andolsun ki senden önce de nice peygamberlerle alay edildi. Ama içlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti.
1: قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ
0: De ki, gece ve gündüz

0: Bir Rahman olan Allah'ın azabından kim koruyabilir? Ama yine de onlar Rablerinin kitabından yüz çeviriyorlar.
1: Em lehum alihetun temne'uhum min dunina.

0: Yoksa onların bizden başka kendilerini koruyan ilahları mı var? O ilahlar kendilerine bile yardım edemezler. Bizim tarafımızdan da onlara hiç sahip çıkılmaz.
1: بَلْ مَتَّعْنَا هَا أُولَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ
0: Doğrusu biz o kafirleri ve babalarını nimetler içinde yaşattık. Hatta o ömür kendilerine uzun geldi. Onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne gelip onu etrafından eksiltiyoruz? Öyleyse galip gelenler onlar mı?
1: قُلْ

Ey Muhammed! De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Fakat sağırlar ne kadar uyarılsalar da uyarı davetini işitmezler.

Andolsun ki Rabbinin azabından onlara bir esinti dokunsa mutlaka bize yazıklar olsun. Biz gerçekten zalim kimselerdik diyeceklerdir.

0: حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
1: Biz kıyamet günü dosdoğru teraziler koyacağız. Artık hiç kimseye bir haksızlık edilmeyecektir. Yapılan şey bir hardal tanesi kadar bile olsa biz onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücüler olarak da biz yeteriz.

0: andolsun ki biz Musa ile Harun'a hakkı batıldan ayıran, takva sahipleri için bir ışık ve öğüt olan Tevrat'ı vermiştik.
1: اَلَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
0: O takva sahipleri görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyametin dehşetinden de titreyip dururlar.

0: Andolsun ki biz İbrahim'e daha önce doğru yolu bulma kabiliyetini vermiştik. Biz onun buna layık olduğunu da biliyorduk.
1: اِذْ قَالَ لِأَبِي

0: İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindeymişsiniz dedi.
1: قَالُوا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ
0: Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa sen şakacılardan mısın dediler.

0: وَتَاللّٰهِ لَأَك۪يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوا مُدَبِر۪ينَ
1: İbrahim dedi ki, hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki, siz dönüp gittikten sonra ben sizin putlarınıza bir tuzak kuracağım.
0: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُونَ
1: Nihayet İbrahim putları parça parça etti. Belki dönüp kendisine başvururlar diye sadece onların büyüğünü sağlam bıraktı.

O kavmin ileri gelenleri, öyleyse onu insanların gözleri önüne getirin. Belki onlar bildiklerine şahitlik ederler dediler.

0: İbrahim, hayır, bunu onların şu büyüğü yapmıştır. Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun dedi.
1: فَرَجَعُوا

0: Bunun üzerine kendi vicdanlarına dönüp, içlerinden birbirlerine, "Asıl zalim olanlar hiç şüphesiz sizsiniz," dediler. Sonra yine eski kafalarına döndürüldüler ve İbrahim'e, "Sen onların konuşamadıklarını pekala biliyorsun," dediler.
1: قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: İbrahim dedi ki, "Öyleyse Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen putlara hala tapacak mısınız? Yuh size ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlara! Siz hiç akıllanmayacak mısınız?"

0: İbrahim'i ateşe attıklarında biz, ''Ey ateş, İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol.'' dedik.
1: وَاَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ
0: Onlar İbrahim'e bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok zarara uğrattık.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا اِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا ف۪يهَا لِلْعَالَمِينَ
0: Biz İbrahim'i ve Lut'u kurtarıp, İçinde bütün alemlere bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ
0: Biz İbrahim'e İshak'ı ve üstelik bir de torunu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de salih kimseler kıldık.
1: وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

Biz onları emrimizle doğru yolu gösteren birer önder kıldık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize kulluk yapan kimselerdi.''

0: İnnehum kânû kavme sev'in fâsikîn. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta devam eden beldeden kurtardık. Doğrusu onlar kötü ve fasık bir kavimdiler. Biz Lut'u rahmetimizin içine koyduk. Çünkü o salih kimselerdendi.

0: Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce bize yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık.
1: وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاَغْرَقَنَاهُمْ اَجْمَع۪ينَ
0: Biz ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Doğrusu onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk.
1: وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ ف۪يهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِد۪ينَ
0: Ey Muhammed! Davud'u ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. O kavmin koyunları bu ekin tarlasına girip zarar vermişlerdi. Biz de onların hükmünü görüp biliyorduk.
1: فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz Süleyman'a bu meselenin hükmünü bildirmiştik. Biz onların her birine hükümdarlık ve ilim verdik. Biz dağları ve kuşları Davut'la birlikte tesbih etmeye boyun eğdirdik. Bütün bunları biz yapmıştık.

0: Biz Davud'a savaşlarınızda sizi tehlikeden koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ
0: Biz Süleyman'a da kasırga halinde esen rüzgarı boyun eğdirdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler meydana getirdiğimiz yere doğru esip akıyordu. Biz her şeyi yapmasını biliriz.
1: وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ
0: Bir de şeytanlardan Süleyman için denize dalarak inciler çıkaran ve daha bundan başka işler gören kimseleri de onun emrine verdik. Biz onları gözetim altında tutuyorduk.

0: Ente Erhamurrahimin.
1: Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, bu hastalık bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye dua etmişti.
0: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

0: Biz de onun duasını kabul etmiş, ona isabet eden hastalığı ortadan kaldırmıştık. Kendisine tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere tekrar ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ كُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ
0: İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendi. Biz onları rahmetimizin içine koyduk. Doğrusu onlar salih kimselerdendi.

0: كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Balık karnına girmiş olan Yunus'u da hatırla. Hani o kızarak kavmini bırakıp gitmişti ve kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Nihayet karanlıklar içinde kalarak, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksiklerden tenzih ve tesbih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum." diye dua etti.
0: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
1: Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisini üzüntüden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.

0: hatırla. Hani o Rabbine, ''Ey Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.'' diye dua etmişti.
1: فَاسْتَجَبَنَا لَهُ وَوَهَبَنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
0: Biz onun duasını da kabul ettik ve ona Yahya'yı bağışladık. Hanımını da doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Doğrusu onlar hayırlı işlere koşarlar, rızamızı umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı duyarlardı.
1: وَالَّتِي اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ
0: Irzını koruyan Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu da, oğlunu da alemlere bir mucize kıldık.

0: وَاَنَا رَبُّكُمْ فَعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُونَ
1: Şüphesiz ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana ibadet edin. Onlar din işlerini kendi aralarında parça parça ettiler. Onların hepsi de yalnız bize döneceklerdir.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ
1: Her kim mümin olduğu halde salih ameller işlerse, onun çalışması mükafatsız kalmayacaktır. Şüphesiz ki biz onu yazmaktayız.
0: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ
1: Helak ettiğimiz bir memleket halkının, yaptıklarının karşılığını görmeleri için kıyamet günü bize dönmemeleri mümkün değildir.
0: حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
1: Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açıldığı zaman onlar her yüksek tepeden akın ederler.
0: وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ

0: Hak olan kıyamet vaadi yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri aniden bir noktaya dikilip şaşakalır ve ''Vay bizim halimize! Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Daha doğrusu biz zalimlermişiz.'' derler.
1: İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehenneme entum leha varidun.
0: Gerçekten siz ve Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar cehennemin odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz.

Eğer onlar ilah olsalardı, cehenneme girmezlerdi. Onların hepsi de orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar için cehennemde bir inleme ve soluma vardır.

0: Tarafımızdan kendilerine en güzel sevap vaat edilen kimselere gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَا وَهُمْ ف۪ي مَشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ
0: Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar ve canlarının çektiği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar.
1: لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ

0: En büyük korku onları üzmez. Melekler kendilerini karşılayıp, işte bu size dünyadayken vaat edilen mutlu gününüzdür derler.
1: يَوْمَ نَطَوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
0: Biz o gün gökyüzünü kitapların sayfalarını dürer gibi düreceğiz. İlk defa nasıl yaratmışsak, yapmayı üzerimize aldığımız bir vaat olarak sonra da öyle dirilteceğiz. Şüphesiz ki biz vaadimizi yerine getirenleriz.
1: وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ
0: Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Davut'a indirilen Zebur'da, yeryüzüne mutlaka benim salih kullarım varis olur diye yazmıştık.
1: İnne fî hâzâ lebelâğun li kavmin âbidîn.
0: Şüphesiz ki bu anlatılanlar da kulluk yapan bir kavim için bir tebliğ vardır.
1: Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn.
0: Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

De ki, bana sizin ilahınızın ancak bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık siz Müslüman olacak mısınız?''

0: İnnehu ya'lemul cehra minel kavli ve ya'lemu ma tektumun. Ve in edri leallehu fitnetun lekum ve meta'un ila hin.
1: Eğer haktan yüz çevirirlerse de ki, ben size eşit bir şekilde bildirdim. Size vaat edilen kıyamet yakın mıdır yoksa uzak mıdır bilemiyorum. Şüphesiz ki Allah açığa vurulan sözleri de gizlediğiniz şeyleri de bilir. Bilemiyorum, belki bu gecikme sizin için bir imtihan ve bir süreye kadar geçici olarak faydalandırmak içindir.
0: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: Muhammed şöyle dedi: Ey Rabbim, inkar edenlerle aramızda hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametlidir. Sizin uydurduğunuz niteliklere karşı ancak ondan yardım istenir. Hac suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 78 ayettir. Bir bölümünde Hazreti İbrahim devrinde başlayıp Hazreti Muhammed'le devam eden hac ibadetinden bahsettiği için bu adla anılmıştır.

0: rabbakum inne zelzeletes saati şey'un azim.
1: Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir.
0: Yevm

0: وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَد۪يدٌ.
1: Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğundan vazgeçer. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Erid.
1: İnsanlardan Allah hakkında bilgisizce tartışan ve her azgın şeytana uyan kimseler vardır.
0: Kutibe aleyhi en

0: Şeytan hakkında, her kim onu dost edinirse, mutlaka o kendisini saptırır ve alevli cehennem azabına götürür diye yazılmıştır.
1: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphe içindeyseniz, bilin ki biz sizin aslınızı topraktan, sonra bir damla meniden, sonra alaka denilen embriyodan, sonra da yaratılışı belirli ve belirsiz bir lokma et parçasından yarattık. Size kudretimizi açıkça gösterelim diye böyle yaptık.

0: Suyu indirdiğimiz zaman titrer, kabarır ve her güzel çiftten bitkiler bitirir.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَاَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
0: Bütün bunlar Allah'ın hak olmasındandır. Şüphesiz ki O ölüleri diriltir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: وَاَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ ف۪يهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
0: Kendisinde hiç şüphe olmayan kıyamet saati mutlaka gelecektir. Allah gerçekten kabirlerde bulunan kimseleri diriltip kaldıracaktır.

0: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, ne bir ilme, ne bir delile ve ne de vahye dayanan, aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır durur.
1: فَانِيَ عِطَفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذ۪يقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَر۪يقُ
0: O, insanları Allah yolundan saptırmak için gururla salınarak mücadele eder. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Biz ona kıyamet günü de yangın azabını tattıracağız.
1: ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ
0: Ona, bu senin ellerinle yaptığın işin karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına asla haksızlık edecek değildir denir.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ
0: İnsanlardan Allah'a bir tereddüt üzere ibadet eden kimseler vardır. Eğer kendisine bir iyilik dokunursa onunla rahatlar. Kendisine bir kötülük dokunursa yüzüstü döner, dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık zarar budur.
1: يَدْعُو مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ
0: O Allah'ı bırakır, kendisine zarar ve fayda veremeyen şeylere tapar. İşte hidayetten uzak sapıklık budur.
1: يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ
0: O, zararı faydasından daha yakın olan şeylere tapar. Taptığı şey ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır.

0: İnna Allaha yef'alu ma yurid.
1: Şüphesiz ki Allah, iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Doğrusu Allah istediğini yapar.

sanıyor ve yardım ettiğini görünce de öfkeye kapılıyorsa, tavana bir ip uzatsın, sonra da kendisini yerden kessin de baksın. Çare olarak başvurduğu bu tuzak, öfkelendiği şeyi engelleyebilir mi?''

0: halinde.
1: İşte biz Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah dilediğini doğru yola iletir.
2: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: İman edenler, Yahudiler, yıldıza tapanlar, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların arasında haklıyı haksızdan ayıracak olan hükmünü verecektir. Allah her şeye şahittir.

0: النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.
1: Görmüyor musun ki göklerde bulunanlar, yerde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu Allah'a secde ederler. Birçoklarının da üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılarsa artık ona ikram edecek hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar.
0: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ

0: İşte bu müminlerle kafirler, Rableri hakkında tartışmaya giren iki hasım zümredir ki, inkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür.
1: يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ
0: O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir.
1: كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ
0: Her ne zaman uğradıkları sıkıntıdan dolayı cehennem ateşinden çıkmak isteseler, topuzlarla bulundukları yere çevrilirler ve kendilerine tadın yangın azabını denir.

0: Her orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Onların cennetteki elbiseleri de ipektir.
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ
0: Onlar sözün güzeline ulaştırılmışlar, övülmeye layık olan Allah'ın yoluna eriştirilmişlerdir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ ف۪يهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Biz inkar edenlere, Allah yolundan alıkoyanlara, Mekke'de oturan ve dışarıdan gelen bütün insanlara eşit olarak ibadet yeri kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları men edenlere, orada zulümle haktan sapmak isteyenlere acı bir azap tattıracağız.

Hani biz İbrahim'e Kâbe'nin yerini göstermiş ve ona şöyle vahyetmiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut.

0: o...
1: İnsanlar arasında haccı ilan et. Gerek yaya olarak ve gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler.

0: فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
1: Gelsinler de kendilerine ait menfaatleri görsünler. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belirli günlerde keserken onun adını ansınlar. Kestiğiniz kurbanlardan siz de yiyin. Sıkıntı içinde bulunan fakire de yedirin.
0: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Sonra kirlerini temizlesinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler.
0: ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ.
1: İşte böyle yapsınlar. Her kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse, bu kendisi için Rabbinin yanında daha hayırlıdır. Size Kur'an'da haramlığı okunanların dışındaki hayvanlar helal kılındı. Artık o pis putlardan kaçının, yalan sözden sakının.
0: Hunefâ'a lillâhi gayra müşrikîne bih.

0: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Kendisine ortak koşmadan Allah'a yönelen kimseler olun. Her kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp de kendisini kuşların kaptığı veya rüzgarın

0: الْقُلُوبِ
1: İşte böyledir. Kim Allah'ın nişaneleri olan hac ibadetine ve kurbanlara saygı gösterirse, şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır.

O kurbanlıklarda sizin için belirli bir süreye kadar yünlerinden ve sütlerinden bir takım menfaatler vardır. Sonra da varacakları yer Beyt-i Atik olan Kâbe'dir.

0: فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
1: Biz, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine onun adını ansınlar diye her ümmet için bir kurban kesme hükmü koyduk. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız ona teslim olun. Ey Muhammed! O alçak gönüllü temiz kimseleri müjdele.

0: وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
1: Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

0: kulu minha ve at'imul qani'a vel mu'tar. Kezalika sahharnaha lekum leallekum teşkurun.
1: Biz kurbanlık deve ve sığırları da sizin için Allah'ın nişanelerinden kıldık. Onlarda sizin için dünya ve ahirette bir hayır vardır. Onlar ayakta sıra halindeyken keseceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları yere düşüp canları çıkınca da onlardan yiyin. Kanaat edip istemeyen fakire de, dilenen fakire de yedirin. Şükredesiniz diye biz onları böylece size boyun eğdirdik.

0: لَكُمْ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ.
1: O hayvanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız ona ulaşır. Sizi doğru yola ilettiği için Allah'ı yüceltesiniz diye o böylece kurbanlık hayvanları size boyun eğdirmiştir. Ey Muhammed! İyilik yapanları müjdele.
0: İnne Allah yudafi'u anillezine amenu. İnne Allah la yuhibbu kulle havvanin kafur.
1: Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunur. Allah hiçbir hain nankörü sevmez.
0: اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد۪يرٌ.
1: Kendisine savaş açılan müminlere zulme uğramaları sebebiyle cihat izni verilmiştir. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir.

0: وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah'ın bazı insanları diğerleriyle savması olmasaydı, mutlaka manastırlar, kiliseler, havralar ve içerisinde Allah'ın adının çokça anıldığı mescitler yıkılırdı. Andolsun ki Allah kendi dinine yardım edeni muzaffer kılacaktır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: emru bil ma'ruf ve nehu anil munkar ve lillahi aqibatul umur.
1: Eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a dönecektir.
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri de peygamberlerini yalanlamışlardı.
0: Ve kavmu İbrahim ve kavmu Lut ve ashabu Medyen ve kuzzibe Musa fe emleytu lil kafirine thumme ehaztuhum fe keyfe kâne nekîr.
1: İbrahim'in kavmiyle Lut'un kavmi ve Medyen halkı da yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Ben de o kafirlere mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Görsünler beni inkar nasıl olurmuş.
0: فَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ.
1: Biz halkı zalim olan nice memleketleri helak ettik. Şimdi orada duvarlar çöken damlarının üzerine yıkılmıştır. Orada nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve ıssız kalmış muhteşem saraylar vardır.
0: أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

0: fissudur.
1: Onlar hiç yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olsun? Doğrusu gözler kör olmaz, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir.
0: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
1: Ey Muhammed! Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Allah sözünden asla caymayacaktır. Şüphesiz ki Rabbinin yanında bir gün

Ben halkı zalim olan nice memleketlere önce mühlet verdim. Sonra da onları azapla yakaladım. Sonunda dönüş yalnız banadır.

0: İman edip salih amel işleyenler için bağışlanma ve bol rızık vardır.
1: وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ
0: Ayetlerimizin başarısız kalması için birbirleriyle yarışıp koşanlara gelince, işte onlar cehennemliktir.

0: şeytan. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Biz senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine kendisini meşgul edecek bir şey atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığı şeyi hemen iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamca onun kalbine yerleştirir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Allah şeytanın attığı şeyi kalplerinde hastalık olan münafıklarla kalpleri katılaşan kafirler için bir imtihan vesilesi yapmak için böyle yapar. Şüphesiz ki zalimler haktan uzak bir ayrılık içindedirler.
0: وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ

0: Yine Allah böyle yapar ki kendilerine ilim verilenler, Kur'an'ın Rabbin tarafından gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar ve kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz ki Allah iman edenleri mutlaka doğru bir yola iletir.
1: وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا ف۪ي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً اَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَق۪يمٍ
0: İnkar edenler, kıyamet saati ansızın kendilerine gelinceye kadar veya kurtulma gayretlerinin sonuçsuz kalacağı bir günün azabı kendilerine gelinceye kadar, Kur'an hakkında devamlı şüphe içinde kalacaklardır.
1: الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
0: Kıyamet günü hüküm ve saltanat yalnız Allah'ındır. Müminlerle kafirler arasında hükmü O verir. İman edip salih amel işleyenler nimet cennetlerinin içindedirler.

0: humullahu rizqan hasana ve innallaha lehu hayrur raziqin.
1: Allah yolunda hicret edip sonra öldürülenleri veya ölenleri Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: لَيُدَخِلَنَّهُمْ مُدَخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ حَل۪يمٌ
1: Allah onları memnun kalacakları bir yer olan cennete koyacaktır. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve çok yumuşak davranır.

0: İnna Allaha le'afuvun gafur.
1: İşte Allah'ın hükmü budur. Kim kendisine yapılan cezaya aynı şekilde karşılık verir, sonra yine kendisine saldırılırsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah gerçekten çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ
1: Bu yardım Allah'ın kudretiyledir. Çünkü Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Gerçekten Allah her şeyi işitir ve görür.

Bu da Allah'ın kudretiyledir. Çünkü gerçek ilah yalnız Allah'tır. Kâfirlerin ondan başka taptıkları şeylerse batıldır. Çok yüce ve çok büyük olan da yalnız Allah'tır. Alem

0: فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor. Gerçekten Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır.
0: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ
1: Göklerde ve yerde bulunanlar hep O'nundur. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan yalnız O'dur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ

0: النَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
1: Görmüyor musun ki Allah, yeryüzünde bulunan şeyleri ve kendi emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize vermiştir.

0: izni olmaksızın yeryüzüne düşmekten göğü O tutuyor. Doğrusu Allah insanlara karşı çok şefkatlidir, çok merhametlidir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم۪يتُكُمْ ثُمَّ يُحْي۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ
0: Sizi yaşatan O'dur. Sonra sizi öldürür, sonra da tekrar diriltir. Gerçekten insan çok nankördür.
1: لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ
0: Biz her ümmet için bir ibadet yolu tayin ettik ki onlar bununla amel ederler. O halde hayvan kesme işinde seninle münakaşa etmesinler. Sen insanları Rabbine davet et. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin.
1: وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Eğer onlar seninle mücadele ederlerse, onlara Allah sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir de.

0: Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz hususlarda Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir.
1: Alam ta'lem ennallah ya'lemu ma fis sema'i vel ard. İnne zalika fi kitab. İnne zalika alallah yesir.
0: Bilmiyor musun ki Allah gökte ve yerde bulunanları bilir. Bunlar mutlaka levh-i mahfuzda yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.
1: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.
0: Müşrikler Allah'ı bırakıp hakkında hiçbir delil indirilmeyen ve hakkında kendileri için hiçbir bilgi bulunmayan şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur.

0: bihim ayatina قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ اَنَّارُ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ
1: Ayetlerimiz kendilerine açık olarak okunduğu zaman, kâfirlerin suratlarında inkar alametini görüp tanırsın. Onlar neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak gibi olurlar. Ey Muhammed! De ki, ben size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? İşte o ateştir. Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Ya eyyühen nâsu duribe meselun festemi'û leh. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi len yehlukû zubâben velev ictema'û leh. وَاِنْ يَسْلُبَهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ
1: Ey insanlar! Size bir misal verilmiştir. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da taptığınız putlar hep bir araya toplansalar bile bir sinek dahi yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu sinekten geri alamazlar. İsteyen put da aciz, istenilen sinek de.
0: مَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْ

0: Kâfirler Allah'ın kadrini gereği gibi ölçemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
1: Allahu yastafi minel melâiketi rusulen ve minennâs. İnnallâhe semî'un basîr.
0: Allah emrini tebliğ etmeleri için meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.
1: Ya'lemu mâ beyne eydihim ve mâ halfahum ve ilallâhi turca'ul umûr.
0: Allah onların önceden yaptıklarını da ileride yapacaklarını da bilir. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.
1: Ya eyyühellezine amenurka'u vescudu ve'budu rabbekum ve'f'alul hayra leallekum tuflihun.
0: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk yapın ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

0: فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
1: Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Sizi İslam'a hizmet için O seçti. Din işlerinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Dininizi babanız İbrahim'in dini gibi geniş tuttu. Bundan önce de bu kitapta da size Müslüman adını Allah verdi. Böylece peygamber size şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahitler olun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sarılın. Sizin dostunuz O'dur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 17. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey sırlarla dolu sonsuz hikmet sahibi! Ey sonsuz barış sahibi! Ey bütün ölçülerin sahibi! Ey dengede tutan kainatı! Ey takdir sahibi! Ey kaderin sahibi! Ey önünde tek baş eğdiğim yüce Allah'ım! Ey muahir! Ey mukaddim! Ey kerem sahibi Allah'ım! Allah'ım, sen muahhirsin. İstediğini tehir eden sensin. İstediğini mahrum bırakan sensin. Sen mukaddimsin. İstediğini öne çıkaran, istediğine şeref verip yücelten yalnız sensin. Her şeyi yerli yerine koyansın. Her şeyi bir ölçüde yaratansın. Senin ilmin, senin iraden, senin takdirinle olur her şey. Dostlarını yücelten sensin. Geride bıraktığını öne çıkarmaz, öne çıkardığını geri bırakmazsın sen. Rabbim, mukaddim adının hürmetine, dininde öne çıkanlardan eyle bizi. Bizi ibadetlerimizle yücelt. Sen ki bizi eşrefi mahlukat olarak yarattın. Sen ki bize şeref verdin. Sen ki bize iman verdin. İman ettikten sonra topuklarının üzerinde geri dönenlerden eyleme bizi. Bizi esfeli safiliğine düşürme ya Rab. En aşağı mertebeye indirdiğin Ebu Leheb'lerin dünyasından uzak tut bizi. Dünyamızı aydınlat mukaddim adınla. Mukaddim adınla yolumuzu aydınlat. Taşıdığımız en şerefli ad Müslüman olsun. Ve adının hakkınca Müslüman olanlardan eyle bizi. Sen ki mutlak irade sahibisin Rabbim. Dilediğini yapmaya muktedir olan yalnız sensin. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan sensin. Her şeyi bir nizama göre yaratan sensin Rabbim. Senin razı olacağın bir nizam ver hayatımıza. Sen ki tebessümü bile ibadet kabul edensin dergahında. Rızan için Rabbim. Tebessümümüzü artır bizim. Bizim ibadetlerimizi artır mukaddim adınla. Aziz kıldığın, öne çıkardığın dostlarına hürmet edenlerden eyle bizi. Mukaddim adının hürmetine ya Rab. Zelil kıldığın kullarından uzak tut bizi. Bizi tevbe edenlerden eyle. Kalbini sana verenlerden eyle. Sana yaklaştır mukaddim adınla.

Bahirsin. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların Rabbisin. Sen haksın. Vaadin de haktır. Sözün de hak ve sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem hak. Peygamberlerin de haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ve kıyamet haktır. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana tevekkül ettim. Sana iman ettim. Ve tevbe edip sana döndüm. Senin düşmanını düşman edindim. Ve senin hükmüne başvurdum. Gizli ve aşikar yaptığım ve yapacağım amellerimi bağışla. Öne geçiren ve geri bırakan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim ilahımsın. Rabbim, sen benim ilahımsın. Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana. Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni. Beni razı olanlardan, razı olduklarından eyle Rabbim. Kar taneleri gibi hafiflesin ruhum. Kar tanelerini ruhumun rüzgarı esip savurdukça senin mukaddim adına tekrar tekrar iman etsin. İmanım yenilensin her savruluşta. Sen mukaddimsin Rabbim. Ruhları güzelleştiren, kalpleri güzelleştiren, tutkulu bir imanla öne çıkaran sensin sevdiklerini. Bir gün ruhlar alemine karıştığımda benim de ruhumu öne çıkar mukaddim adında. Ruhumu geride bırakma Rabbim. Ruhum sevinsin, meleklerin sevinsin. Sen sevin Rabbim, ruhum sana kavuştuğunda. Mukaddim adının hürmetine Rabbim. Son nefesimde de meleklerin gülerek takdim etsin beni sana. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Yolculuk, yoluna kurban olunan nice yolculuklar vardır. Yolun sonunda bir sevgili, bir menzil vardır. Yol güzeldir, yolculuk güzeldir. Ne mutlu, kutlu yolda olanlara.

0: Arkadaşlar hazırlanın. Uzun zamandır planladığımız yolculuğa haftaya çıkıyoruz.
1: İnşallah. Ne kadar da özlemişim. Yoluna, toprağına kurban.
2: Evlere söyleyelim. Yol hazırlığı da yaptıralım. Muhabbetle, neşeyle gider geliriz. Çayımız, nargilemiz.
0: Şuna da bak. Sanki eğlenceye gidiyoruz. İstersen malzemeleri de al. Belki oradan kapıcıya gideriz ha. Tövbe tövbe.
3: Yahu ne var bunda? Haram şeyler teklif etmiyoruz
0: olsun
3: ki.
0: Haram değil ama yol var, yordan var.
1: Oğlum, feyiz almaya, ibret almaya gidiyoruz. Kutsal mekanları, Allah dostlarını nasıl ziyaret etmeli bilmiyoruz ki.
0: Babamın muhterem bir arkadaşı var. Sanırım ondan yardım isteyebiliriz.
3: Benim için uygun. Hadi gidelim.
4: Selamünaleyküm.
5: Ve aleykümselam gençler. Hoş geldiniz.
0: Arif amca, bir müşkülümüz var da bize yardımcı olursunuz diye geldik.
5: Hayırdır inşallah.
0: Biz kutsal mekanları ve kutlu insanları ziyarete giderken bu işin adabı usulü nedir bilemediğimizden aramızda fikir ayrılığı oldu. Ayhan dedi ki eğlene eğlene gideriz. Çayımızı nevalemizi alırız, hem gezer hem eğleniriz. Bizim de kafamız karıştı. Hani yapacağımız şeyler haram da değil.
5: Bu konuyu önemseyerek gelmenize çok sevindim. Hele bu kadar önemli bir konunun gençler tarafından ciddiye alınması beni daha da sevindirdi. Maalesef yaşlılar bile önemsemiyor ziyaret adabını. Bakın, her işin, her ibadetin bir usulü, adabı vardır. Adapsız, kuralsız bir yer olmaz, olamaz. Ziyaretin de elbette adabı, usulü vardır. Her şey

0: Gitmeden önce güzelce niyet edilmelidir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ameller niyete göredir," buyurmuşlardır. Neye niyet ettiyseniz sizin için o vardır. Eğlenceli ve turistik bir gezi gibi de gidebilirsiniz. Karşılığında da eğlenir ve neşelenirsiniz. Bir rivayete göre Asr-ı Saadet döneminde Mekke-i Mükerreme'de birisi bir kadına talip olup onunla evlenmek ister. Kadının ismi Ümmü Kays idi. Kadın adama Medine'ye hicret etmeyi şart koşar. Adam da hicretin fazilet ve sevabına ulaşmak için değil, sırf sevdiği kadına kavuşmak için Mekke-i Mükerreme'den kalkıp Medine-i Münevvere'ye hicret eder. Görünüşte bu adam da diğer Müslümanlar gibi vatanını terk eder. Fakat diğer Müslümanlar bu hicreti sırf Allah ve Resulü için yaptılar. Bu adamın durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sorulunca, "Hiç şüphesiz ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve karşılık bulur. Herkese niyet ettiği şey verilir. Kim hicretini Allah ve Resulü için yapmışsa, onun hicreti Allah ve Resulü için olmuştur. Kim de hicretini elde edeceği bir dünyalık ve evlenmek istediği bir kadın için yaparsa, onun hicreti de niyet ettiği bu şeylere olmuştur," buyurur. Yani anlayacağınız, niyetiniz neyse karşılığı da odur. En güzel yol Allah'ın yoludur. O'nun evidir. O'nun sevdiklerinin ve O'nu sevenlerin yoludur. O yolun yolcuları da güzeldir. Allah'ı ve Resulünü seven, onların sevdikleriyle olmalı ve onları da zaman zaman ziyaret etmelidir. Yalnız yola bilenle gidilir, bilenle çıkılır ve bilenden öğrenilir. Tıpkı edep gibi. Edep de bilenden öğrenilir. Ne aradığını bilen, ehliyle ararsa ve de edeple ararsa, mutlaka aradığına kavuşur, umduğuna nail olur. Yolcularını Allah'a götüren bir tek yol vardır. O da Peygamber Efendimiz'in başında bulunduğu edep yoludur. O sebeple arifler bu yola edeple girilir, edeple gidilir. Neticede menzile edeple erilir demişlerdir.
1: Kusura bakmayın Arif amca. Önce bize edebi anlatsanız iyi olacak. Bilmiyorum, edepsizlik mi ettim sözünüzü kesmekle ama?
0: Maşallah, maşallah. Edebi merak etmeniz çok güzel. O olmayınca inanın her şey eksik. Bakın size bir levha göstereceğim. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz?
2: Birçok yerde rastladım ama Arapçam olmadığı için ne olduğunu bilmiyorum.
0: Burada edep yahu yazar. Aradım bütün meclisleri, ilmi kıldım talep. Dediler ilim en sonunda, önce lazım edep demişlerdir. Edep iyi terbiye, güzel ahlak, haya, zarafet ve nezaket gibi anlamlar taşır. İnsana dair bir kavramdır. Her işin kendine has bir edebi vardır yani. Neyden bahsediyorsak o işin ahlaki kuralı ve terbiyesi demektir. Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz demiştir. İlmin kapısı olan Hazreti Ali radıyallahu anh. Mevlana da Mesnevisinde edebi şöyle anlatır. Ticarette kamil değilsen, yalnız başına dükkan açma. Yoğrulup kemale erinceye dek, birisinin hükmü altına gir. Susun, dinleyin, emrini işit, sükût et. Madem ki hak dili olamadın, kulak kesil. Söylersen bile, sual gibi söz söyle. Padişahlar padişahıyla edepli konuş. Kibir ve kinin başlangıcı şehvettendir. şehvetinin yerleşip kuvvetlenmesi de itiyat yüzündendir. Kötü huy, adet edindiğinden dolayı sağlamlaşır, yerleşir. Seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın. Toprak yemeye alışırsan, kim seni bundan men etmeye kalkışırsa, onu düşman sayarsın. Puta tapanlar, tapmayı huy edindiklerinden men edenlere düşman olmuşlardır. Ey Müslüman, edep nedir diye sorarsan, bil ki edep ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir. Kimi falan adamın huyu kötü, tabiatı fena diye şikayet eder görürsen, bil ki bu şikayetçinin huyu kötüdür. Kötüdür ki o kötü huylunun kötülüğünü söylüyor. Çünkü iyi huylu, kötü huylulara tahammül eden, onların kötülüğünü söylemeyen kişidir. Şair ne güzel söylemiş. Ehli diller arasında aradım, kıldım talep. Her hüner makbul imiş. İlla edep, illa edep. Allah'a karşı edep. Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak, ihsan derecesine ulaşmaktır edep. Kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesidir. Zira kul Rabbini göremiyorsa da Rabbi Celle Celaluhu onu görüyor. Hakka karşı edep nerede, ne zaman ve kimde zahir olursa olsun hakkı kabul edip ona itaat etmek, ondan geleni asla reddetmemek ve her zaman ondan razı olmaktır. Hakiki edep hakta kulun fani yani yok olmasıdır. Allah'a karşı edebin en güzeli, bu yakınlığı her an hissedebilmedir. Davud-i Tâhi şöyle anlatır. 20 yıl Ebu Hanife Hazretleri ile birlikte bulundum. Bu zaman zarfında ayaklarını uzattığını hiç görmedim. Kendisine, yalnızken ayağınızı uzatmanızda ne mahsur var dedim. Bana, Cenab-ı Hak karşısında edepli olmak daha eftaldir dedi. İhsan derecesine ulaşan ehlullah hep böyle düşünürler. Gönül ehillerinin dilinde edep şu dizelerle tarif edilir. Edep bir tac imiş nuru hüdadan, giy ol tacı emin ol her beladan. Size Resulullah'ın edebinden de bahsedeyim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beni Rabbim edeplendirdi de ne güzel edeplendirdi. İşte Nur-u Muhammedi edepte insanlık için en güzel örnektir. Onun edebiyle edeplenmek, bize emanet olarak bıraktığı Kur'an ve sünnet emanetine sarılmakla mümkündür. Çünkü Allahü Teala, Peygamber size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasakladıysa ondan sakının buyuruyor. Hazreti Ayşe annemiz de onun ahlakı Kur'an'dı demiştir. Peygamberimizin edebinden nasibi olan güzel insanlardan birkaç örnek vereyim. Mescid-i Nebevi'nin tamirinde abdestsiz hareket etmeyen Osmanlı'nın güzide insanları çekiçlerine keçe bağlayarak Resulullah'ın ruhaniyetini tedirgin etmekten kaçınmışlardır. İmam-ı Malik, Allah Resulü'nün bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Hazreti Mevlana buyurur, "Kalbim iman nedir?" diye aklıma sordu. Aklım da kalbimin kulağına, "İman edepten ibarettir." diye fısıldadı. Onun için edepsiz kimseler yalnız kendisine kötülük etmiş olmaz. O, belki edepsizliği yüzünden bütün dünyayı ateşe vermiş olur.
2: Aman Allah'ım, edep ne kadar da çok şeymiş ve biz ne kadar da az biliyormuşuz.
0: Evet, maalesef. Sadece siz gençler değil, toplumun çoğu bu konuda yeterli bilgiye sahip değil. Bakın meşhur şair

büyüklerimizden Yusuf Nabi'nin Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini, ziyaretlerini size anlatayım da görün bakalım edeple yapılan ziyaret nasıl olurmuş. Osmanlı devrinde yaşamış arif ve meşhur şair Yusuf Nabi 1678 yılında bir kafile ile hac yolculuğuna çıkmıştı. Kafile Hicaz bölgesine girince Hazreti Peygamber'i ziyaret aşkı Nabi'yi iyice sardı. Öyle ki vücudu bir hoş oldu, uykusu kaçtı. Bir gece yarısı kafile Peygamber şehri Medine-i Münevvere'ye yaklaştı. Kafilede bulunan Eyüplü Rami Mehmet Paşa o esnada kıble tarafına doğru ayaklarını uzatmış uyuyordu. Resul-i Kibriya'nın beldesine girerken arkadaşlarında gördüğü manzara Nabi'nin canını sıkmıştı. Paşa'yı uyandıracak bir şekilde şu meşhur beyitleri söylemeye başladı. Sakın terki edepten, küyi mahbubu hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir Nabi bu dergaha. Metaf-ı kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Okuduğum dörtlükte şunu der şair Nabi. Edebi terk etmekten sakın. Zira burası Allahü Teala'nın Habibinin beldesidir. Burası Hak Teala'nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir. Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Ey Nabi, bu dergaha edebin şartlarına dikkat ederek gir. Sakın edebi basite alma. Burası büyük meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü, peygamberlerin eğilip eşiğini öptüğü bir yerdir. Bu beyitleri işiten paşa gözünü açtı, hemen kendine geldi. İkazın sebebini anladı, ayaklarını topladı. Doğruldu, Nabi'ye dönerek, ''Ne zaman yazdım bunları, senden başka duyan oldu mu onları?'' diye sordu. Yusuf Nabi, ''Bunları daha önce herhangi bir yerde söylemiş değilim. Şimdi sizi bu halde görünce elimde olmadan yüksek sesle söylemeye başladım. İkimizden başka bilen yok.'' dedi. Paşa bunun üzerine, ''Öyleyse bu aramızda kalsın.'' diye ikaz eder. Nabi susar. Yola devam ederler. Kafile, sabah ezanına yakın Hazreti Resulullah'ın mescidine yaklaşır. Bir de bakarlar ki, mescidin minarelerinden müezzinler, ezandan önce Nabi'nin sakın terki edepten beytiyle başlayan naatini okuyorlar. Nabi ve paşa hayret ederler. Hemen mescide girip namazı kıldıktan sonra müezzinin yanına koşarlar ve heyecanla sorarlar. Allah adına, peygamber aşkına söyle, sen ezandan önce okuduğun o beyitleri kimden, nereden ve nasıl öğrendin? Müezzin önce cevap vermek istemez. Nabi ısrar edince, bunun üzerine müezzin, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu gece bütün müezzinlerin rüyasını şereflendirerek, ümmetimden Nabi isimli biri beni ziyarete geliyor. Bana olan aşkı her şeyin üzerindedir. Kalkın ezandan önce onun benim için yazdığı beyitleri okuyarak kendisini karşılayın. Mescidime girişini kutlayın buyurdu. Biz de Efendimizin emirlerini yerine getirdik deyince Nabi heyecandan ne söyleyeceğini ve ne yapacağını bilmez bir vaziyette ağlar, ağlar ve gözyaşları içinde müezzine tekrar sorar. O iki cihanın efendisi gerçekten Nabi mi dedi? O benim ümmetimdendir mi buyurdu diye sordu. Müezzin, evet Nabi dedi. O benim ümmetimdendir buyurdu deyince Nabi bu iltifata daha fazla dayanamadı. Sevincinden düşüp bayıldı. Bir zaman sonra ayıldığında paşayı ve müezzini yanında ağlarken buldu.
Evet gençler, edeple yapılan ziyaretin mükafatı bizzat Allah Resulü'nden geliyor.

0: Vakitte hayli ilerlemiş, ezan okunuyor. Hadi namazımızı da kılalım da sonra sohbetimize devam ederiz. Vaktinde cemaatle kılınan namaz da namazın edebidir. Hadi alın abdestlerinizi de cemaate yetişelim. Bismillah. Çok şükür namazlarımızı da eda ettik. Allah kabul etsin cümlemizin namazını. Şimdi bir yandan çaylarımızı içer, bir yandan sohbetimize devam ederiz. Evet gençler, zannedersem edep meselesi anlaşıldı, öyle değil mi?
1: Hem de nasıl? Allah razı olsun, gönlünüze sağlık.
0: Edep anlaşıldığına göre yol hazırlığına başlayabiliriz. Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşları önce kalplerini kontrol etmelidir. Kalp huzurlu ve sakin olmalıdır. İş endişesi, geçim derdi, borçlar, küskünlükler ve kalp kırıklıkları olmamalıdır. İnsanları sevmeyen hakkı sevemez. Yola çıkan kimse evli ise çoluk çocuğunun nafakasını bırakmalı. Ayrıca anne ve babasının da gönlünü mutlaka almalıdır. Bir hadis-i şerifte Yüce Peygamberimiz, bir kimsenin gücü yettiği halde bakmakla yükümlü olduğu kimselerin hakkını zayi etmesi günah olarak ona yeter buyurmuştur. Ayrıca Bakara suresinin 197. ayetinde Yüce Mevlamız, yola çıkarken azık edinin, şunu da bilin ki en hayırlı azık takva azığıdır. Ey akıl sahipleri, sadece benden korkun, bana karşı takva üzere bulunun buyuruyor. Anlayacağınız geride bıraktıklarımız çok önemli. Onlarla helalleşmeli, gönül hoşluğu, gönül huzuru ve takva azığıyla yola çıkılmalıdır. Diğer bir konu ise yola çıkarken güzel arkadaş bulmaktır. Doğru insanlarla yola çıkan doğru yol alır. Tek başına zorda kalmadıkça yola çıkılmamalıdır. Birkaç kişiyle birlikte olunca da içinizden birinin başkan olması çok doğru bir hareket tarzıdır. Zira Peygamber Efendimiz, topluca bir yolculuğa çıktığınız zaman içinizden birini başkan seçiniz buyurarak konunun önemini vurgulamıştır. İlk bakışta başkan olmasa ne olur sanki diye akla gelebilir. Birkaç yere bir arada gidin, o zaman bu hadisin önemini kavrarsınız. Hepimiz nefs taşıyoruz. Yolda herkes bir baş çekerse hepinizin canı sıkılır. Halk arasında derler ya, horozu çok olan yerde sabah olmazmış diye. Bırakın sabahı, zaman zaman kalp kırgınlıkları dahi yaşanabiliyor. Siz siz olun, Peygamberin sözünden çıkmayın. Yine yola çıkmadan mutlaka yakınlarınızla vedalaşın ve helalleşin. Hani hepimizin bildiği bir deyim vardır. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Onun için mutlaka helalleşin. Vedalaşırken de karşılıklı dua etmek berekettir. Alemlerin Efendisi Peygamberimiz, sizden biriniz sefere çıkacağı zaman kardeşiyle vedalaşsın. Şüphesiz Allahü Teala vedalaşırken yapılacak duada onun için bereket yaratır buyurmuştur. Yolcu için istenecek en güzel şey yolculuğun hayırlara vesile olmasıdır. Hac, hizmet, ilim ve büyükleri ziyaret için çıkılan bir yolculuğun ana sebebi kalbin ıslahıdır. Bu işin başı kadar sonu da önemli olduğu için Yüce Peygamberimiz hac veya umreye gönderdiği kimselere Allah'tan hayırda muvaffakiyet ve hayırlı akıbet istemiştir. İşin ya da yolculuğun başında niyetimiz gayet iyi olabilir.

0: Allahü Teala'ya emanet etmeli, ona sonsuz, şeksiz şüphesiz güvenmeli ve geride bıraktıklarımız ne olacak diye düşünmemelidir. Tabii ki tedbirimizi sonuna kadar aldıktan sonra. Aklımızın sürekli geride bıraktıklarımızda olması, ziyaretimizi, niyetimizi ve amelimizi zedeler ve yeterince istifade edememiş oluruz. Yeri gelmişken size bir kıssa anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün insanlara hediyelerini dağıtırken yanına çocuğuyla birlikte bir adam gelir. Hazreti Ömer adamla çocuğu bir süre inceler ve der ki, "Bu çocuk sana ne kadar benziyor? Bu kadar birbirine benzeyen hiç kimse görmedim." Adam da, "Ey müminlerin emiri, sana bu çocuğun durumunu anlatayım," der ve anlatmaya başlar. Annesi bu çocuğa hamileyken ben bir yolculuğa çıkmak istedim. Annesi bana, "Beni bu halde bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Ben de, "Karnındaki çocuğu Allah'a emanet ediyorum," dedim ve yola çıktım. Döndüğümde hanımım ölmüştü. Çok üzgündüm. Yakınlarımla mezarlığa gittik. Hanımımın kabrine yaklaştığımda, mezarlıklardan bir ateşin parladığını gördüm. Oradakilere, "Bu nedir?" diye sorunca, "Senin hanımının kabridir. Bu ateşi her gün kabrin üzerinde görüyoruz," dediler. Bunun üzerine ben, "Vallahi o, gündüzlerini oruçla, gecelerini ibadetle geçiren iyi bir kadındı. Bu ateş neden çıkıyor?" diyerek hayret ve endişeyle kabri kazmaya karar verdik. Kabri açtığımızda bir de baktık ki içinde bir ışık yanıyor ve çocuk da yanında yuvarlanıp duruyor. Korku ve gözyaşları içinde kabre bakarken o esnada gayipten bir ses bana, "Bu senin bize bıraktığın emanetindir. Eğer annesini de bize emanet etmiş olsaydın, onu da sağ salim bulurdun," dedi. Hadiseyi dinleyen Hazreti Ömer, "Gerçekten bu çocuk sana bir karganın diğerine benzemesinden daha çok benziyor," dedi. Evet gençler, kıssadan hisse. Her zaman, her yerde yalnızca ona güvenin, ona emanet edin. Zira ondan başka bizi koruyacak, bizi saklayacak hiçbir güç yok. Siz her şeyinizi ona emanet ederseniz, kazanan olursunuz. Eğer dilinizle Allah'a emanet eder, kalbinizle de acaba benim eşim, çocuğum, malım, mülküm, dükkanım, tezgahım diye kalbinizi meşgul ederseniz, gerçek manada Allah'a güvenmemiş olursunuz. Bedeniniz gittiğiniz yerde, kalbiniz geldiğiniz yerde olursa, yine istifade edememiş olursunuz. Evet gençler, buraya kadar anlamadığınız bir yer var mı?
1: Vay anam vay, biz ne yolculuğu, ne adabını, ne de nasıl istifade edebileceğimizi bilmiyormuşuz.
2: Nasıl, yine eğlenelim, havuza da girelim diyor musun?
1: Tövbe vallahi, bir daha mı? Asla.
0: Bakın gençler, havuza gidilmez, eğlenilmez diye bir şey söylemiyorum. Ancak onun için ayrıca yola çıkar, meşru daire içerisinde denize de kaplıcaya da girer, hem de eğlenirsiniz. Fakat kutsal yerleri ziyaretle karıştırmayın. Anlaşıldı mı?
3: Hem de öyle bir anlaşıldı ki bir daha aklımızdan hiç çıkmaz.
0: Ben şimdi size çay getireyim de içeriz, değil mi? Çaydan sonra yolculuk sırasında nasıl davranılır, huzurda neler yapılır ve de dönüş nasıl olmalı, biraz da onlardan bahsederiz. Sahi Ahmet, sen bir kaside oku da dinleyelim ha? Ne dersin? Hadi bakalım.